görmeni istediğim bir şey olmadığı için anonim kalmak istiyorum diyor. Bakın bu bizim durumumuzu çok iyi anlatıyor. Devlet diyor ki neden anonimlik kalmak istiyorsun? Sen terörist misin? Çocuk tacizcisi misin diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Benim saklayacak bir şeyim yok. Ama senin görmeni istemediğin bir sürü şey var. Ben herkesin görmesini istemiyorum her şeyi. Bilmesini istemiyorum. Yani bugünün dünyasına ne kadar yakın? Tam dün bugünün dünyasını anlatıyor Anon filmi. Anon filmi 2018 yılı, bu mutlaka seyredin efendim. Mutlaka ve mutlaka seyredin derim ben size. Şimdi buradan başka bir filme girelim. Biraz o Anon'un o hani gri devlet baskısından vesaireden çıkalım. Biraz daha neşeli ama biraz da boğucu bir filme gidelim. The Circle diye. 2017 yapımı bir film bu da. Emma Watson oynuyor bu filmde. Mia Holland diye bir karakteri canlandırıyor. Dünyanın en büyük, en güçlü teknoloji ve medya şirketi olan The Circle'da bir işe giriyor. Sonra şirket böyle biraz Google, Facebook, Apple'ın birleşmiş bir hali gibi. Dev bir kampüste yaşayan böyle hiper modern insanlar var orada. True You diye bir sistem var orada. İşte Tom Hanks şirketin kurucusu burada. Tom Hanks oynuyor. Şirketin kurucusu Tom Hanks tüm çevrim içi kimlikleri işte banka, sosyal medya, e-posta tek bir gerçek kimlikte birleştiren True You diye bir sistem kurmak istiyor burada. Aynı o E-Devlet'ten bahsediyoruz ya, E-Devlet'te kurulması gibi bir şey. Onu aslında filmde, The Circle filminde kurmuşlar. Şirket Sea Change adında her yere kolayca yerleştirilebilen bilye büyüklüğündeki küçük kameralar geliştiriyor. Bir kaza sonrası bu şeyde Mae'de bu Emma Watson sistemin ateşli bir savunucusu oluyor. 7/24 boyunda kamerayla yaşayıp tamamen şeffaf olan bu dünyadaki ilk insan olmayı kabul ediyor. Şeffaflık çok geçmeden onun kendi hayatını hem de sevdiklerin hayatını felakete götürüyor. Neden? Bakalım şimdi. Camdan bir hapishane yaratıyor orada Emma Watson kendine. Mahremiyet hırsızlık sayılıyor. Filmde mahremiyet bir hak değil, toplumdan bir şeyler çalmak olarak anlatılıyor. Aynı bugünün ülkemizi gibi. Eğer bir deneyimi paylaşmıyorsan onu başkalarından mahrum bırakıyorsun diyor devlet. Şirket mesela oy kullanma işleminde bile Circle hesabı üstünden yapılmasını zorunlu kılıyor ki devletin yerini almaya çalışıyor burada. Çalışanların ve insanların sürekli olarak birbirlerinin puanları beğenilmemenin veya etkileşime girmemenin sosyal bir intihar olduğu bir sistem hayata geçiyor. Ne oluyor? Duygusal tükenişlik doğuyor. Sosyal linç kültürü doğuyor. Yakınlarınız mağdur oluyor onları gördüğünüz için. Onların hayatını dışarıya aktardığınız için. Valla yönetmen ve senarist aynı kişi bunun, James Consult. Enteresan bir film bu. Bunu da seyredin. Yani böyle müthiş bir film değil ama konusu itibariyle bize çok uyuyor. Şu anlattığımız şeylere çok uyuyor. Ben size öneririm bu filmi seyretmenizi. Şimdi bilirim 1995'e doğru gidelim. The Net filmini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sandra Bullock oynuyordu o filmde. Burada işte hayatını elinden bilgisayar sistemlerinde sosyal çevresi çok kısıtlı. Bizim o hani bilgisayar nerd gibi bir tip, yani bir analiz uzmanı, yazılım uzmanı. Bir arkadaşı onu analiz etmesi için içinde gizli bir arka kapı bulunan bir disk gönderiyor. Bu disk devletin en gizli güvenlik sistemlerine sızılmasını sağlayan bir yazılımın parçası aslında. Şimdi bu kadın tarihe çıktığında bu yazılımın peşindeki işte siber terörist gruplar bunun kadının tüm varlığını, dijital varlığını siliyorlar. İşte pasaportu, banka hesapları, tapuları, sosyal güvenlik numarası falan silinmekle kalmıyor. Aynı zamanda suç dosyası kabarık birine ait sahte bir kimlik tanımlanıyor. Böylece kadın durup dururken işte suçlu olmuş oluyor filan. Burada hani nedir? Merkezi kayıt sistemi var mesela. O aslında mevcut sistemi göstererek mevcut sistemin ne kadar kötü olduğunu bize anlatıyor film. Tüm vatandaşlık verilerinin birbirine bağlı olduğu bir dünyada hacker bir sisteme sızarsa sadece sizin paranızı değil hayatınızı da çalar. İnsanlık varlığınızı çalar diyor film. Ki bugün böyle olabiliyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki ben Serhat Ayan'ım mesela. Sistem diyor ki hayır sen Abdullah Öcalan'sın. Şimdi hayda ne yapacağız? Beni öyle tanıyor sistem. Yani işte anlatabiliyor muyum? Böylesi durumlarda ne yapacağımızın ne olacağımızın karşılığı yok. Karşınızda böyle büyük ordular, düşmanlar falan değil. Klavyede yazılmış birkaç satırlık kod var.
hayatınızı bu hale getiren. Şimdi yani bütün hayatımız, filmde diyor ki bütün hayatımız o bilgisayarların içinde. Kayıtlar var, veriler var, hepsi orada. Ve eğer birisi bunları değiştirebilirse sen hiç var olmamışsın haline getirebilirler diyor. Mesela filmde yine çok enteresan bir laf var. Bayılıyorum bu lafa. Bu laf dinlediğinde oley diyorum ben. Diyor ki sen kim olduğunu biliyorsun. Ama bunu ispatlayabilir misin? Biz olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz efendim. Aynı bugün e-devlet sistemlerinde olduğu gibi. Biz kim olduğumuzu ispatlamakla yükümlüyüz. Abi benim niye bunu ispatlayayım ki? Sen olmadığımı ispatla dersek işte o öyle olmuyor. Yani işte dediğim gibi Sandra Bullock'un o 1995'teki o filmini bir görün yani. Zamanında külte gelmişti bu film. Bakış açısını görme açısından önemli bir film. Öneririm size. Şimdi 1995'ten 98'e gidelim isterseniz. O da enteresan bir filmdi. Enemy of the State. Devlet düşmanı. Bu da güzel bir film. Will Smith oynuyordu bu filmde, belki hatırlarsınız. Orada şey vardı, John Voight oynuyordu. İyi adamlardır bunlar. Ne oluyor? İşte başarılı bir avukat Will Smith bir mağazada tesadüfen eski bir arkadaşıyla tanışıyor. Arkadaşı o fark etmeden düzey bir NSA yetkilisinin, yani John Voight'un bir gözetim yasasına karşı çıkan bir politikacıyı öldürttüğü anlar var. Yani bakın olayın ilerleyişi şu. Yani bir siz herkesin izleyemezsiniz, dinleyemezsiniz diyen bir politikacıyı öldürdüğü için bir adım hayatının dijital olarak zehir edilmesi durumu söz konusu. Yani o diskin üstünde olup olmadığını, ne olduğunu bilmeden bu adamın başından bir sürü bir şeyler geçiyor. Yine aynı şekilde banka hesapları donduruluyor. Kredi kartları iptal ediliyor, işinden kovuluyor, bir itibar suikastı yaşıyor, acayip kaçıyor, herkesten kaçıyor ve şeyle bir adamla yolları kesişiyor. Adam kim? Gene Hackman. Ya işte Gene Hackman ona bu sistemin içinden nasıl çıkacağını, ne yapması gerektiğini filan anlatıyor. Müthiş. Yani şunu gösteriyor bize aslında Enemy of the State. Bugünün dünyasını gösteriyor yine 1998'den. Her yerde gözetim var diyor. Uydular sizi izliyor. İşte tanrı gözü diyorlar ona. Her şey sizi görüyor. Bireyin veriye indirgenmesi durumu var. Yani insanlar aslında sıfırlar ve birlerden oluşan verilerden oluşuyor. Yani sizin hayatınız, sizin kim olduğunuz, saçınız sakalınız değil, maaşınız, alışveriş tercihleriniz, telefon görüşmeleriniz vesaireler tek bir merkezden kontrol ediliyor ve gerektiğinde manipüle ediliyor. Ve bir mahkeme kararı olmadan sadece ulusal güvenlik bahanesiyle bir vatandaşın tüm sivil hakları askıya alınabiliyor. İşte burada da böyle olmuyor mu efendim? Diyorlar ki mesela işte bu şu anda çok ciddi insanların sıkıntı yaratacak durumlar var. O yüzden de biz Twitter'ı kapatıyoruz diyor mesela. Çat kapatıyor Twitter'ı. O sırada ne olmuş? Deprem olmuş mesela. Depremde insanlar Twitter'da belki de enkaz altından Twitter üstünden yardım istiyorlar. Ama biz Twitter'ı çat diye kapatıyoruz. Neden? Çünkü iktidar konusunda kötü şeyler söylüyorlar Twitter'da gibi. Bugün o iktidar konusunda kötü şeyler söyleyenleri hemen sabah baskınlarıyla alabilme imkanı verdik biz kendi elimizde iktidara. Filmden bir alıntı vereyim. Filmde Gene Hackman'ın şöyle bir lafı var. Müthiş bir laf. Diyor ki sahip olduğunuz tek mahremiyet kafanızın içindekidir diyor. Sonra şöyle bir şey soruyor. Bakın bu da enteresan bir laftır. Aslında bu Latinceden gelme bir laftır. Gözetleyicileri kim gözetliyor diye bir laf vardır. Gerçekten de bizi gözetleyen insanları kim gözetliyor? Bizi gözetleyen insanların kötü bir şeyler yapmadığı nereden belli? Bakın bundan seneler önce benim elimden bir haber geçmişti. Haberde şöyle bir şey vardı. O zamanlar telefon dinlemeler falan bambaşka bir şekilde yapılıyordu. Mesela işte ne bileyim şu telefonu ben dinlemek istiyorum diyen herkes o telefonu dinleyebiliyordu devlet kademeleri içinde. Çatır çutur da dinliyordu. Sonra işte 17-25 Aralık olayları falan çıktı. Hatırlarsınız. Acayip şeyler oldu. Neyse onu hatırlamak isteyenler hatırlar. Şimdi orada şöyle bir şey benim elimden haber olarak geçmişti. Bir polis karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için karısının telefonunu dinleyebilme adına karısını uyuşturucu suçlusu, potansiyel uyuşturucu suçlusu olarak gösteriyor ve onun telefonlarını dinlemeye başlıyor. İşte o yüzden de biz gözetleyicileri kim gözetleyecek lafını kullanmalıyız cümle içinde sık sık.
Yani bizim oraya E-Devlet'e böyle bir sürü bir şeyler atan insanlar, peki bizim bilgilerimizi oradan görebilmeye başlayacaklar. Peki biz onların doğru şeyler yapıp yapmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Bize güvenin. Yok ya. Öyle olmuyor canım. Geçelim bir başka filme. 2013'e geldik. Elysium diye bir film vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel bir film. Matt Damon oynuyordu o filmde. Dünya 2154 artık yaşanmaz bir hal almış. Aşırı nüfus var, kirlilik var, sefalet var. Dev bir böyle çöp tenekesine dönüşmüş dünya. Ve zenginler dünyanın yörüngesinde dönen, içinde yapay bir cennet barındıran Elysium diye devasa bir uzay istasyonunda yaşıyorlar. Orada hastalık yok, Medpod diye bir şey var, böyle bir makine var, kanseri falan bile böyle saniyeler içinde yok eden bir alet yapmışlar. Şimdi burada işte bir fabrikada çalışan eski bir suçlu var, Matt Damon, iş yerinde ölümcül dozlar radyasyona maruz kalıyor ve yaşamak için tek çaresi Elysium'a gidip o tıbbi cihazlara ulaşmak. Ama İşte Elysium'a kaçak yollardan girebilmek için bir hacker'la anlaşıyor. Orada işte yolculukları var. Bütün dünyada vatandaşlık statüsünü değiştirecek yeni bir sistem darbesine dönüşüyor bu. Yani bütün dünyadaki insanları sakıncalı insanlardan çıkarıp orada tedavi görebilecek insanlar haline dönüştürebilir miyiz acaba diye bakıyorlar. Müthiş bir şey. Şöyle bir şey diyor filmde, çok hoşuma gitmişti o laf. Elysium'da herkes bir vatandaş. Biz, yani o şey yapay cennetin üstünde, dünyanın yörüngesinde herkes bir vatandaş ama biz burada sadece birer rakamız diyor. İşte onun için de sistemi yeniden başlatmalıyız, herkesi vatandaş yapmalıyız bakış açısıyla hareket ediyorlar efendim. Bu filmi de geçelim şimdi. Çok daha enteresan bir film, bunu seyretmediyseniz kesin seyredin, mutlaka seyredin. Filmin adı Equilibrium. İsyan, 2002 yapımı bir film. Böyle adli merciler suç unsuru şüphesiyle kimlik bilgilerini isteyebilecek maddesinin uç noktası bu film. Bakın, uç noktası. Eğer devlet sizin sadece ne yazdığınızı değil, ne hissettiğinizi de suç saymaya başlarsa ne olur? Ne enteresan değil mi? Hani diyorsunuz ya böyle, ya bu iktidar da niye böyle yapıyor? Aa, bu suç, alın bunu filan. Bir de siz düşünüyorsunuz mesela, acaba bu iktidar niye bunu böyle yapıyor? Ne? Böyle bir şey mi düşündün? Gel bakalım diyorlar size. Acayip bir şey değil mi? Olamaz mı böyle bir şey? Ha, ben şu andaki kafamla, yok canım bu da çok bilim kurgu diyemiyorum. Olabilir yani. Şimdi filmde şey var, Prozyum diye bir şey var. Vatandaşlar her gün belirli saatlerde Prozyum diye bir ilaç alıyorlar. Bu ilaç her tür duyguyu ortadan kaldırıyor. Nefreti ortadan kaldırıyor ama aşkı da ortadan kaldırıyor. Mesela sevinci de ortadan kaldırıyor. Ve sistemin infazcıları var, gramaton rahipleri diye. Onların görevleri ilaç almayı reddeden insanları bulup yok etmek. Ama bu insanların suçu ne biliyor musunuz? His suçu. Yani bir şey hissetme suçu işliyorlar onlar. İnanılmaz değil mi? Mesela işte ne bileyim, sanatsal değeri taşıyan bir şeylere karşı hislerle doluyorlar mesela. Ne falan diyor, bunlar bunu yakalıyor. Şimdi burada en yetenekli rahiplerden biri var. Filmin esas kahramanı Christian Bale bu kahraman. Bir gün kazayla dozunu içemiyor, ilacını içemiyor falan. Sonra bir Beethoven'dan bir müzik dinliyor, bir duygulara kapılıyor, bir duygu patlaması yaşıyor. Gün batımını seyrediyor falan. Bir anda duygunun aslında o kadar kötü bir şey olmadığını farkına varıyor. Film burada kopuyor işte. Yani dünyada, hani bu dünyada sadece kameraya yakalanmak yetmiyor. Nabzınızın hızlanması, göz bebeğinizin büyümesi filan da sizi ele veriyor. Ve işte geçmişe ait bütün değerler mesela filmde, işte Mona Lisa'lar, şiir kitapları, romanlar filan hepsi ortadan kaldırıyor. Çünkü estetik duygu, yani estetik olan her şey duyguları tetikliyor. Duygular da neyi tetikliyor? Kaosu tetikliyor. Kaoslu bir dünya mı olurmuş? Ama diyorsunuz. Müthiş bir film. Şimdi filmden gire bir iki tane sahne söyleyeyim size. Şöyle diyor filmde. Ama ben fakirim. Sadece hayallerim var. Hayallerimi ayaklarının altına serdim. Yumuşak bas çünkü hayallerimin üstünde yürüyorsun diyor. Bu bir şiirden alıntı aslında. Şöyle diyor. Nefes alıyorsun, yemek yiyorsun, çalışıyorsun. Ama hissetmiyorsun. Öyleyse neden hayattasın diye soruyor.
Duygu olmadan barış vardır, duygu olmadan savaş yoktur diyor yine. Evet, savaşı, barışı, duygular hep bu tetikliyor. Neyse efendim. Son olarak kapanışa geldiğimizde aslında şöyle bir film de size bahsetmeden olmaz. Snowden filmi. Seyrettiniz mi bilmiyorum. 2016 yapımı. Mutlaka seyredin. O hani CIA ve NSA için çalışan yazılımcı Edward Snowden'ın gerçek hayatı. Filmde onu Joseph Gordon-Levitt canlandırıyor. Devletin güvenlik adı altında tüm dünyayı nasıl yasa dışı yollarla izlediğini fark etmesiyle başlıyor film. Gerçek hayatta da böyle oldu ya. O Snowden devletin sadece teröristleri değil, sıradan vatandaşların maillerine, Facebook mesajlarına, cinsel tercihlerine ve hayata kapalı olan bilgisayar kameralarını bile izleyebildiğini, devasa mekanizmayı çalıştırdığını keşfediyor. Bundan vicdan azabı duyuyor. Bu sistemin bir parçası olmanın getirdiği vicdan azabıyla binlerce gizli belgeyi kopyalayıp Hong Kong'da gazetecilerle buluşup bu bilgileri, belgeleri dünyaya servis ediyor. Sonra da vatan haini ilan ediliyor tabii ve sürgüne gidiyor filan. Bir sürü bir şeyler geçiyor başından. Tabii ki bu gerçek hikaye. Snowden'ı biraz okursanız görürsünüz. Ben size gerçek hikayesini hatırlatayım istedim. Evet işte bakın, yani şu anda kanıtlanmış bir şey var. Dünyanın en demokratik, en koruyan ülkelerinden biri olan, tırnak içinde söylüyorum, analoji yapıyorum, tekrar bunu da vurgulamış olayım, Amerika'nın bile neler yaptığını söylüyor. Yani adamların cinsel tercihlerini sorguluyor. Deyip adamları izliyorlar gün boyu falan. Ya o yüzden de bunu engellemenin bir tane yolu var. Oraya doğru adamları koymak değil bu. Oraya doğru adamları koyalım da bu sizin acayip acayip şeylerinizi izlemesinler değil. Oraya o bilgilerin girmemesi. En garantili yöntem. Eğer bir yerde bizim verilerimiz toplanıyorsa bunlar kötüye kullanımı açıktır. İnsanlar öyle ya da böyle bir şekilde bunları kullanacaktır efendim. Bunları söyledikten sonra anonimlik konusu gerçekten çok önemli. Yani bu çıkmış olan yasa gerçekten çok önemli. Bakın başımıza gerçekten çok önemli şeyler gelecek. 8 Mayıs 2026'da Radyo Sputnik'te biri vardı dediğini dersiniz. Umarım demezsiniz. Ama böyle bir şey deme ihtimaliniz çok yüksek. Ben Serhat Ayar. 8 Mayıs 2026'da sizlerle işte böylesini konuşma yaptım. Bana her daim Serhat Ayar ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, belki bundan 3 ay sonra artık herkes herkesin kim olduğunu bilerek bunu yapacak. Göreceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yine haftanın başında aynı saatlerde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 8 Mayıs 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen. Radyo Sputnik'lesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla anlamaya çalışacağız. Ne olup ne bittiğini özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını izlerseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X üzerinden de @radiosputniktr adresini takip edebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Yine Instagram ve X üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yine bir operasyon. Bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamayla öğrendik bu operasyonu. Burada hangi birimine bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin Ağaç AŞ, Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik olarak bir operasyon, bir soruşturma kapsamında gerçekleşen bir operasyon. Kaç kişi hakkında gözaltı kararı alındı? Toplamda 30 kişi hakkında bir gözaltı kararı var. Yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya bakar isek toplamda şu saate kadar, şu dakikaya kadar 29 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Dikkat çekici isimler var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel örneğin ya da Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da yine gözaltına alındığını öğreniyoruz. Burada yine savcılık diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi de şu an itibariyle yurt dışında olduğu için ve kendisiyle ilgili tabii bir yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisini de yine söylediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Şu dakikalarda elimize ulaşan bilgiler itibariyle Mali Şube ekipleri de İBB iştiraklerinden olan o Ağaç AŞ'de arama çalışmalarına devam ediyor. Geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüldüğüne dair bir bilgi var. Yine söylediğim gibi başsavcılığın yaptığı açıklamadan şöyle detaylı şekilde başka bir başlık aktarabilir miyim diye ama bakıyorum bir yandan da şu an itibariyle gözaltına alınan isimlerin açıklandığını da söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum mühendisler Ağaç AŞ'nin eski genel müdür yardımcısı örneğin ya da yine Ağaç AŞ'de görevli olan genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk müşaviri, farklı özel şirketlerin yöneticileri ya da ortaklarının da aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi gözaltına alınmış durumda. Takip edeceğiz elbette biz de yaşanacak bu konuyla ilgili yeni bir gelişme olur ise elbette sizlere de siz Radyo Sputnik dinleyicilerine de aktaracağız. CHP demişken hadi CHP ile devam edelim. Nedir o? Yine bir transfer iddiası, yine bir istifa iddiası daha doğrusu. Neden bahsediyorum? Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili olarak ortaya atılan iddialar. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ayın 12'sinde 12 Mayıs günü Burcu Köksal'ın tıpkı biliyorsunuz Ankara Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili de bu yönde iddialar vardı. Gün veriliyordu hatta işte CHP'den ayrıldı AK Parti'ye katılacak diye. Bilinen ya da konuşulanlar aslına bakılırsa şu: Burcu Köksal'ın da ayın 12'sinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı yönünde bilgiler var. Tabii şöyle bir bakınca dünden bugüne neler yaşandı? Sürpriz mi? Aslına bakılırsa Burcu Köksal'ın özellikle yönetimle, parti yönetimiyle ilgili bazı eleştirilerinin geçmiş dönemde de olduğunu biliyoruz. Ama sadece bu yönde böyle ilkesel bir karar mı acaba? Onu konuşmak gerekiyor.

0: Ya neden? Bırakın partileri, bırakın isimleri. Hani AK Parti, CHP, Burcu Köksal ya da diğer isimler fark etmez. Siyasette bir vasatlık, bu tip transferler ya da şöyle söyleyeyim, transfer şu an gerçekleşmedi tabii ama bu tip iddialar bile, bu tip tartışmalar bile siyasetteki o vasatlığı bir kez daha ispatlamıyor mu bizlere? Aslında hepimiz bu anlamda olanlardan, bu tip olaylardan sıkılmış, bıkmış durumdayız. Şöyle bir bakıyorum mesela, hani sırf CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişlere, rakamlarına bakıyorum. Şu dakika, bugüne kadar Afyon hariç şu an onunla ilgili bir detay, bir ayrıntı yok ama 11 belediye başkanının CHP'den AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Bu haksızlık değil mi seçmene? İlkesel farklılıklar olabilir mi? Bakış açısında değişiklik olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ayrılırsınız. Bunu daha önceki istifalarda da ya da transferlerde de söyledi aslında bakılırsa. Partinizi bırakırsınız. Bağımsız olarak devam edersiniz. Çok basittir bu. Bir sonraki seçimde de geçmek istediğiniz partiye mi geçmek istiyorsunuz? Buyurunuz geçiniz. O zaman halkın karşısına çıkıp o zaman oy talep ediniz. Yani hep olan bu ülke siyasetinde. Ya da taraflarını gösteriyorlar. Arkasından o oylar verildikten sonra gibi o oylar onlara emanet edilmemiş gibi yeri ve zamanı geldiğinde geri alınabileceğini de düşünmeden parti değiştirebiliyorlar. Bu da enteresan. Söylediğim gibi partilerden bağımsız olarak bunu aktarıyorum. Bu yorumu yapıyorum ama tabii Afyon'da biraz konuşalım isterseniz. Mesela il başkanlığı yani il örgütü, Afyon il örgütü de son derece rahatsız bu durumdan. Tıpkı Aydın'da olduğu gibi. Aynı süreçler o kadar benzer ilerliyor ki neden bahsediyorum? İddialardan değil, yaşananlardan ya da yaşanamayanlardan bahsediyorum aslında bakılırsa. Neden? İl Başkanı Hasan Karadeniz dün bir açıklama yaptı. Farklı iddiaları da gündeme getirdi. Ama belediye başkanına not bırakıyoruz, ulaşamıyoruz, arıyoruz, ulaşamıyoruz. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayra alamet değil. Kesin olarak bir açıklamada yok ifadesini kullandı. İl Başkanı, Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz'in ortaya koyduğu bir tablo. Tabii mesela CHP il başkanı ya da CHP'li yöneticiler ulaşamıyorlar Sayın Köksal'a ama mesela bakıyorum Barış Yarkadaş, gazeteci Barış Yarkadaş ki bu süreçteki pozisyonunu da hepimiz biliyoruz. CHP ile ilgili olarak ya da mesela TV100 program yorumcusu Sinan Burhan ulaştıklarından bahsediyorlar ve gerçekten de mesela Barış Yarkadaş'a Burcu Köksal şöyle demiş, CHP'den istifa etmeyecek diye bir cümle, etmeyeceğim diye bir cümle kuramam şeklinde bir ifadesi olduğunda yine biz öğreniyoruz. Burada tabii enteresan bir tablo var. Yine aktarılanlara göre nedir? CHP ile mücadelede yoruldum ya da mücadeleden yoruldum demiş kendisi. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmek içindir çabam ama CHP beni çok yordu şeklinde bir ifadesi olduğunu da yine aktarmakta, Burcu Köksal'dan bahsediyorum, aktarmakta fayda var. Peki CHP kanadından bir açıklama var mı? Var. Murat Emir konuştu. O da aynı şeyi söyledi. Ulaşamıyoruz. Aradığınız belediye başkanına ulaşılamıyor. CHP açısından da tablo bu. Yani eğer bir değerlendirmesi varsa dedi Murat Emir, Burcu Köksal'ın bu değerlendirme hakkında şu an için bir yorum yapamam. Bu kadarıyla sadece Afyon için de bu karar geçerlidir ve Afyon seçmeni de buna gerekli cevabı verecektir. İfadeleri dikkat çekiciydi. AK Parti elindeki yargı kolları dedi. Bu dikkat çekici. Murat Emir'in söyledikleri arasında bütün olanakları kullanarak, bütün şartları zorlayarak belediye başkanlarımızı görev yapamaz hale getirmek konusunda kararlılığına devam ediyor ifadesi yine önemliydi. Dediğim gibi aslında önceki süreçlerden işte 11 belediye başkanından bahsediyorum. Hani bizim en çok aklımızda kalan Aydın Belediye Başkanı tabii neredeyse birebir ilerliyor. Böyle aynı bir şablon üzerinden sürecin ilerlediğini görüyoruz. Tabii şu soruyu da belki sormak, şu soruyu da konuşmak gerekiyor. Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi için öyle sıradan dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Başkana, parti kimliğine son dönem bir isim. Kendisini tabii hangi dönemde? Kılıçdaroğlu döneminde ortaya çıkan bir gerçeklik var. Aslında şunu da belki CHP kendi içerisinde bir sorgulama yapabilir. Hani akıl vermek haddimiz değil elbette ama özellikle Kılıçdaroğlu döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böylesine, yani partinin, CHP seçmeninin sesi olma görevini üstlenen, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden bahsediyorum, bir ismin bugün geldiği nokta, bugün bu başlıklarla tartışılıyor Sayın Köksal. Bugün geldiği noktada gelmiş bir siyasetçi için o dönemde, Kılıçdaroğlu döneminde nasıl isimlerin seçildiğini ya da bu isimler seçilirken hangi kriterlerin dikkate alındığı konusundaki sorgulamayı da belki hem CHP'liler, yani yönetim açısından söylüyorum, hem de seçmen yapacaktır diye düşünüyorum. Bu arada tabii dedim ya, Burcu Köksal dikkat çekici bir isim CHP içerisinde, özellikle milliyetçi çizgisiyle tanınan, milliyetçi tavrıyla ön plana çıkan bir isim. Ne demişti hatırlıyor musunuz? Dem Partililer ve Hüdaparlılar bu belediye binasının içine giremezler şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu da önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Ki o dönemde CHP içerisinde de çokça tepki almıştı. Peki şimdi tam hani nasıl bir süreç ilerliyor? Her gün burada beraber konuşuyoruz değil mi? Açılım sürecinden ya da neydi o? Terörsüz bir Türkiye sürecinden bahsediyoruz. Mesela böyle bir geçiş olursa, olur ise, ihtimaller üzerine konuşuyoruz. AK Parti rozetini takarsa yakasına, benzer söylemleri tam bu kritik dönemde gündeme getirebilecek mi bakalım Sayın Köksal? Bu da önemli. Bunu da aktarmış olalım. Buna dair tartışmalar, çok başlık, çok fazla iddia var. Hani o iddialarda hani eşinin işleri nedeniyle bir şekilde bazı endişeler duyduğuna dair vesaire, ama hani bunlar somut böyle tartışmalar olmadığı için, hani iş biraz tırnak içerisinde söylüyorum bunu, dedikodu boyutuna da vardığı için onlara çok da fazla girmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum aslında. Bakalım resmi bir açıklama gelecek mi gün içerisinde? İşte son bilgi o, ayın 12'sinde Burcu Köksal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi rozeti takacağı yönünde bir bilgi de elimizde. Devam edelim diğer başlıklara. Mesela suç örgütü davası ikinci celsenin üçüncü haftasında mahkeme, avukatların bazı talepleri vardı. Mesela yetkisizlik, tefrik, görevsizlik talepleri vardı. O taleplerin reddedildiğini söyleyelim. Dün o davada böyle bir gelişme oldu. Hani başlık olarak aktarmış olayım, atlamayalım. Ne zamana ertelendi? 14 Mayıs'a ertelendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, 11'i tutuklu 200 kişi yargılanıyor bu davada. Bunu da hatırlatmış olalım. Hazır böyle davalar vesaire demişken, ki biraz sonra da gazeteci arkadaşım Muratcan Altıntoprak her cuma olduğu gibi konuğum olacak. Hem İBB davasında geçen hafta, geride bıraktığımız hafta neler yaşandı, hem de bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o operasyonun ayrıntılarını öğreneceğiz kendisinden. Ama oradan önce Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, emeğe saygı, dün TGRT Haber'de bir programa katıldı ve ilginç bir açıklamada bulundu. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, 1-2 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlıktan faydalandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ve diğer detayları da var. Tahliye olup olmama ihtimali var mı bu isimlerin diye. O da dedi ki her etkin pişmanlıktan faydalanan ya da bu yönde ifade veren kişi tahliye olacak diye bir kural, bir kaide yok. Yani bir şekilde samimiyet varsa savcılıklar ya da mahkemeler, öyle söyleyelim daha doğrusu, bu yönde bir karar verebilir ifadesi önemliydi. Başka başlıklar da var Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar arasında. Onlara programın ilerleyen dakikalarında da yer vereceğim. Bir not sadece onu aktarayım fikri takip açısından. Hani hatırlıyorsunuzdur, dün bahsetmiştim. Bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun bir eleştirisi. Kime? CHP'li Çankaya Belediye Başkanı'na yönelik bir eleştirisi vardı. Hatırlayınız, o 9 günlük eylem. İşte gün hep beraber takip ettik. Doruk madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük hakları için yaptıkları o eylem. Demişti ki Başaran Aksu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, madencilere kalacak yer vermediniz. En son güne kadar tuvaleti bile açmadınız. Mülkiyeler Birliği'nin dedi. Bu önemli. Neden? Çünkü Mülkiyeler Birliği'nden bir açıklama var. Onu da söyleyeceğim size, aktaracağım size. Mülkiyeler Birliği'nin madencinin kalması için açacağı yere bile doğrudan arayarak müdahale ettiniz. Neden Hüseyin Bey, tüm bunlar neden bunlar yaşandı diye de sordu. İşte bu soru üzerine ben de demiştim ki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner bir açıklama yapacaktır elbette buna yönelik olarak. Bu iddiaya ya da bu eleştiriye yönelik olarak bir açıklama yapacaktır. Değil mi? Makul olan bu. Oradan gelmedi ama nereden geldi açıklama? Mülkiyeler Birliği'nden bir açıklama geldi. İşte bu iddialara yönelik olarak açıklamada Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le o yaşanan o 9 günlük eylem boyunca, açlık grevi süresi boyunca doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurulmadığı yönünde bir açıklama var. Kimden? Söylediğim gibi Mülkiyeler Birliği'nden. Ama tabii burada önemli olan şunu da ekledi Mülkiyeler Birliği. Her kişi, kurum ya da çevrenin tarafımıza bir telkini, hiçbir kişi, kurum ya da çevrenin bir telkini olmamıştır. Kapılarımız Doruk Maden işçileri için olduğu gibi haksızlığa uğramış bütün kesimlere de her zaman açıktır ifadesi yine Mülkiyeler Birliği'nden gelen yapılan açıklamaya da yer verildi bu ifadelere. Tabii burada bence bu yani Mülkiyeler Birliği tamam bu açıklamayı yaptı ama sanki değil, ortada olan bir gerçeklik. Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bu konuda böyle net, somut çıkıp bir açıklama yapması gerekiyor. Hepimiz günlerce orada yaşananları takip ettik. Orada yaşananları çözmeye, anlamaya çalıştık. Desteğimizi de buradan verdik. Sadece biz değil elbette. İşte yani bütün kamuoyu aslına bakılırsa o işçilere o desteği verdi. Gerçekten böyle bir durum varsa Çankaya Belediye Başkanı'nın da çıkıp bu açıklamayı hepimize yapma borcu vardır diye düşünüyorum. Az önce söyledim, gazeteci arkadaşım Murat Altın Toprak hem geçen hafta İBB davasında yaşananlar konusunda bizi bilgilendirecek. Kendi YouTube kanalında zaten bunu yapıyor ama haftada bir de konuğumuz oluyor, sağ olsun. Sevgili Muratcan, hoş geldin yayına.
1: Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Geçeceğim İBB davasına ama o yolsuzluk iddialarıyla açılan davaya, ama bugünkü operasyonun, ben savcılıktan yapılan açıklamayı dinleyicilerimizle böyle özetle paylaştım. Senin detay var mı senin elinde başka? Bugün hani 29 gözaltı var biliyoruz ama başka bir detay var mı? Ya da mesela zamanlama, bu operasyonun zamanlamasına dair yorumun var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü sen bütün bu süreçleri çok yakından izleyen bir gazetecisin.
1: Lazım. Niye zamanlamayı konuşmak lazım? Adalet Bakanı Akın Gürley'in dün gece bir televizyon kanalında canlı yayını vardı ve o canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine yönelik incelemelerin devam ettiğini söylemişti Adalet Bakanı. O açıklamanın hemen hemen yaklaşık bir 10 saat ardından bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Yine hedefte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ var. Ve bu bağlamda da tabii İBB'nin bürokratlarının da aralarında bulunduğu uzun bir gözaltı listesi var. Hayali ihale iddiası söz konusu. Savcılığın iddiası bu yönde. Ve sabah 6.30 itibariyle de eş zamanlı baskınlarla yeni bir operasyon düzenlenmiş durumda. Sanıyorum 10. dalga operasyon olması lazım. Ben elimdeki notlara da sabah baktım. En son 9. dalgada bırakmışım. 10. dalga operasyonda neredeyse bir yıl sonra gerçekleşmiş oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde. Tabii yine önemli isimler var. Özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanı, mevcut daire başkanı. Yine bir önceki daire başkanı bu operasyonda gözaltına alınan ve gözaltı kararı verilen isimler arasında. Yine İBB bürokratları. Tabii burada dikkat çekici bir isim de İBB davasında tahliye kararı verilen Fatih Yağcı vardı. Fatih Yağcı, Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürüydü. Daha doğrusu şefiydi. O da yaklaşık 40 gün sonra yeniden gözaltına alınmış oldu. İBB'ye yönelik tabii işte o zamanlamanın manidar olduğuna dair çıkarımı yapabiliriz. Çünkü sonuçta dün Adalet Bakanı'nın hem davaya ilişkin, İBB davasına ilişkin, hem de İBB'ye yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi operasyonun tabii bir yandan düşündürücü, bir yandan da manidar yorumunu da yapmamızı gerektiriyor.
0: Evet, takip edeceğiz bakalım neler olup neler bitecek. Peki geçelim İBB davasına. Önce şunu soracağım. Yani dün İmamoğlu'nun ilginç bir fotoğraf. Ama oradan önce yine sizin fiziki koşullarınızla ilgili bir sorum olacak. Basın bölümüne, basına ayrılan bölümün çevresinde jandarma sayısının, bulunan jandarma sayısının arttığı yönünde bazı eleştiriler okudum ben hafta içerisinde. Nedir o, nedir bununla ilgili bir durum var mı?
1: Doğru, o hatırlayacaksınız bir hafta başında kriz yaşandı. Bir gazetecinin kısıtlı alan diyebileceğimiz kısıtlı koridora geçtiği görüldü ve oradan sonra da bir kriz yaşanmıştı o günkü duruşmada. Hemen ertesi günkü duruşmada yaşandı sizin vurguladığınız olay. Nedir o olay? Betimlemek için anlatayım. Düşünün uzunlamasına ve bu masalar arka arkaya dizilmiş durumda. Bir tribün mantığıyla birer basamak birer basamak yukarıya doğru giden masalar. Bu masalarda biz duruşmayı takip ediyoruz. Ve bu masaların hemen yanındaki bölümde, yani yürüyerek birkaç adım sonra da avukatların olduğu bölüme geçiyorsunuz. Jandarma tedbiren zaten bizim basın sıralarından avukat sırasına geçmememiz için birer jandarma bize eşlik ediyordu. Ama o pazartesi günkü gazetecilik krizinin ardından, o kısıtlı koridor krizinin ardından da orada jandarma sayısının arkadaşlarımla birlikte gözlemlediğimiz 8'e yükseldiğini gördük. Yani o bizim avukat sırasıyla basın mensuplarının oturduğu sıranın arasına etten duvar demek mantıklı olacaktır anlaşılabilmesi için. Tabii daha sonra bu uygulamanın daha gevşetildiğini gördük. Ama salı günü böyle ekstra bir uygulama sanki onlara giden basın mensupları duruşmayı takip eden başından beri orada olan basın mensuplarıymış gibi bizim etrafımız sarıldı. Ama aslında o koridorların girişi zaten önlemin alındığını gördük ama.
0: Bu olayı hatırlatmışken ilk oradan başlayayım. Avukatın bir dilekçesi vardı mahkeme heyetine sundukları o gazeteciyle ilgili olarak. Buna dair bir gelişme var mı? Ya da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı mı? Çünkü sen salı günü programa bağlandığında yine seni konuk almıştım. Hani genelde çok hızlı yanıt verir Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu tip tartışmalarda, bu tip iddialarda demiştin. Geldi mi böyle bir açıklama?
1: Hayır, böyle bir açıklama gelmedi. Bu az önce sizin söylediğiniz benim salı günü yaptığım vurguyu niye yapmıştım? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Cezaevinden sorumlu. Aynı zamanda cezaevi duruşma salonlarından da sorumlu ki başsavcılık belirli aralıklarla belirli günlerde sürekli o bölgede inceleme yapıyor. Hem yeni duruşma salonuna ilişkin ki onun da pazartesi günü açılacağı söyleniyor. Hem de mevcut duruşma salonundaki işleyişe ilişkin sürekli denetim halinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve bugüne kadar çeşitli iddialara. O iddialardan biri neydi? Aziz İhsan Aktaş'ın bir alandan şeye girdiği, duruşma salonuna mesela girdiği iddiası. Bunu hızla yalanlamıştı mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine biz Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma aralarında kısıtlı koridorda tütün mamulü tükettiğini, kahve içtiğini söylemiştik. Diğer tutuksuz tanıkların aksine, diğer bu dosyadaki isimlerin aksine. Bunu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ertesi gün yalanlamıştı. Ama bugün itibariyle neredeyse bir hafta geçti üstünden, 5. gündeyiz. Ferhat Murat'ın o koridorlarda görülmesi, avukatların tutanak tutmasına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Tabii bu da yine o refleksin hızla alındığı, açıklamaların hızla geldiği süreçte bir sessizlik hakim olduğunu gözlemlememize neden oldu. Tabii avukatların tutanağına ilişkin 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir işlem yapmadı. Ama zaten genelde mahkeme heyeti başkanının tavrı bu konularda şu oluyor. Salon içindeki düzen bana ait, salon dışındaki hiçbir alandan ben sorumlu değilim diyor heyet. Anladım. Ve bundan önceki tartışmalarda da Kabadağ belli olacak ama topu Cumhuriyet Başsavcılığına atmıştı. Hatırlayın, bir milletvekili krizi çıkmış, salondan çıkarılması istenmişti vekillerin. Tabii. Daha sonra duruşma ertelenmişti o gün. Mesela yazdığı müzekkerede Ağır Ceza Heyeti Başkanı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Yani özetle hakimin, heyetin ben bu açıdan pek bir şey yapacağını düşünmüyorum.
0: Dün 34. günüydü ve ilginç İmamoğlu'nun ilginç bir fotoğraf verdi, onu söyledim. Başlıklar şöyleydi, baktığım haberlere. İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı şeklinde başlıklar gördük. Ne oldu? Neden böyle bir durum, böyle bir tablo ortaya çıktı duruşmada?
1: İmamoğlu'nun tabii duygusallaştığı bir andı o. Niye duygusallaştı derseniz, aslında bu süreçte soruyu sorduğu kişi, çapraz sorguda yaşandı bu durum. Soruyu sorduğu kişi Mustafa Keleş, Fatih Keleş'in oğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı'nın oğlu. Ekrem İmamoğlu'na da yakın bir isim, yıllardır beraber çalışan bir isim Ekrem İmamoğlu'yla. Ve Mustafa Keleş bu dosya kapsamında Fatih Keleş tutuklandıktan sonra devam eden operasyonlarda ifadeye çağrılıp daha sonra tutuklanan bir isim. Aynı zamanda Mustafa Keleş'in kuzeni, kardeşinin oğlu da bu operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu soruyu sorarken gözyaşlarına hakim olamadı. Hatta önündeki kağıtlara bakarak Ekrem İmamoğlu soru soruyordu. Bir es verdi böyle. Biz dinlerken tabii çoğunlukla telefonla not aldığımız için genelde telefona bakıyoruz Ekrem İmamoğlu konuşurken. Şöyle bir sahne düşünün. Ekrem İmamoğlu konuşmaya başlıyor ve bir es veriyor. Baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun gözyaşlarını sildiğini gördük. Yani o sırada duygusal bir an yaşadı ve oğlum diyerek Ekrem İmamoğlu sözlerine başlamıştı ve şunu söyledi: bu olaylar yaşanmasaydı, bir bayramda karşılaşsaydık, okulum nasıl gidiyor diye sana sorabilirdim. Benim adıma örgüt lideri olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu lanet iddianame demiş, dedi Ekrem İmamoğlu. İşte bu süreçte o duygusallığını da aslında kelimelerine de yansıttı Ekrem İmamoğlu. Ve sadece tek bir soru sordu Mustafa Keleş'e: seninle bayramlaşmak dışında, bayramda kucaklaşmak dışında herhangi bir görüşmemiz oldu mu diye sordu. Çünkü iddialar, Mustafa Keleş üzerindeki iddialar, Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketini, bu Cebeci maden sahasında döküm yapan şirketi, Ekrem İmamoğlu adına Mustafa Keleş'in denetlediği iddiasıydı. İşleri yürüttüğü, işleri takip ettiği iddiasıydı. Mustafa Keleş tek bir cümle söyledi: hayır, dedi, ben sizinle bayramlaşmak dışında herhangi bir noktada görüşmedim, dedi. İşte o anlarda da tabii yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun da bu duruşma salonu içerisinde ilk kez gözyaşlarını tutamadığını gördük. Tabii kolay değil bu süreçler. Sonuçta tutukluluk sürecinden bahsediyoruz. Hatta bir yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun çok çeşitli duygularını gördük bu duruşma salonunda. Sinirlenirken ses tonunun yükseldiğini gördük. Özellikle ilk haftalarda heyetle yaşadığı tartışmalarda zaman zaman böyle neredeyse yüzünün kızardığı, böyle ses tellerinin boğazının böyle bağırırken o hali aldığını gördük. Ama bir yandan da işte zaman zaman da, buna yılgınlık dememek lazım ama, zaman zaman da üzüldüğünü, özellikle işte Çağlar Türkmen'i, korumasının, tutuklu korumasını dinlerken, 55 bin lira maaş alıyorum ben zaten geçinemiyorum diyen korumasını dinlerken de zaman zaman üzüldüğünü görmüştük. Bugün de, daha doğrusu dün de Mustafa Keleş'in savunmasının ardından da ilk kez gözyaşlarını tutamadığını gördük Ekrem İmamoğlu'nun.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Benim dikkatimi çeken bir gelişme vardı orada. İmamoğlu'nun bir Murat Kurum iddiası vardı. Onu soracağım. O, ona dair tartışmalar nasıl şekillendi? O iddialar neydi? Benim sorum bu. Senin geride kalan haftadan dikkatini çeken başlıklar, onları da benim sorumdan sonra ekleyebilir misin? Sen hani şu da vardı, bu da oldu şeklinde ne varsa senin notların arasında.
1: Geçen haftanın en tabii dikkat çekici kısmı Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'la ilgili söylediği söz. Niye Murat Kurum bu noktada önemli? Murat Gül İbrahimoğlu'nun bir şirketi var. Bu şirket üzerinden Cebeci Maden sahasında döküm yapılıyor. Ve iddianamede Cebeci Maden sahasında 110 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. Yani iddianamenin belki de mali olarak en temel iddiası bu Cebeci Maden sahası. Niye? Çünkü bu iddianamedeki yolsuzluk miktarının 160 milyar lira olduğunu hesap ediyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte düşünün ki bir 160 milyarlık iddianın 110 milyarı yalnızca bu Cebeci Maden sahası üzerine. O yüzden Cebeci Maden sahası ile ilgili iddialar, özellikle mali iddialar önemli. Ve burada da şöyle bir aslında denklem ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu iddianameye göre bir suç örgütü lideri. Murat Gül İbrahimoğlu da o suç örgütünde bir yönetici ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı. Ve bu şekilde de kaçak döküm yaparak hem maden sahalarını zarara uğrattığı, hem de aynı zamanda tırnak içinde bir naylon fatura kesilerek müfeller döküm yapıldığı iddia edilerek dökümlerden de ekstra para kazanıldığı iddiası var. Şimdi iddianamedeki iddia bu. Ama Ekrem İmamoğlu diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu 2024'te AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve devamında da Çevre Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un kampanya şirketine, seçim kampanyası yapan şirkete 41 milyon 666 bin lira para göndermiş diyor. Ne düşünün ki bir örgüt kurmuşsunuz. Kurduğunuz örgütte sizin altınızda bir yönetici var ve o yönetici sizin adınıza iddia o ki Cumhurbaşkanlığı kampanyanız için yasa dışı gelir elde ediyor. Rakibinize 41 milyon 666 bin lira para gönderiyor. Dayı vurgularken şunu söylüyor. Diye Ekrem İmamoğlu bu salonda yaklaşık 9 haftadır soruyor. Ki biz böyle yapmışız diyor. Yani çelişkileri ortaya koyuyor. Burada da bir çelişki ortaya koyuyor. Murat Kurum'un kampanyasını yürüten Kalyon Reklam Prodüksiyon Organizasyon Şirketi'ne Murat Gül İbrahimoğlu tarafından 41 milyon 666 bin lira para gönderildiğini söylüyor. Tabii yalnızca bu şirket değil, aynı zamanda iktidara da yakınlığıyla bilinen, attığı manşetlerle özellikle gazetecilik etiğinin neredeyse hiçbir yanından geçmeyen Yeni Akit gazetesine de örneğin 5 milyon TL para gönderdiğini söylüyor Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerinin. Yani bu bağlamda Ekrem İmamoğlu o korelasyonu kuruyor. Benim karşımda duran bir medya organına, yine aynı zamanda direkt benim karşımda seçim yarışına giren bir adaya para gönderdi diyor. Tabii Murat Kurum'dan, yani Çevre Şehircilik Bakanı'ndan da hemen hızlı bir yalanlama geldi aynı akşam. İddiaların yalan olduğunu söyledi. Bu iddiaların ortaya atılması için ahlaksızlık dedi. Ama tabii bir yandan da o Kalyon Reklam Şirketi'ne de bakmak gerekir. Çünkü 2024 yılında seçimlerin hemen ardından belirli gazetelerde yapılan haberlerde Kalyon Reklam Şirketi hedefe konmuş durumda. Hedefe konmaktan bahsediyorsunuz derseniz de özellikle Murat Kurum'a yakınlığıyla bilinen gazeteciler örneğin bu seçimin kaybedilmesi, yani 2024 seçimlerinin kaybedilmesinin faturasını Kalyon Reklam'a kesmiş gözüküyor. Köşe yazılarında da aslında sabit. Kalyon Reklam'la anlaşılmasaydı bu seçim kazanılabilirdi diye köşe yazıları var. Ama Murat Kurum ne diyor? Böyle bir iddia yok. Ben bu şirketle çalışmadım. Böyle bir para gönderilmedi diyor. Tabii herkes sonuçta bu süreçte dekont bir belge sordu. Özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteciler. Aynı gece hemen Murat Kurum'un açıklamasının ardından iddiayı açıklasın dendi. Ama zaten bu iddialar bir MASAK raporunda ortaya konmuş durumda. Bir inceleme raporu sonucu bu para transferleri, para hareketleri ortaya çıkmış durumda. O yüzden bu yargılamanın bu haftasında en dikkat çekici başlık en azından iddia olarak buydu. Bir diğer nokta ise tabii siz de salı günkü yaptığımız yayında da konuştuk. Bir kısıtlı alana savcı ve hakimlerin kullandığı bir koridorda bir gazetecinin görülmesi. Açıkladı. Yani kendince açıkladı. Başsavcıyla görüştüğünü söyledi. O koridorda duruşmayı takip etmediğini söyledi. Bu açıdan, bu perspektiften bakarsanız iyi niyetli gözükebilir. Ama bir yandan da şunu sorgulamak lazım. Devam eden bir yargılama varken, içeride salonda yargılama devam ederken arka tarafta bir gazetecinin bulunuyor olması en azından etik değil. Bunu söyleyebiliriz.
0: Tabii.
1: Yani bu süreçte siz başsavcıyı elbette ziyaret edebilirsiniz. Gazeteciler kaynaktır. Her gazeteci kaynağını görebilir. Bizler de tabii zaman zaman savcılık makamında adliye muhabirleri olarak tabii ki başsavcıları, başsavcı vekillerini odalarında ziyaret ediyoruz. Temas kuruyoruz. Hı-hı. Ama en azından bir etik gözetilebilirdi. Duruşma devam etmiyorken böyle bir süreç yaşanabilirdi. Sonuçta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısının Bakırköy'de de bir makam odası var. Zaten sorumlu olduğu başsavcılıkta Bakırköy'de. Ama tabii bu süreçte bunun üzeri aslında farklı noktalara çekildi. Kapatılmak istendi. Provokasyon olduğu iddia edildi. Bizim gibi orada duruşmayı takip eden gazetecilerin diğer gazeteciye yönelik bir provokatif yaklaşımı olduğu iddia edildi. Ama bu süreçte duruşmaya iki nokta damga vurdu. Birincisi bu gazetecilik krizi, arka koridor, arka kapı diplomasisi. Diğer iddia ise Ekrem İmamoğlu'nun net bir şekilde kendisinin olduğu iddia edilen, ancak bu süreçte Murat Kurum'a para gönderdiği iddia edilen Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardı. Bu haftanın belki de duruşma açısından en dikkat çekici iki başlığı buydu. Pazartesi günü itibariyle yargılama devam edecek. Bayramdan önce bir tutukluluk incelemesi olacak yine. Ve bu bağlamda da son olarak da şunu söyleyeyim. Yeni duruşma salonu içinde artık geri sayım başladı. Dün tabelası takıldı yeni duruşma salonunun. Belki dinleyenler...
0: Orada mı devam edecek? Özür dilerim. Orada mı devam edecek bu yargılama? O salona mı taşınacak?
1: Hatta düşünmüyorum. Çünkü bu salondaki işleyişi bozmaz diye tahmin ediyorum mahkeme heyeti başkanı. Ama ikinci celse, yani bu birinci celsenin oturumları tamamlandıktan sonra ikinci celsede tanıklar dinlenirken büyük ihtimalle yeni salona geçilecektir.
0: Çok zor şartlarda takip ediyorsunuz bağımsız gazeteciler olarak oradaki davayı, o süreci. Bir kez daha ben dinleyicilerimize hatırlatıyorum. YouTube kanalından, senin Muratcan Altıntoprak YouTube kanalından şu an anlattıklarının çok daha fazlasını dinleyicilerimiz orada ulaşabilirler. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Tablo bu. Geçen hafta İBB davasında yaşananlar, İBB'ye yönelik o yolsuzluk iddialarıyla açılan davada yaşananlar bunlar. Gerçekten İmamoğlu'nun Murat Kurum'la ilgili olarak ortaya koyduğu iddialar çok dikkat çekiciydi. Murat Kurum'dan az önce Muratcan da söyledi, hemen bir yanıt geldi. Hayır, bunların hiçbirisi gerçek değildir şeklinde bir iddia da, bir açıklama da geldi. O açıklamayı da size geçtiğimiz günlerde ben size zaten anlatmıştım. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından yavaş yavaş şöyle ekonomiye dair başlıklar. Mehmet Şimşek'in varlık barışı ile ilgili ilginç açıklamaları var. Onlara bakacağız.
2: Özgenle Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla. Ekonomiye dair birkaç başlık. Ekonomiden kim sorumlu? Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şimdi biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, hükümet yabancı sermayeyi çekmek için, ülkeye çekebilmek için, çekebilme adına çeşitli adımlar atıyor. Ya mesela yasa teklifleri şu an mecliste. Neden bahsediyorum? Varlık barışı. 20 yıl boyunca vergiden muaf olacak. Yeter ki getirin o paraları, o sermayeyi Türkiye'ye deniyor da. Mesela dün konuştuk Profesör Doktor Yalçın Karatepe konuğumuzdu. Tamam da bu paralar gelecek ama finans sistemi içerisinde kullanılacaklar. Bunlar bir yatırıma dönüşmezse, eğer gerçekten üretime dayalı bir yatırıma dönüşmezse ne işe yarayacak diye de hoca sormuştu aslında bakılırsa. Bakın Mehmet Şimşek dün Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bir toplantı vardı. Orada yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekme konusundaki o teşvikler için neler söyledi, bir dinleyelim, üzerine konuşacağız.
2: Şimdi diyebilirler ki şu uygulamalara bak, hani sıradan vatandaşa ne faydası var? Merkezini diyelim ki İFM'ye taşıdı. Kullanacak. Kullanacaklar, suyunu kullanacaklar. Vergi ödeyecekler, hizmet alacaklar, öyle değil mi? Boyutlarıyla restoranta gidecekler, öyle değil mi? Türk Hava Yolları'nı kullanacaklar. Yani bir gün kendi şirketini kurup orada yatırım yapıp ev alacaklar. Sektörleri etkileyecek unsurlar var.
1: Şöyle mi anladım ben diye de, hani bu konuşmayı dinledikten sonra birkaç kez dinledim aslında bakılırsa. Hani Sayın Şimşek bu meseleye şu gözden mi bakıyor? Gelecek yatırımcı, paralar getirilecek, hesapta sorulmayacak onlara. Tamam, ne kadar getirirseniz getirin, hesap sormayacağız deniyor. İşte 20 yıl söylediğim gibi bir vergiden muaf olacak o yatırımcılar. Soru bir şu. Bu yatırımlar neden gitti Türkiye'den? Bu bir. İki, sadece bu tip vergi avantajlarıyla vesaireyle mevcut şartlar dahilinde bu para, ki paranın ne kadar ürkek olduğunu hepimiz biliriz, sermayenin ne kadar ürkek olduğunu hepimiz biliriz, ülkeye nasıl gelecek? Bahsettiğim işte hukukun üstünlüğü, demokrasi vesaire, bu tartışmalar. Ama asıl şeyin konuşmasından birkaç not. Mesela şirketler buraya taşınırsa taksiye binecekler, taksimiz yararlanacak. Hizmet alacaklar, alışveriş yapacaklar, restorana gidecekler, Türkiye'de tatil yapacaklar. Şöyle mi anlamalıyız? Onlar ev alacaklar. Bizlerse işte yatırım yapacaklar, işte paralarını hesap sorulmadan Türkiye'ye getirecekler. Ev aldıkları evi bizlere temizletecekler mesela, ya da işte taksiciler şoförlük yapacak onlara, ya da tatile gittiklerindeki turizm sektöründeki çalışma koşullarını hepimiz biliyoruz. Ucuz iş gücü olarak mı bizde kullanılacağız? Ya da şirket kurarlarsa mesela şirketlerindeki yine ucuz iş gücü olarak mı kullanılacağız? Ben de bu soruyu soruyorum. Böyle bir tablo var ortada. Hani bunun vatandaşa, bu varlık barışının, bu sermayenin, bu paranın ülkeye girişi vatandaşa ne faydası var diye diyebilirler konuşmasına Sayın Şimşek. İşte ben de diyorum ki acaba böyle bir durum mu ortaya çıkacak bu varlık barışıyla beraber? Tabii çok tartışma var, çok detay var. Hani daha önce 7 kere ilan edilmiş bir varlık barış uygulamasından bahsediyoruz. Yani öyle istisnai bir durumda yok. Bunlar konuşuluyor, bunlar tartışılıyor. En çok konuşulan konulardan bir tanesi seçimler yaklaşırken, erken seçim bir kaynak arayışında mı? Bu İstanbul Finans Merkezi'ni işaret ediyor ve o Sayın Şimşek İstanbul Finans Merkezi'nin çevresindeki örneğin taksicilerin çok kazanacağından bahsediliyor vesaire de, işte tabloda bu aslında. Ya da dediğim gibi seçimler öncesinde bir kaynak arayışında, yeni döviz arayışında mı hükümet, aslında onun da işaretleri gibi geliyor bana, benim görebildiğim kadarıyla. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, Euronews'un bir haberi oradan aktarıyorum. Hatta emeğe saygı Servet Yanatma'nın haberinden aktarıyorum. Küresel servet raporunda neredeyiz, hangi noktadayız? Bu son derece dikkat çekici. Mesela Avrupa genelinde en az 30 milyar dolar servete sahip kişilerin sayısı son 5 yılda %20 artmış. 2021-2026 yılları arasında 37.428 kişi katılmış. Genel olarak Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa'nın genelinde. Ama Almanya bu konuda lider, en çok milyarder bulunduran ülkelerden bir tanesi. Asıl benim dikkatimi çeken, biz krizle ne kadar zamandır uğraşıyoruz? 5-6 yıl değil mi oldu? Son 5 yılda ultra zengin sayısındaki en hızlı artış hangi ülkelerde görülmüş biliyor musunuz? 3 ülke sıralayacağım size. Polonya, Türkiye ve Romanya. Bu süreç, yaşadığımız bu kriz süreci neye, ne kadar sermayeye yarıyor? Aslına bakılırsa ülkemizdeki artış oranı son 5 yılda sayısındaki artış oranı %94 olmuş. %94'ten bahsediyorum size. 2034 kişiden bahsediliyor. Rakamlar bunlar. Yine bir grafik var o haberin içerisinde. 2021-26 yılları arasında net serveti 30 milyon dolar. Kriter bu. 30 milyon dolar ve üzeri olanların sayısı, ülkemizdeki sayısı dediğim gibi 2034'e kadar yükselmiş durumda. Yani hani hep konuşuyoruz bunu, hep tartışıyoruz. Yaşananlar kimi etkiliyor daha çok diye. Tablo bu işte, bu bile, sadece bu rakam bile aslında bu yaşananlardan dar gelirlerin ya da kimler, işte sizler, bizler, sabit gelirlerin en çok etkilendiğini gösteriyor. Yoksa paradan para kazanma konusunda oldukça imkanların oldukça geniş olduğu bir ülkeyiz. Hele bir de şimdi işte az önce Mehmet Şimşek'in konuşmasını da aktardım, detayları da aktardım, nasıl bakıyorlar sürece. Varlık Barışı ile beraber de tablo daha da farklı olacak gibi görünüyor. Devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiden biraz bahsedeceğiz. Tarımdan bahsedeceğim aslında bakılırsa. Hani gıda enflasyonu diye konuşuyoruz. Peki neden? Gelsinler de bu şartlar dahilinde üretim yapsınlar, bakalım neler olacak. Fotoğrafı bir çizeceğim size, nasıl bir fotoğrafla karşı karşıyayız, ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı mesela, görüşlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi tabii ki bekliyoruz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram'dan Güçlü Özgan yazarsanız, eğer G harfiyle Özgan yazarsanız doğrudan ulaşabilirsiniz bana. Neden hani bakalım bu şartlar dahilinde çiftçinin, üreticinin yerine bir koyalım kendimizi, hadi üretim yapalım. Bakın birkaç veri, birkaç rakam sizlerle paylaşacağım. Hani neden bu konuda kamusal yaklaşımın, kamusal politikaların üretilmesi gerekiyor? Bunu aslında bakılırsa görmek açısından çok önemli. 2026 Şubat ayı itibariyle çiftçilerimizin bankalara olan borçları ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 323 milyar liraya kadar yükseldi. Çekici konu, dikkat çeken konu ne? Son 5 yıl içerisinde yaklaşık 8 kat arttığını, %800 borçların arttığını görüyoruz. Yani üreticilerin finansal boğazını bu tabii ki derinleştiriyor. Takibe düşen tarımsal kredi miktarı da çok ciddi oranda artmış durumda. Bakın 1 trilyon 323 milyar liradan bahsettim size 2026 Şubat itibariyle. Bu rakam daha çok değil, çok geçmişe gitmeyeceğim. 4-5 yıl öncesine gideceğim. Mesela 2021 yılında sadece 167 milyar liraydı. Bu şartlar dahilinde hadi buyurun üretim yapın diyorum. Takibe alınan tarım kredileri liradan yaklaşık 15 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Tabi burada çiftçinin elini kolunu bağlayan nedir biliyor musunuz? Asıl mesele şu. Bakın Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifleri 26 tarihi itibariyle ne talep etti biliyor musunuz çiftçiden, üreticiden? Bağkur ve vergi borcu olmaması şartını getirdi. İşte bu şartlar ortadayken de hem ucuz diye ulaşması gerekiyor çiftçinin, ama bir yandan da işte tablo bu. Şimdi bir de artan yakıt maliyetleri, işte Körfez'de ortaya çıkan kelebek etkisi diyorum ben buna. Körfez'de yaşanan o kriz, Hürmüz'de yaşanan o kriz sonrasında hem yakıt hem diğer tarımsal ürünlere yönelik olarak gelen zamlar çiftçinin elini kolunu bağlamış durumda. Şöyle bir bakıyorum. Hani neden biz enflasyonu yaşıyoruz dünyada? Hep ilk 2'deyiz, ilk 3, ilk 4'teyiz. Oralarda dolaşıyoruz diye baktığımız zaman sorunun yanıtı aslında bu. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Gerçekten de tarımın doğduğu topraklardayız ve çiftçimiz bu halde. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Bakın tarımda bu krizin derinleşmesinin en net göstergesi, bütün bu rakamları böyle yan yana koyunca aslında bakılırsa gerçek sonuç şu: SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı ne kadar gerilemiş durumda. Şöyle bir bakıyorum mesela kredilerden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak tabii Ziraat Bankası ön plana çıkıyor. Yani sektördeki yine %55-%60 düzeyinde. Şekerbank yine aynı şekilde. Bu amaçla kurulan bankalardan bahsediyoruz. Onun da payı yine %10-15 düzeyinde. İşte arkasından da diğer özel bankalar geliyor ki onların da işte %8-%10 toplamdan bahsediyorum. %15'lik bir payları var. Bu takipteki kredilerin artmasının en önemli nedenleri. İşte sıraladım. Yani bizim görevimiz bunları anlatmak, bunları konuşmak. Karar vericilerin de buna kulak vermesi gerekiyor. Gözlerini kapamaması gerekiyor. Yani biz hep işte programın ilk bölümünde bahsettim. Sayın Mehmet Şimşek'in özellikle bu varlık barışına dair ifadeleri çok dikkat çekiciydi. Peki mesela diyor ya Sayın Mehmet Şimşek, sıradan vatandaşın işine yarayacak mı? Ya da sıradan vatandaş benim işime yarayacak mı ki bu varlık barışı meselesi diye soruyor. Tamam işte asıl adım atılması gereken yerler bunlar. Bakın takipteki kredilerin miktarını söyledim size, 15 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Neden? Uzmanlar diyorlar ki girdi maliyetleri, gübre, yem, mazot, elektrik, sulama gibi maliyetlerin artmış olması. Mesela ürün fiyatlarının, dikkat, pazardaki üründen bahsetmiyorum, çiftçinin aracılara ki karlarından bahsediyorum, ürün fiyatından bahsediyorum, o ürün fiyatlarının bu girdi maliyetleriyle aynı oranda artmıyor olması mesela nedenlerden bir tanesi. Tarımın artık öz kaynaklarla yapılamıyor olması.

diyorum. İklim krizi ortaya konan ortadaki kuraklık, don ya da su stresi veriminin bu süreci, üretim sürecini olumsuz yönde etkiliyor olması da bunun nedenlerinden bir tanesi elbette. Ama işte o ilk üç maliyeti unutursak, girdi maliyetleri, ürün fiyatlarının, çiftçinin aracılara satarkenki fiyatlarından bahsediyoruz. O girdi maliyetlerinden daha yavaş şekilde artıyor olması ve tarımın artık öz kaynaklarla yapılamaz hale gelmiş olması. Bu üçünü unutup sadece meseleyi iklim krizine odaklarsak, yağmur yağdı, dolu yağdı, şu oldu, bu oldu, o zaman gerçeği görmemiş oluyoruz. Gerçeği görmemiş oluyoruz. Yani en büyük sorun burada tarımda, tarım sektöründeki en büyük sorun aslına bakılırsa, işte onu tekrarlamakta fayda var. Artık çiftçi borçla üretim yapabilir hale geldi. Dahası üretimi yapıp ürünü tarladan topladığı zaman da ne oluyor? O borcunu da, biliyor musunuz? İşte tarımda haciz. Yıl 1932, geçtiğimiz günlerde bunu biraz hafifçe geçmiştik üzerinden. İsterseniz biraz detaylandıralım. Çiftçinin hayvanı, tarlası, traktörü, evi haciz yoluyla elinden alınamaz. Yıl 1932, buna dair çıkmış olan bir yasa var ve o yasa hala yürürlükte ama uygulanıyor mu? Ömer Fethi Gürer, CHP'li milletvekili, ki hep söylerim, emeğe saygı, emeğe saygı diye burada tekrarlarım. Gerçekten hak eden isimlerden bir tanesi. Onu da söylemekte fayda var. Diyor ki, Niğde'de bir çiftçinin banka borcu nedeniyle evi icra yoluyla satışa çıkartıldı. Satış gerçekleşmedi ancak mülkiyet bankaya geçti. Çiftçiye 15 gün içinde evi boşaltması, aksi halde zorla çıkarılacağı bildirildi. Bu çiftçinin borcundan dolayı sokağa atılması kabul edilemez diyor. Ama işte ekliyor, az önce söyledim. İcra İflas Kanunu'nun 82. maddesi ne diyor? Çiftçinin geçimi için gerekli olan tarım aletleri, hayvanları, arazileri haczedilemez. Ama hayır, kanun uygulanamıyor. Tarlalara, hayvanlara haciz uygulaması devam ediyor. Nisan ayında diyor kim? Ömer Fethi Gürer. Çok ciddi rakamlar bunlar. 64 tarla, 64 traktör, 6.393 tarla, 500 bağ satışa çıkartıldı. Mayıs ayına geldiğimizde 68 traktör, 6.055 tarla, 467 bağ icra yoluyla satış listesine girdi diyor. Sonuç şu: malı mülkü elinden alınan çiftçi üretimde kalabilir mi? Kalamaz. Bu süreçte kırsal göç hızlanır mı? Hızlanır. Tarımsal üretim zayıflar mı? Zayıflar. İşte size ortada yaşadığımız, bugün yaşadığımız gıda enflasyonunun tek neden değil elbette ama en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çözüm de çok basit aslına bakılırsa. Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı yok. Çiftçiye yönelik icra işlemleri durdurulacak. Faiz yükü, üreticinin, çiftçinin el üzerindeki, o omzunda artık taşıyamadığı faiz yükü kaldırılacak. Borçları bir şekilde ötelenecek ve üretici üretimde tutulmaya devam edilecek. Bunun için de gerekli politikalar uygulanır. Hükümetin elini kolunu bağlayan bir şey var mı? Yok. Tek başına bir koalisyon da değil. Zaten koalisyon olsa da mesela kim itiraz edebilir ki bahsettiğimiz bu çözüm önerilerine? Ama uygulanıyor mu? İşte her şey aslına bakılırsa, hani ekonomi yönetimi aslında finansal ele alındığı için sadece üretime dayalı bir yaklaşım söz konusu olması gerekirken, finansal perspektiften ele alındığı için işte böyle bir tabloyla, böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Dedim, çiftçi uzaklaşıyor toprağından. 2009 yılında, çok uzağa gitmeyeceğiz, yine bu hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çiftçi sayısı 1.140.000. Çok ciddi bir rakam, ki o zamanki, o dönemdeki ülke nüfusunu da düşünmek gerekiyor. Bugün 2026 yılına geldiğimizde yarı yarıya azalmış durumda. 616.000'e kadar düşmüş durumda. Yani bir yandan da tabii Bağkur primini ödeyemeyenler ortada vesaire. Bunlar, bu öyle bir gerçeklikte varken söylemiştim. Gelsin de çiftçi nasıl üretim yapsın ayakta durmakta zorlanırken, bu gerçekliği de görmeden biz ülke olarak, hani neden
gittiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman

0: 200 liraya, 300 liraya, neydi, 500 liraya sivri biber gördük değil mi? Bu gözler gördü bunları. Neden biz böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Buyurun işte gerçekliğimiz. Devam edelim diğer konularla, diğer başlıklarla. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, dün iş ve tam olarak ifade etmek istiyorum. Yanlış bir cümle, yanlış bir ifade kullanmayayım. İş ve aile yaşamının uyumu araştırma yayınladı. O araştırmada benim dikkatimi çeken konu, iş ve aile yaşamı denince biliyorsunuz tabii son dönem itibariyle işte yine çocuk sayısı değil mi vesaire. Kumru Belediyesi de enteresan bir karar almış, onu da konuşuruz. İşte çocuk sayısı arttırılsın, kadının sırtındaki bu anlamdaki yük artsın, buna dair tartışmalar yapılıyor. TÜİK'in bu çalışması da iş ve aile yaşamının uyumu çalışması neyi gösteriyor? Kadınların bir şekilde eve mahkum edildikleri, eve hapsedildiği sistemin gerçeklerini ortaya koyuyor. Bakın, bakım sorumluluğu olan çocuk vesaire, bakım sorumluluğu olan erkeklerin %86'sı istihdamda yer alırken, yani çalışırken, bu sorumluluğu olup da çalışanlar, kadınlarda bu oran %37'ye kadar düşmüş durumda. DİSK ne diyor aynı zamanda? Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk bunu. Mesela geniş tanımlı kadın işsizliği %38'lere kadar yükselmiş durumda. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani evde bakım zorunluluğu olan, yani işte çocuklar, değil mi? Bunlardan bahsediyoruz. Kadınlar bir şekilde eve hapsediliyorlar. İşte ülke gerçekliğimiz bu. Tam da bunu söylemişken, tam TÜİK bu rakamı açıklamışken, geçtiğimiz günlerde Ekmek ve Gül adlı bir internet sitesi var. Kadınların istihdamına dair bazı çalışmalar yapıyor. Bazı adımlar orada bazı çalışmalar yapılıyor. Atmak gerekiyor. Hani bu sözcükler kadınların hem erkek hem de ekmek hem gül mücadelesinin yüzyıllara uzanışını simgeleyen bir ifade bu. Nereye dayanıyor? Yıl 1908. 15 bin kadın işçi daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir, işte oy hakkı ya da doğum izni için yürüyüşe geçmişlerdi ve orada ekmek ve gül sloganını attılar. Yani karnımızı doyurmak için ekmek ve gül istiyoruz sloganları vardı. İşte onlar New York'ta ki tekstil işçileriydi onlar. İşte buradan adını alan ekmek ve gül bir çalışmaları var. Türkiye'nin ülkemizin 15 şehrinde yaptığı kadın Türkiye'de kadın yoksulluğu panoraması başlıklı bir çalışma. Kadınların, ülkemizdeki kadınların yoksullukla mücadele ederken nelerle karşı karşıya kaldıklarını, baş etme yöntemlerini ya da çözüm önerilerini de anlatıyor bu anket. Yani 1 Mayıs'ta yayınlanmıştı ama benim arşivimde duruyordu. Hani tam da Türkiye İstatistik Kurumu az önce bahsettiğim çalışmasını yayınlamışken bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mesela katılımcıların %42'si 35 ve 50 yaş arasında, hani tam o üretim süreci içerisinde olan kişiler. İşte %34'ü lisans mezunu üniversite, %33'ü lise mezunu, bunlar hani dikkat çekici veriler. Kadınların şöyle bir bakıyorum, beşte birinin iş bulmakta zorlandıklarını, hatta bulamadıklarını öğreniyoruz. Yine bu çalışma içinden bakılırsa büyük bölüm, ciddi bölümü, %15'i neredeyse hane geliri 28 bin liranın altında. 28 bin liranın altında hayatlarını devam ettirmeye, böyle bir gelirle hayatlarını devam ettirmeye çaba gösteriyorlar. Yine beşte biri örneğin paketleme, temizlik, el işi gibi ek işler yapmak mecburiyette kalıyorlar. Yaptıkları işin dışında, ki ek iş yapmak zorunda kalan kadınların %90'ının hane geliri ne kadar biliyor musunuz? 40 bin liranın altında. 40 bin lirayla ev geçindirmeye çalışıyorlar, aile geçindirmeye çalışıyorlar kadınlar. Tabii böyle bir tablo ortaya çıkınca ne oluyor? İlk neden feragat ediyorlar kadınlar? Mesela sağlıklarından. Kadınların bu ankete katılan kadınların %87'si gelirlerini en çok gıda ve beslenmeye ayırdıklarını söylüyorlar. Yani şöyle bir bakıyorum, mesela yarısı, %50'si kişisel bakım harcamalarını ertelemek mecburiyetinde kalıyorlar. Yine anket sonuçları, kadınların onda birinin doktora gitmeyi ya da ilaç almayı dahi ertelemek zorunda kaldıklarının ayrıntısını veriyorlar. Hepimiz gibi bahsettiğim bu ankete 15 ilde gerçekleştirilen bir anket. Bu ankete katılan kadınların büyük bir çoğunluğu bir de %24'lük benim mesela şöyle söylüyorlar. Kadınların %43'ü gelecek için kaygılıyım derken %24'ü belirsizlik içerisindeyim diyor. %16'sı belirsizlik ve güvencesizlik içerisindeyim diyor. Bu önemli. Sadece %7'si biliyor musunuz? Sadece %7.4'ü gelecek için umutlarını kullanıyor. Tabii talepler de var. Talepler de aslında bakılırsa kadının bir şekilde, hepimiz burada her gün anlatıyoruz, konuşmaya çaba gösteriyoruz. O kadın hakları konusundaki kağıt üzerindeki hakların geçirilmesi, özetle şu: hani kanunlar, düzenlemeler vesaire güzel, buna da kimsenin itirazı yok, ama bunları uygulayacak kişilerin doğru seçilmesi ya da onların daha iyi hazırlanması, doğru ifadeyle eğitimli olmaları çok önemli. Eğer öyle olmazsa işte kağıt üzerinde bütün haklar var zaten, değil mi? Neyse, hadi bir ara verelim. O aradan sonra başka başlıklarım olacak, paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ayrıntılardan daha çok önemli olan herhalde Trump'ın ya da Birleşik Devletler yönetiminin oradaki yaşananlara o insanlık suçuna kaldırılacak molozlar perspektifinden bakıyor olması. Yıkılan binalar yerine nelerin inşa edileceğini de net şekilde gösteriyor bu tablo. Hani Davos için hep böyle söylenir. Dünyanın geleceğini belirliyor. Dünya liderleri ve milyarderler bir araya geliyorlar. Önümüzdeki dönemde dünyada neler olacak, neler bitecek bunun kararını veriyorlar. O öyle midir, değil midir? Hani o sizin yorumunuz aslında. Ama Amerika'nın en azından bütün bu yaşanan sürece de nasıl baktığını iyi gösteren bir örnek. Ateşkes.
1: Ateşkes.
0: Ateşkes mi dediniz diye sormak istiyorum aslında bakılırsa. Yani 10 Ekim'de imzalanan bir ateşkes anlaşması vardı, hatırlayınız. Peki o ateşkes anlaşmasından sonra kaç Filistinli öldürüldü İsrail tarafından? 477 Filistinli öldürüldü bütün bu saldırılarda.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Neyle devam edeceğiz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Nedir o açıklama? Huzurevleri ve huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerindeki yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığını öğreniyoruz biz. Ve bakınız, 60 yaştı huzurevine kabul sürecinde, kabul yaşı daha doğrusu, kaça çıkartıldı? 70'e çıkartıldı. Onu bir söylemekte fayda var. Artık hani 60 ile 70 sadece kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde olacaklar ve o raporla birlikte huzurevlerine kabul edilecekler. İşte çok böyle de seviyelendirilmiş bakım modeline geçiyoruz deniyor örneğin. İşte orada ihtiyaç düzeylerine göre 4 kademeli bir model uygulanacak. Bağımsız yaşam, gözetimli yaşam, profesyonel destekli bakım, ileri ya da ağır bakım olarak da sınıflandırılmış. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi bir kere şunu konuşuyoruz. Giderek yaşlanan bir ülke haline geldik. Bu ortada. Bu şartlar varken bir de bunu 60 yaştan 70 yaşa çıkartıyor olmak, huzurevlerine kabul yaşından bahsediyorum, En başta bir barınma sorununu, yaşlılarımız açısından barınma sorununu gündeme getirebilir. Özellikle dediğim gibi, eğer bu kısmi ya da tam bağımlı değilse yaşlılar huzurevlerine kabul edilmeyecekler. Mesela yalnız yaşayan, ekonomik zorluk yaşayan yaşlılar için dediğim gibi bu karar, alınan bu karar, Aile Bakanlığı'nın böyle bir hani yönetmelikle duyurduğu bu karar aslında milyonlarca yaşlıyı da, özellikle yalnız yaşayan ya da ekonomik zorluk yaşayan genç yaşlıları da etkileyebilir. Bir yandan da ülkenin huzurevi gerçeği, bakın bunun üzerinde konuşmak, bunun üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeterli mi? Son da söyleyeceğim, her zaman yaptığım gibi başta söyleyeyim, yeterli değil. Bakın, evde bakım desteğine ihtiyaç duyan yaşlı sayısı oranı genel nüfusa bakıldığı zaman %16'nın üzerinde. Rakam bu. Ise bu sayı, bu oran %27'ye kadar ulaşmış durumda. Peki son bir yılda mesela, ki Ege Geriatri Derneği'nin rakamlarından aktarıyorum, kaynağımı da söyleyeyim ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Son bir yılda evde bakım desteği alanların oranı ne kadar? Sadece %2,5. Sadece %2,5'una yetişebiliyoruz biz bu ihtiyaç duyan insanların, yaşlıların. Ülkemizde 38 bin kapasiteli kaç huzurevi var? 458 huzurevi var. Peki kamuya ait, ki daha hesaplı, daha ucuz elbette, hatta çoğunda ücret de alınmıyor diye biliyorum, 20 bin kamuya ait olanların huzurevlerinin sayısı 20 bin. Özel huzurevlerine bakıyorsunuz. Böyle fiyatlar yaklaşık 80 binle ortalama 100 bin arasında. Tabii ülkenin hangi şehrinde, hangi bölgesinde olduğu da önemli tabii ki. Ama yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında olduğunu görüyoruz. Mevcut şartlarda kaç yaşlı, kaç yaş almış kişi bu fiyatları karşılayabilir ki ülkede? tablo ortada, işte emeklilik maaşını konuşuyoruz değil mi? 20 bin lira. Emekli olunca 20 bin lira maaş, en az emekli maaşı, ki büyük çoğunluğu emeklilerin zaten bu düzeyde yer alıyor. Bakın Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği diyor ki, baktım hani hangi dernek, hangi vakıf bu konularda hangi çalışmaları yapmış diye. Bugün itibariyle o bahsettim rakamları size, kaç huzur evi var ya da kaç kişilik huzur evi var ülkede diye. Şu an itibariyle 20 bin kişi huzurevi sırası bekliyor. 20 bin kişiden bahsediyoruz ki bekleme süreleri gerçekten 15 yıla kadar, 10-15 yıla kadar da çıkıyor. Duyarlar belki diye anlatıyorum. 10 milyonun üzerinde yaşlı nüfusumuz var ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği diyor ki bu 10 milyon yaşlının 2 milyonu tek başına hayat mücadelesi veriyor. Tek başına evlerinde, eğer kendi evleri varsa, ya da kirada yaşam mücadelesi veriyor. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Burada asıl mesele, yine aynı şeye geliyoruz, kamucu politikaların ön plana çıkması. İşte az önce tarım sektörünü konuştuk uzun süre değil mi? Uzun uzun anlattık. Oraya bakınca tablo bu. Yaşlılarımıza, kamuya ait huzur evlerine baktığımız zaman da çok da farklı bir durum yok. TÜİK diyor ki, 2025 verileri üzerinden aktarayım, 65 ve üzeri yaşlı nüfus oranı son 5 yılda %20 oranında arttı. Yaklaşık 10 milyona, işte az önce söyledim, yaklaşık 10 milyona ulaşmış durumda. 2024 yılında yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında kalan yaşlıların oranı %24. Yaşlı erkeklerin oranı, kadınların oranı %24, erkeklerin oranı %22 düzeyinde. Kaç huzur evimiz var? 460 huzur evi var. Devlete bağlı huzur evlerinin kapasitesi 15-20 bin düzeyinde, 15-20 bin düzeyinde. İşte özellerinde bir o kadar desek ama 10 yıl, 15 yıl sıra beklemek mecburiyetinde kalıyor yaşlılarımız. Yani evet, gençler, gençlerin evliliği vesaire, tamam, bunları düşünüyoruz. Bir yandan da siyasetçilerimiz diyorlar ki nüfusumuz yaşlanıyor ve buna karşı önlem almak gerekiyor. Önlem derken nüfusu gençleştirmek gerekiyor. Eyvallah, buna da itirazımız yok. Peki geride kalanları bırakacak mıyız? Yaşlılarımızı mesela bırakacak mıyız? Vallahi bu rakamlar aslında bakılırsa tam olarak bize bunu gösteriyor. Gerçekten 10 yıl, 15 yıl beklemek zorunda kalan, huzur evine gidebilmek için, bunun için beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız var. Üstelik de hani saygı hayat mücadelesinin içerisine giremeyenler, onlar görmek, bunları anlamak gerekiyor. Üstelik de hani görmüyorlar mı? Vallahi görüyorlar. Bakın, AK Parti masasında genel araştırma, ki biliyorsunuz çok konuşulan, dönem dönemde çok tartışılan bir araştırma şirketi, ama ona oralara girmeyeceğim. Nisan ayı 2026 anket sonuçları. AK Parti'nin elinde bulunan bir çalışmadan bahsediyorum. İşte oy oranları artıyor, yükseliyor vesaire, pek çok detay var orada. O çalışmada benim ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Hani söylediğim gibi, farkında değiller mi durumun? Vallahi farkındalar. Şöyle söyleyeyim size, 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık %22'si gıda harcamalarında kısıntıya gitmek mecburiyetinde kaldığını söylemiş genel araştırmanın yaptığı ve şu an itibariyle AK Parti'nin de elinde bulunan bu kamuoyu yoklamasında. Özür dilerim. Yani söylediğim gibi, farkında değiller mi? Tabii ki farkındalar, ama yapacak bir durum yok. Sizlerden gelen mesajları da bu arada görüyorum. Geçeceğim. Rojin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Akbelen'le ilgili bir Danıştay'ın aldığı dikkat çekici bir karar var. Onlara geçeceğim ama şöyle izninizle mesajlarınıza da bakmak istiyorum. Mesela az önce konuştuğumuz konulara dair mesajlarınız var. Özgür Bey demiş ki, kadınları eve hapsetmek için her türlü kanunu geçirmeye çalışıyorlar. Kadınları hani sadece doğum yapan, doğum fabrikası tanımlaması yapmış dinleyicimiz. Böyle görüyorlar. Ama şu an doğmuş olan çocukların bakımından, çocukların bakımından, bakımı için yeni bir şey yapılmıyor diyor. Kim? Özgür Bey. İrfan Bey, tarımdan bahsettik, onları konuşmuştuk. Hayvancılığın en önemli etkenlerinden biri olan meralar bu konuya dikkat çekmiş. El birliğiyle yok edildi. Çiğ süt fiyatları güncelliğini yitirdi. Hayvancılık hazır besleme ile yapılır hale geldi. Tarım arazilerinin üretim dışına itilmesi, ki konuştuk bunları, mazot, gübre gibi girdi fiyatların artması üreticiyi bitirdi üreticiye zarar ettirir hale geldi diyor. Ve tabii göç köylerden özellikle çiftçilerin ya da gençlerin özellikle tabii umudumuz onlar. Onların şehirlere göç etmek durumunda kaldıklarından bahsediyor. Aklın yolu bir, İrfan Bey haklısınız. Yani ayağa yere basan tarım politikalarına ihtiyaç var. Planlı üretim şart diyor. Evet doğru, gerçekten de böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Şöyle bir bakıyorum diğer gelen mesajlara. Edip Bey önce tarım ve hayvancılığı bitirdiler diyor. Şimdi iyi kötü bir sanayimiz vardı. O da zor şartlarda bitmek üzere şeklinde bir ifadesi var. Gelen mesajlar öyle, özellikle o tarım meselesi konusundaki mesajları sizlerle paylaşmak istedim, sizlerden gelen. Çünkü bu konu hak edildiği kadar konuşulmuyor, hak edildiği kadar tartışılmıyor maalesef. Biz daha çok finansal odaklanıyoruz. Ekonomiyi nasıl ayağa kaldırırız, tekrar nasıl süreci rayına oturturuz diye tartışırken, konuşurken ne yapıyoruz? Daha çok işte sisteminde değişiklikler yapıyoruz. Finans sektöründe işte varlık barışı gibi adımlar atıyoruz. Oysa ki yapılacak çok basit. Nerede yazıyorsunuz? Hani bunları görmek için dediğimiz gibi, evet tabii ki bir uzmanlık gerektiriyor da, hani ne diyorum ben her seferinde, artık hepimiz profesyonel birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da neyin ne olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılmışı var. Geçmiş dönemde bunlar yaşandı. Yapıldı da. Neyse devam edelim biz. Neden bahsetmiştim az önce? Rojin Kabayış soruşturmasına dair yeni gelişmeler var, onları söyleyelim. Van Barosu'ndan bir açıklama yapıldı. Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin Van 100. Yıl Üniversitesi yurt yönetimi hakkında da soruşturma izni verilmemesi kararına bir itirazı vardı Van Barosu'nun. Yani siz nasıl hatırlıyorsunuz Rojin'in o görüntülerini, yurttan çıkıyor, günlerce kayıptı. Yani sonuçta yurt yönetimleri de oradaki öğrencilerin güvenliklerinden sorumlu. Gerçi mesela asansörler düşüyor ve öğrenciler hayatlarını kaybediyor, kimse sorumlu tutulmuyor. O da ayrı bir tartışma konusu, hani hepsi hafızamızda bir yerlerde öyle duruyor, kafamızın bir yerlerinde duruyor bunların hepsi. Van Barosu'nun bir itirazı vardı yurt yönetimi hakkında. O yani soruşturma izni verilmemişti daha önce yurt yönetimiyle ilgili. Bu itiraz kabul edildi, onu söyleyelim. Şimdi Van Valiliği İl İdare Kurulu'nun aldığı o karar, soruşturma izni verilmemesi kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Tabi süreç siyaset de bu meseleyi gündemine aldı. Siyaset gündemine almasaydı acaba böyle ilerlemeler, daha somut bir şey yok özellikle tabii Rojin konusunda. Gülistan konusunda var ama Rojin konusunda yok maalesef. Ama dediğim gibi siyaset gündemine almasaydı bütün bu süreçleri, bu adımlar atılır mıydı? Allah bana, ben bu ihtimali çok düşük görüyorum. Keşke bu kızlarımızın ne Rojin'in ne Gülistan'ın adlarını hiç bilmeseydik, değil mi? Kendi hayatlarımız içerisinde yaşasaydık, neredeyse her gün onların adlarını öğrenmek, adlarını tekrar ederek, adlarını anarak onların ölümüyle ilgili haberleri aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bizim de yapabileceğimiz bu işte. Ve Akberen 6. ceza daire, 6. dairesi bir karar aldı. Akberen Ormanı çevresinde bulunan 679 parselin acele kamulaştırılması ile ilgili bir, daha önce bir karar alınmıştı biliyorsunuz. O kamulaştırılmasına ilişkin, o 679 parselin kamulaştırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması kararını aldı. Yani Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla bu karar alınmıştı. İşte Bağdamları, Çakıran, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, Karacahisar mahallelerinin bulunduğu o tarım arazileri acele kamulaştırılmıştı. Kamulaştırılma kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla halk da tepki göstermişti, hatırlayınız. Bir itirazları vardı. Danıştay da bu itirazı haklı gördü. Avukatları Arif Ali Çangı da bunu açıkladı. Şimdi bu karar durdurulmuş durumda, bu karar alınmış durumda. Önemli bir kazanım Akbelen köylüleri için. Tabii bir yandan da Esra'nın serbest bırakılması için de bir çağrıları var. Çünkü neden? İşte orada olan tablo özellikle o şirkete karşı yönelik, şirketin daha doğrusu şikayetiyle tutuklanmış bir isim. Esra'nın da hala cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Burada aklımızın bir yerinde dursun. Birkaç tabii gündemde tutmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi de ile ilgili dava süreçleri. On binlerce dava var. Takip ediyoruz o yıkılan binalarla ilgili olarak. Hani tabii ki hepsini takip etmemize imkan yok ama mesela 148 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye diyorum. O davada da karar çıktı. Müteahhit Ahmet Kara 21 yıl hapis cezası aldı. Aralarında kamu görevlerinde olduğu 15 sanığın da evet doğru tahmin ettiniz beraat ettiğini de biz yine bu kararla birlikte öğreniyoruz. Tabii daha bitmedi. Avukatlardan açıklamalar var. İtirazları olacak elbette. Maraş'taki depremde Maraş'ta yıkılmıştı Hamidiye sitesinin yeri Maraş'taydı. Şimdi avukatları da bu karardan sonra adliye çıkışında açıklamalarda bulundular. Tabii ki itiraz edeceğiz. Açıklaması önemli. Biz de ne diyelim takip edeceğiz. Eğer bir gelişme olursa da ki konuşmuştuk bunu daha onlarca dava ile ilgili olarak bilirkişi raporları hazırlanmadı. 12, 13, 14 aydır bekleyen bilirkişi raporu bekleyen davalar var. Diyor ki sistem kamu görevlileri en çok konuştuğumuz konu kamu görevlileri işte az önce Hamidiye sitesi ile ilgili gerçeği ya da sonucu sizlerle paylaştım. Tablo bu kamu görevlileri de bir şekilde yine o sorumsuzluk tırnak içerisinde. Ya da belediyeler derken sadece tabii yani müdürlükler vesaire bunu kastetmiyorum. Belediyeler ama kaç kişi ceza aldı, kaç kişi almadı? Doğrusunu söylemek gerekirse işte vicdanımız rahat değil. Doğrusu yani sonuç itibariyle bunu söylemek, bunu konuşmak gerekiyor. Bir yandan da süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi son yıllarda, son günlerde düzeltiyorum bir tartışma, yeni bir pandemi mi? Hantavirüs. Hatırlayınız bir gemide ortaya çıkan bir risk Hollanda'ya ait bir şirket Hondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs vakaları nedeniyle ölümler yaşanmıştı. 114 yolcusu da denize açılan bir gemiden bahsediyorum. O gemide ölümler yaşanmıştı. Çok sayıda kişiye hantavirüs teşhisi konmuştu. Pek çok ülke Dünya Sağlık Örgütü hemen tabii bu haberler ortaya çıkar çıkmaz önlemler özellikle işte havaalanlarında vesaire önlemler almaya başladılar. Mesela işte o gemiden inen kişilerle ilgili de o geminin içinde bulunan Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda pek çok İsveç, İsviçre gibi ülkelerde yine önlemlerini almaya çalışıyorlar. Çünkü burada ortaya çıkan bir gerçeklik var. Biz pandemi sürecini yaşadık. Yani hafızamızda bu tip şeyler hangi korkuları tetikliyor ortada bir gerçeklik. Dün etkili kişilerin mesela Esin Davutoğlu Şenol profesör doktor ki pandemi sürecinde çok yakından tanıdığımız tanımak mecburiyetinde kaldığımız keşke işte bu gerekçelerle tanımasak biz bilim insanlarını ama öyle oluyor. Kendisiyle de konuştuğumda yani dünya için bir pandemi riski olmadığını söyledi. Türkiye için de bir risk olmadığını direkt söyledi kendisi. Hani bunu içimizi rahatlatacak bir açıklama olarak bir kenarda tutabiliriz. Tabii uzmanlar bu konularda neler söylüyorlar? Asıl onlara kulak vermek gerekiyor. Şu dakika itibariyle o hantavirüsle ilgili bir küresel en azından öyle de bir gerçekliğimiz var. Bir pandemi riski yok diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar en azından bu yönde onu söyleyeyim. O bilgiyi de aktarayım size. Peki mesela ilginç bir virüs çok nadir görülüyor dünya genelinde ve bir ölüm oranı da var. Asya, Avrupa'da mesela Amerika kıtasında da görülmüş daha önceki yıllarda onu söyleyelim. Her yıl 10 bin ile 100 bin arasında enfeksiyon meydana geldiği bilgisi yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan veriler arasında hantavirüsle ilgili en büyük yük Asya ve Avrupa kıtalarında olduğunu biz yine öğreniyoruz. Çin, Güney Kore, Doğu Asya yine aynı şekilde riskin yoğun yaşandığı bölgeler. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hani bilelim önümüzde bir risk var mı yok mu, bunun için özetlemeye çaba gösteriyorum. Dünya Sağlık Örgütü salgın ve pandemi hastalıklarını önleme birimi bu konuda açıklamalarda bulundu. Hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığı bilgisi şu an itibariyle elde, bilim insanlarının elinde. İnsanlarda ciddi hastalıkları da neden olabiliyor ve insandan insana da kolay şekilde bulaşabildiği yönünde de bir bilgi var. Özel bir tedavisi var mı? Deniyor ki yine uzmanlar şunu söylüyorlar. Yani spesifik bir tedavisi yok. Özellikle her hastalıkta olduğu gibi virütük her rahatsızlıkta olduğu gibi erken teşhise vurgu yapıyor bilim insanları. Erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın hayatta kalma oranını arttırdığı bilgisi yine. Tabii önlem hantavirüsleri önlemenin büyük ölçüde insanlar ve enfekte olmuş kemirgenler arasındaki o temasın azaltılmasına bağlı olduğu vurgusu da yine yapılıyor. Yine son gelen bilgiler, onları da size aktarayım. Tekrar söylüyorum, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la dün konuştum bu konuyu. Hani o da bir risk yok, rahat olunması gerek. Bugün bir toplantısı olduğu için alamadım kendisini konuk olarak. Onu da söyleyeyim hemen. Hani diyeceksiniz konuştun, keşke biz de duysaydık diyebilirsiniz. Şu saatlerde bir toplantısı olduğu için almadım kendisini ama şunu iletti. Hani bir risk, bu anlamda bir pandemi riski yok. Onu da hatırlatalım. Dünya Sağlık Örgütü de aslına bakılırsa aynı görüşte. Hollanda bandıralı gemide 7 vakanın görüldüğünü söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada bu söyleniyor. 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiliyor. İzliyoruz ama hani buna dair böyle bir çok sert, hani bir pandemi riski var, tetikte olmalı, bütün ülkeler gerekli önlemleri almalı gibi. Hayır, böyle bir durum yok. Onu da aktarmış olalım. Bu arada Akif de beni uyarıyor son bir dakika diye. Hani pandemi meseleleri hayatımızı öylesine değiştirdi ki, alışkanlıklarımızı değiştirdi, ekonomileri alt üst etti. Şimdi şöyle düşününce o günlerde neler yaptığımızı, o yüzden hani bu işte hantavirüs ya da diğer salgın risklerine karşı hepimiz tetikteyiz. Bunun farkındayım. Hani kişisel olarak da elbette böyle. Hani biz de azade değiliz ülkenin geri kalanından. Hani o yüzden yoğun şekilde böyle bir okuma yaptım. Ne oluyor, ne bitiyor? Dediğim gibi hocaları da aradım, ettim. Hayır, bu konuya dair çok öyle kafayı bulandıracak bir risk şu an itibariyle yok diyorlar. Göreceğiz önümüzdeki dönem itibariyle. Diyelim ve ne yapalım? Bugünü bitirelim. Hatta bu haftayı da bitirelim. 8 Mayıs 2026 Cuma'nın gündemini, gündemdeki başlıkları, bizim gündemimizde olan konuları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben yine aynı saatte, saat 9'da bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım, editör masasında sevgili Öznur, teknik masada da sevgili Mikail'in böyle var ya bir bakışı var. Hani dokunsan gülecek bakışı, dokunsan demeden gülmeye başladı zaten. Niyeyse Allah neşesini artırsın. Neşeli insanlara her zaman ihtiyacımız var. Bir de stüdyomuzda şu anda sizin görmediğiniz bir sosyal medya sorumlu arkadaşlarımızdan bir tanesi Ali Haydar. Önünde de bir kamerayla şu anda benim açımı ayarlamaya çalışıyor kendisi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen ayarlayamadın onu. Oğlum ben görünüyorum sadece. Konuk görünmüyor şu anda. Naz geldiği zaman Naz diyor azıcık geri çıkman. Bana bu küçük kameradan öyle görünüyor küçük açıdan. Sen artık ayarlarsın. Sonra sen uğraşacaksın zaten, ben uğraşmayacağım. Efendim size daha net ve daha pürüzsüz ulaşabilelim diye tüm bu çabalarımız, inanın. Matkapçı arkadaşımız da daha henüz başlamadı biliyorsunuz, başlayacak. O herhalde benim yayının başlamasını bekliyor. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar mıdır acaba ya? Valla hani bizim bu binada çalışan arkadaş var, matkapla ilgili bir çalışma yapıyor ya hanımlar beyler. Ondan bahsediyorum. Başladı mı? Okan Aslan başladı mı? Gelmedi mi? Tamam. Haber verin bana. Haber verin de şarjda makine. Aha vallahi başladı. Yemin ediyorum başladı bak. Öznur duydun mu? Aha bak başladı. Bu aradan sonra çalacağımız ilk şarkıyı bu matkapla, hiltiyle, muhtemelen hiltidir o. Matkapla şeyde, zeminde çalışmaz. Aşağı gönderiyoruz. Tamam mı? Mikail. Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum olacak. Hüsnü Şenlendirici'nin kızı kendisi birazdan stüdyomuzda konuğum olacak. Onunla bu haftayı tamamlayacağız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da da Sputnik Türkiye. Değerli dinleyiciler, okanaslan.com bizzat benim sosyal medya hesabım. Instagram ve WhatsApp sevgili Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim?
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Sen sever misin?
2: Koktu.
0: Öyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
0: Her türlü abi ya. Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran. Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun? Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
3: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her

Yani yıllarca var ya çay harareti alır şeyini farklı algıladık ya, sözünü farklı algıladık ya. Zaman sürekli çay içtik, çay içtik. Sürekli bize çay çay çay çay al çay çay iç ya hararetini alır falan. Bu sımsıcak. Oradaki çay bu çay değildi ama. Biliyorsun köylerde, gördün mü hiç Mikail? Köylerde. Köye gitmiyor musun hiç? Ona görev veriyoruz Sputnik Türkiye olarak. Ki görevin köye gitmek. Mümkünse kendi köyüne git. Anladım. Tam şehir çocuğu. Yok abi benim öyle böceklerle, pireyle, mireyle hiç işim olmaz şeklinde bir tepki verdi değerli dinleyiciler. Ah canım köyümüz be vallahi. Hanımlar beyler başlayalım. Birazdan Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda konuğum olacak değerli dinleyiciler. Çok güzel bir hanımefendi, genç bir hanımefendi, genç bir müzisyen. Tabii babasını siz daha iyi tanıyorsunuz, yakından tanıyorsunuz. Hüsnü Şenlendirici. Kızacağım zaten kendisine geldiği zaman, babanı niye getirmedin diye. Önce oradan bir gireriz. Peki. İçişleri Bakanlığı, Öznur duydun mu? 27 kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan değerli dinleyiciler, 21'i ulusal düzeyde aranan toplamda 48 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini söyledi açıklamada. Ülkeye getirilen suçluların hangi ülkelerde bulunduğu belirtildi. Ülkeler ve yakalanan suçluların sayısı şöyle: Gürcistan, bizde Öznur gidecekti, gelmiş oradan. Yani temizlenmiş o açıdan. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer olmak üzere toplam 48 kişi değerli dinleyiciler getirilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemlerle öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Şöyleydi açıklama: bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ay yıldızı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara ilişkin tespit edilen 6 şahıs yakalanmış ve adli işlem başlatılmıştır denildi değerli dinleyiciler. Ankara Valiliği saat 13 ile 17 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağı uyarısında bulundu. 8 Mayıs 2026 Cuma günü, yani bugün itibarıyla 13 ile 17 saatleri arasında planlı ve kontrollü uçuş kapsamında MOTAM içindeki güzergahları takip edecek uçuşların, uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı'nı kullanacağı üzerinde uçuş gerçekleştireceği belirtilmiştir. Şu anda bir değişiklik yapıyoruz. Mikail'i efendim masanın dışına alıp Özgür'ü. Neredesin Özgür sen? Neredesin abi? Ne geziyorsun ya? Buradan söyleyeyim mi bunu? Söyle dedi. Bu şu anda sevgili Radyo Sputnik'in kıymetli yönetimine yönelik bir anonstur. Özgür bugün hiç çalışmak istemiyormuş kendisi. Söyleyeyim mi diye de sordum. Söyle dedi. Bilginize. Hiçbir şey değişmeyecek Özgür. Boşu boşuna söylettim bana yani. Orada çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Benim bu güzel yüzüme katlanmak zorundasın. Hanım
hanımlar beyler, İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde ortaya çıkan görüntülerde hastalara şiddet uyguladığı ortaya çıkıyor. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar büyük tepkiye neden oluyor. Söz konusu merkezde benzer olayların daha önce de yaşandığı iddiası var. Skandal olayla ilgili kurum müdürü, hastaları darbeden iki çalışan ve görüntüleri çeken kişi... Huzur. Bir kere bu huzur evi, hani buralara bakış açısını evet lazım. Nerede var mıdır bilmiyorum. Yani eskiden mecbur kalıp işte, yakınlarını oralara daha rahat etsin diye insanlar oluyordu. Oralara yerleşmesini isteyen insanlar oluyordu falan. Onlara bir tepkiler falan oluyordu. Ama tabii işin özüne bir bakmak lazım. Kimse kimsenin durumunu bilmez. Devam edelim. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 kişi alındı. Ve gel gelelim Körfez'e. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde Avrupa Birliği'ne yönelik daha yüksek seviyelere çıkarılacağını söyledi. Verdiği süre 4 Temmuz. Eğer anlaşma uygulanmazsa Avrupa Birliği ürünlerine uyguladığı tarifelerin daha çok daha yüksek olacağını söyledi. Değerli dinleyiciler söylüyor. Burada iki tarafında İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda hemfikir olduğunu da söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e bu arada geri dönüyor. Üst şartla izin verildi. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak amacıyla başlattığı özgürlük projesinin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı ileri sürülüyor. Suudi basını ise kısıtlamaların kaldırılmasının şarta bağlı olduğunu ne yapıyor yazıyor. Bir şey gerçekleştirmişti. Bu savaş ilk başladığı dönemlerde değerli dinleyiciler. Türkiye'nin civar ülkelerdeki yerini bombalamaya başlamıştı. Bu tabii özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in işin gerçeği büyük bir hamle gerçekleştirmiş oldu bu sayede. Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında aylık bazda %0.8, yıllık bazda da 1.1'lik bir artış var kıymetli dinleyiciler. Akın Gürlek. Gürlek'in yaptığı açıklamalar. İdiyesi davasına ilişkin, bu davayla ilişkin olarak İBB davasında ifadesini geri çeken kimse yok. CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım hakkında konuştu. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Duydum dedi. Ne bileyim ya, Adalet Bakanı. Yani bu kadar önemli ki kendisiyle başlayan bir konu ama bakanın ifadesini geri çeken kimse yok. İfadeler tamamen özgür irade ile verildi. Baskı altında ifade alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Soruşturma MASAK raporları teknik takip ve tanık beyanlarıyla yürütülüyor. Dosyada somut deliller mevcut. Kamuoyunda konuşan bazı iddialar doğru değil. Süreç tamamen hukuki çerçevede ilerliyor diyor Sayın Bakan. Soruşturmayı siyasi olarak değerlendirmek yanlış olur dedi. Savcılık olarak görevimizi yapıyoruz. Yargı süreci devam ediyor dedi hanımlar beyler. Bu arada yeni bir yargı paketi biliyorsunuz. 12. yargı paketi kıymetli dinleyiciler. Şimdi bu 12. yargı paketinde süresiz nafaka
evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Hukuki konularda bilirkişi raporu alınmayacak. Ayrı yaşaması boşanma sebebi olacak. Da ertelenemeyecek. Erteleme halinde gerekçe zorunluluğu olacak. Programlarına yasal düzenleme yapılacakmış. Hobi bahçeleri düzenlemesi var. Özür dilerim. Şimdi şu şeye gelelim. Nafaka olayına, nafaka. Sevgili dinleyiciler, nafaka alt sınırı 5 yıl. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması hedefleniyor. Dediğimiz gibi formül olarak evlilik süresinin yarısı kadar nafaka seçeneği. Örneğin 20 yılsa 10 yıl. Bu şu anki sistemin bazı durumlarda yoksulluk nafakası süresiz bağlanabiliyordu. Yeni modelde otomatik biçimde ömür boyu sürmesi yerine evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çalışma imkanı, çocuk durumu, yaş ve sağlık gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor. Taslakta konuşulan bir diğer önemli değişiklik de eşlerin uzun süre fiilen ayrı yaşaması doğrudan boşanma sebebi sayılacak. Yargılama süreçleriyle ilgili planlanan değişikliklerde duruşmalar arasında 3 ay, bazı konularda bilirkişiye daha az başvurması, boşanma davalarının hızlandırılması hedefleniyor hanımlar, beyler. Yani evlilik de var. Kulaklığımı takayım. Söyle. Kanunda var. Ben şeyi anlamıyorum Özgür. İnsanlar birbirlerini severek tamam bir araya geliyorlar. Seviyor insanlar birbirlerini. Sevmek güzel iş. Evleniyorlar. İnsanlar anlaşamayabilir. Bir de evlilik öncesinde genelde yanlış yapılan bir şey var. Huylarını saklıyorlar. Yani böyle daha hassas davranıyor. Hani yemek yerken dikkat ediyor. İşte öyle ya, yani aynı evi paylaşmaya başladığında çok daha rahat davranıyorsun falan. Daha rahat hareket ediyorsun. Üslup değişiyor, konuşma değişiyor. Görüyorum ben bunu ya. Vallahi görüyorum. Hiç kusura bakmasın özellikle beyefendiler. Evlenmeden evvel eriyip büküldükleri hanımefendileri evlendikten sonra konuşma şekilleri de değişiyor. Yanlış yapıyorsunuz. Bak kalemi fırlatırım buradan ha. İki numaralı erkekler, iki numaralı kameradan. Değiştirmeyiniz efendim. Neyse bak konu dallanıp budaklanıyor. Nereden geldik? Şuradan geldik. Neden bahsediyorsun? Nafaka, boşanma, başka. Devam edelim. Evlilik. İşte bunların hepsi deneme. Çadır çadır bana başlık söylüyorlar. Şimdi evlenirken güzel güzel bir araya geliniyor da boşanırken niye bu medeni olduğu düşünülmüyor? Öyle değil mi? Boşanırken de olabilir. Var ama bunu yapanlar var. Yani boşandığı halde yine böyle gerçekten güzel arkadaşlıkları devam eden, hele bir de arada çocuk varsa o çocukların üzülmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterenler var yani, yok değil. Evet, öyle olmak lazım. Hanımlar beyler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapmış olduğu açıklamada SGK borçları için kapsamlı bir tecil taksit düzenlemesi hazırlığı olduğunu söylediği, borçlar için yeni yapılandırma paketi geliyormuş. Bak böyle paketler falan geldiği zaman bu neyi getiriyor beraberinde? Neden olabilir böyle paketler, insanlar için bir şey yapıldığı zaman falan? Ne oluyor genelde? Neden yapıyorlar? Var mı bir tahmininiz arkadaşlar? Mesela EYT neden yapıldı? Güzel, bravo. 72 aya kadar taksitlendirme, 1 milyon TL'ye kadar teminatsız yapılandırma, şirketler, belediyeler ve şahıslar faydalanabilecek bundan. Mevcut 36 aylık taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Ya öyle planlanıyormuş. Teminatsız yapılandırma limiti 50 bin TL'den 1 milyona yükseliyor. Belediyeler, şirketler, esnaf ve bireysel borçlular yararlanabilecek. Beklenen borçlar nelermiş? SGK prim borçları, gelir ve kurumlar vergisi, MTV, trafik cezaları, bazı belediye ve kamu alacakları. Kardeşim bak her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Trafik cezası. Cezayı da hele bir de 15 gün geçmeden cezasını ödemiş. İnsanlar o cezaları ödememiş.
E ne oluyor o zaman? Borcunu ödeyen de diyor ki kardeşim diyor, yani ben diyor kurala uymuşum. Vergimi borcumu vakit vaktinde ödemişim. Ha, ben uymuşum, ben güzel. Beni niye mükafat? O zaman bana da bir mükafatınız olsun. Bana da bir şey verin yani. Onu ödüllendiriyorsunuz da beni niye cezalandırıyorsunuz diyebilirler. Ben demiyorum. Söylüyorum yani. Olur. Dünya hali, insanlık hali. Şimdi bazı belediye ve kamu alacakları var. Yapılandırma, tecil, taksit mi? Burada teknik olarak klasik af niteliğinde bir vergi yapılandırmasından çok bir ödeme süresinin uzatılması, gevşetilmesi söz konusu. Etmeyi kolaylaştırmak ve nakit sıkışıklığını azaltmak. Birazdan indiriciyi buraya alacağız. Stüdyo alacağız. Somali'ye 30 milyon dolarlık aynı hibe verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 264 oyla kabul edilmiş. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partili Emir demiş ki biz Somali'ye özellikle son 5 yılda sıra dışı ve dikkat çekici şekilde hibelerde bulunmaktadır. Açık cevaplar alabilmiş değiliz. Milletvekilleri bile bu cevapları alamadıysa ana muhalefet partisi bunu bilmiyorsa vallahi biz hakikaten soracağız. Arkadaşlarla beraber soruyoruz. Biz size soruyor musunuz? Özgür sen de soruyorsun değil mi? Mikail de soruyormuş. Şu tarafa iki numaraya döneyim. Biz niye Somali'ye, Caner sen de soruyorsun. Biz niye Somali'ye 30 milyon ne kadar? 30 milyon dolar para veriyoruz. Sebep ne? Hibe veriyoruz. Nasıl? Ha, Yıldırım Han füzesini orada denemişiz mesela diyor Caner. Ondan. Milyon dolarlık zarar verdik herhalde, orada olabilir. Ha, bir de kendi doğamıza verdiğimiz zararı kim ödeyecek diyor. Bak bu da güzel bir şey. Güzel Caner. Başka bir şey var mı füze denemesi dışında? Bir de şey. Füzeyi dene. Ha, füzeyi denemişiz ama Amerikan radarları falan hiç görmemiş okyanusta. Fide diyorum, füze. Söyleyemedim. Adını söyleyemedim. Neyse. Vardır. Büyüklerimizin bir bildiği vardır canım. 30 milyon. Aman ne ki yani 30 milyon dediğin. Biraz bir ateşlemek derler ya ona. Hanımefendiler, ben yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Çok kısa, böyle birkaç dakika bir konuk alacağız buraya. Sevgili Naz Şenlendirici. Bayılacağınız bir sohbet olacak kendisiyle. Kıymetli dinleyiciler. Hadi bakalım.

0: Sevgili Alança.
1: Merhaba Okan.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Art Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
0: Ney değilsin?
1: Yırtık bitik değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok
0: iyi bilen.
1: Sen
0: daha tutuk musun yani?
1: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
2: Ciddi misin sen ya?
1: Evet ya.
0: Gıcıklığına yapılmış gibi bir yani. Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
1: yani
0: yaparım.
1: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampar'ın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
0: Alança, iyi ki varsın.
1: Sen de iyi.
0: Ayağına yüreğine sağlık, harikasın.
1: Çok teşekkür ederim. Dolsun.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar, beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz diyelim tekrar ve şu anda kadrajda görmüş olduğunuz güzeller güzeli hanımefendi, sevgili Naz, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sizi gördüm. Çok daha iyi oldum.
1: Siz? İyi oldun mu? Sesin kısılmış biraz.
2: Çok iyi
1: biraz.
2: Oldum. Niye? Ben biraz hastayım, evet.
1: Niye?
2: Biraz kırgınlık var. Sesim kısıldı.
1: Neden?
2: Soğuk içiyorum galiba bu aralar, biraz o yüzden. Yok, ederim
1: bundan
2: de.
1: Bundan sonra dikkat etmen lazım Naz.
2: Edeceğim.
1: Yani Allah Allah, nasıl bir yolculuğa girdiğinin farkında mısın sen? Evet. Söylemedi mi yani? Hüsnü abi söylemedi mi?
2: Söyledi.
1: Bunları konuşmuyor mu?
2: Hep uyardı beni. Dinlemedim, soğuk içtim.
1: Olsun. Ya bir gün ben yayına geleceğim. Yine bir misafirimiz vardı. Ben de senin yine ses iyi. Bende hiç yok. Sıfır sesti yani. O kadar berbattı. Bilmiyorum, PR'cı arkadaşımızla, onun PR işine ilgilenen arkadaşımızla konuştuk. Vallahi dedim, ben gelirim de konuşurum da karşımdaki insan olamaz, odaklanamaz, rahatsız etmeyelim dedim. Geçmiş olsun, acil teşekkür şifalar ederim. Diliyorum. Nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? Önce oradan başlayalım.
2: Her şey çok güzel gidiyor. Hı. Prime dönemimi yaşıyorum galiba. Hı. En rahat olduğum, huzurlu olduğum, her şeyin yolu da gittiği dönem.
1: Aman Allah nazarlarına.
2: Maşallah
1: de nazar değdin be ya. Allah nazar. Bugünler bir de herhalde bana öyle geliyor ki hayatında her zaman hatırlayacağın, hiç unutmayacağın günler içerisinde olacak gibi geliyor. Hani bilmiyorum ne diyor. Özellikle evet, evet. Radyo Sputnik'e geldiğin, evet. Bu programa katıldığın bugünü muhtemelen hiç unutmayacaksın gibi geliyor.
2: Hiç unutmam. Yok.
1: Bak Naz, yarın bir gün harbiyeler olacak. başka iyi yerlerde konserler olacak.
2: İnşallah.
1: Yani milyonlar seni takip edecek, tanıyacak. Şarkıların dillerden dillere söylenecek. Mine de burada şahit. Beni tanımazsan, ben aradığımda konuşmazsan, beni unutursan, bak.
2: Ya mümkün mü öyle bir şey?
1: Bir şey de diyemedim.
2: Mümkün değil. Unutma. Bunlar ilk adımlar. Birlikte atıyoruz bu adımları. İnşallah. Yol arkadaşları unutulmaz.
1: Ay ne güzel söyledin ya. Vallahi çok güzel söyledin. İstersen şimdi sahibi yoktan başlayalım.
2: Tabii ki.
1: Söz müzik Yunus Çiftçi. Oğuzhan Aşıloğlu. Düzenleme Ergün Şenlendirici.
2: Evet.
1: Hikaye ne?
2: Hikaye ne? Hep soruyorlar işte, bu şarkı sana nasıl geldi? Ben şarkıya gittim, biliyor musunuz?
1: Ciddi misin?
2: Yunus Çiftçi ile Oğuzcan Aşıloğlu benim yaklaşık 6-7 yıldır arkadaşım. Çünkü küçüklükten beri müzik yapıyoruz biz birlikte hep. Ama onların ayrı ayrı meslekleri var. Aslında böyle hani müzikle ilgilenen insanlar değil. Ama biz bir araya geldiğimizde... avukat ve mühendis.
1: Allah Allah, evet. Çok enteresan.
2: Avukat ve mühendis. Onlarla böyle sürekli bir araya geliyoruz, müzik yapıyoruz. Bir gün böyle ziyarete gittim onları, oturmaya gittim. Hani böyle şarkı türkü için değil, çay kahve içmek için gittim. Hı. Onlar da son 2 yıldır falan böyle söz müzik çalışmalar yapıyorlar.
1: Ciddi misin
2: bana
1: sen?
2: Bana sahip yok içinde olmak üzere 3-4 tane şarkı dinlettiler o gün. Ya bunu kime versek, ne yapsak, nasıl şarkı? Sahibi yoku dinlettiler. Şarkı da adanın kaderini yaşamış bir süre. Gerçekten sahibi olmamış.
1: Allah Allah.
2: Sonra bana dinlettiler. Bu benim olmalı. Bu benim olsun. Bu benim çıkış şarkım olsun. Sonra dediler yani tabii ki ama bir dinlet. Koştur eve gittim. Babama dinlettim, anneme dinlettim, abime dinlettim. İçimiz aktı şarkıya. Yani.
1: Onlar da
2: çok
1: beğendiler.
2: Evet, çok beğendiler. Ve manevi değeri çok yüksek.
1: Bir şey soracağım. Bu saydığın isimler içerisinde, aile içerisinde en çok güvendiğin hangisi? Yani fikrine güvendiğin hangisi?
2: Abimin fikrine çok güvendim.
1: Abin. Evet. Hüsnü abi kusura bakma da yani.
2: Babamın fikrine de çok güvendim.
1: Papucunun dama atıldı yani, söyleyeyim.
2: Yok.
1: Hey yavrum hey. Nerede kaldı senin o yılların Hüsnü şenlendiriciliği? Yok klarnet, yok şu, yok bu. Hey hey. Sen de gel diye. Sen de gelsen bunlar konuşulmazdı.
2: Yok hayır.
1: O cevap hüznü şenlendirici olacaktı. Şaka yapıyorum ya.
2: Ya tabii ki. Babamın fikrine de çok güvenirim. Hı. Ama abimle iletişimimiz bir tık daha böyle arkadaş, böyle kanka tarzında. Böyle zaten ona dinlettiğimde de oturdum. Kanka nasıl şarkı bu dedim. Çok iyi şarkı dedi. Gel dedi, yapalım bunu. Hı. Benim o dönem bir tüp mide ameliyatı sürecim vardı. Hı. Böyle şarkı ertelendi. Bu şarkı neredeyse 1 yıldır falan bizimle birlikte. Ben bu şarkının okumasını bir 7-8 ay önce yaptım aslında. Hı. Ama işte biraz ameliyat süreci girdi, orgunluklar oldu, bir şeyler oldu, sürekli ertelendi ve en son dedik ki hadi artık yapalım. Sonra şarkıyı çıkarttık.
1: Şarkıyı bir dakika, sen ameliyat olduktan sonra mı okudun?
2: Evet, ameliyattan sonra. O süreç benim için çok zordu. Çünkü stüdyoya giriyorsun ve üst üste tekrar tekrar okuyorsun. Dikişlerim var, zorlandım. Mide ameliyatı olduğum için mide bulantıları falan böyle. O süreç çok zor. Zaten stüdyoda okumayı yaptım, çıktım ağladım.
1: Ay canım
2: bitti.
1: Ya.
2: Şükürler olsun okudum bitti.
1: Ne kadar sürdü stüdyo aşaması falan? Uzun
2: ya
1: sürdü
2: aslında
1: mi?
2: Tahminimde neyi sürdü? Ya vokal kayıtlarını falan da o gün aldık. Ama benim okumam bir 40 dakika falan sürdü.
1: Ah ne güzel.
2: Okudum çıktım ağladım sonra mutluluktan.
1: Ah ne güzel zaten. Ya vallahi.
2: Çok güzel bir süreç. Manevi değeri çok yüksek. Çünkü yıllarca arkadaş olduğun abi dediğin insanlarla bir gün aniden oturup
1: Allah
2: diyorsun
1: Allah
2: ki bu benim çıkış şarkım olsun. Ya belki de ikinci üçüncü şarkı olsa bu kadar hani şey olmazdı. Ama ilk çıkış şarkısının çok aile ortamında oldu ya. Aracı abim yaptı.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bak dedi. Dediğin gibi tam bir aile şarkısı olmuş. Bir de şöyle bir şey var Naz. Yani sen zaten müziğin içindesin. Aile müziğin içerisinde. Ve etrafında gerçekten çok Türkiye'nin gerçekten çok iyi isimleri var. Hani şarkı bulmak dediğin olay senin için zaten zor olacak bir şey değil ama bu çok daha enteresan ve unutulmaz bir şey olmuş ya. Ne dedi peki şarkının sahipleri dinledikten sonra son halinden sonra ne dediler?
2: Biz bu şarkıyı ilk oturup dinlediğimizde Yunus, Oğuz, ben oturduk ağladık.
1: O kadar diyorsun yani.
2: Çünkü çok duygusal. Ya ben kendimi bildiğim bileli zaten şarkı söylüyorum. Onlarla da çok uzun yıllardır. Aslında bakıldığı zaman yaşıma göre çok küçüklükten arkadaşım onlarla. Böyle hep onlar işte beni video çekerdi. Paylaşacağım paylaşmayın. Yok benim çünkü 18'e kadar böyle video paylaşmam falan biraz şeydi paylaşma diyordu babam. Ben de dinliyordum paylaşmıyordum. Şimdi yıllarca ben onlara şarkı söyledim ve onlar beni paylaşamadılar. Hani bir şeyler yapamadık. Ve çıkış şarkımız bu bütün dünya bir anda dinleyebilince biz oturduk böyle Yunus Oğuz ben birbirimize baktık. Lansman gününde de hatta bizim öyle bir videomuz var. Yunus Oğuz ben sarılıp ağlıyoruz klip yayınlanırken.
1: Ah be.
2: Çok garip bir şey oldu bizim için. Yani aranjeyi zaten abim yaptı. Şarkıdaki bütün enstrümanlarımız canlı çalındı zaten. Onları çalan insanlar çok aile dostlarımız. Benim abi dediğim yıllardır bildiğim insanlar. Babam şarkıya çaldı, klarnet çaldı.
1: Vay çok güzel.
2: Ya bütün ya ben zaten, böyle diyorum.
1: Zaten klarnette ismi başka görseydik var ya oradan çok, çok yürürdük. Oradan çok yürürdük bak söyleyeyim.
2: Yok babam çaldı.
1: Ay çok güzel ya. Valla ben bu baştan klip de çok güzel olmuş bu arada. Klip o nasıl yani onun fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Klibin aslında biz şarkı belli olmadan önceden beri hep böyle bir klip hayali vardı gözümde. Sürekli klip hayal ediyordum. Sonra şarkının ruhu çok uyumlu oldu. Biz böyle oturduk annemle. Biz annemle bulduk bu klip fikrini zaten.
1: Öyle önce. Mi?
2: Sonra babam ekledi. Biz hep böyle sahneli bir yerde olan sahneli bir yerde çekmek istiyorduk. Sonra babam işte şarkıyı dinledi. Oturduk. Halil Güzel çekti klibi zaten. İlk toplantımızda ilk bir araya geldiğimizde klip fikri zaten netleşti. Dedik ki şimdi ben yıllardır sosyal medyaya karanlık açılarda video paylaşıyorum. Böyle çok yüzüm görünmeyecek şekilde loş ışıkta piyano çalıyorum.
1: Özel bir sebebi var mıydı bunun peki?
2: Ya şarkının ruhunu da kendim daha rahat okuyorum o zaman. Çünkü ben videoya herhangi bir kayıt bir şeyle
1: Naz,
2: yapmıyorum.
1: Ameliyattan evvelki durum mu yoksa bu? Kıvırma
2: yok,
1: şimdi.
2: Ameliyattan ya. Sonraki videolarım da öyle.
1: Onlar da mı öyle?
2: Onlar da öyle. Daha loş böyle çok yüzüm görünmeyecek. Ya.
1: Yüzüm mü tamamın mı görünmesin?
2: Benim bütün videolarım hep böyle açıda zaten. Şöyle çekiyorum.
1: Ay, çok iyi.
2: Ben mesela çoğu zaman pijamalarla oluyorum ben. O yüzden çok yüzümü göstermiyorum. Çünkü aklıma
1: ya bak,
2: bir şarkı
1: sen kaşınıyorsun.
2: Geliyor.
1: Sen kaşınıyorsun. Israrla, ısrarla bana Valla bir şey söyleyeyim mi? En güzel yani hani rahat ettiğim pijamaydı.
2: En rahat ettiğim pijamalarımda.
1: Çok ya güzel ama ya.
2: Şöyle oluyordu. Yatıyorum. Şarkıyı okuyayım mı diyorum. Ben videoyu çektiğim an paylaşıyorum. Yani herhangi bir kayıt cihazı bir şey yapmıyorum videolarda. Direkt o an yayınlıyorum. Sonra dedik ki ben yıllardır karanlık videolar çekiyorum diye. Karanlıkta aydınlığa giden görünsün. Boş bir sahne olsun. Ve biz şey izlenimini verelim. Sizinle buluştum. Bu sahneler boş ama buyurun gelin siz doldurun.
1: Vay,
2: İzlenimi vermek
1: çok
2: istedim.
1: Güzel ya.
2: O yüzden öyle daha böyle loş bir ortamda yine.
1: Yani
2: sahnede.
1: Şey öyle hani alalade birdenbire değil aslında bir hikayesi olan bir tam bir klip olmuş
2: tam,
1: yani.
2: Her şey birbirine
1: bağlantılı. Ama o hikaye de senin hikayen olmuş aslında.
2: Benim hikayem.
1: Çok güzel ya evet. Valla. Kendine barışık bir insansın herhalde öyle
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii. Öyle.
1: Vallahi çok güzel. Çünkü şey, kendinle barışık olmak, insanın kendisine özgüveninin olması, o kolay iş değil. Ben sana söyleyeyim yani, videoyu çeker çekmez paylaşmak falan. Her baba yiğidin harcı değil yani. Bugün ben nice insanlar şu stüdyoya mesela Hüsnü Şenlendirici getireyim. Ona diyeyim chat canlı paylaşmaz. Bak, örnekler de efsane. Güzel, peki. Devam ediyor. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Güzel de görüntülemesi de, sosyal medya tarafı da çok güzel gidiyor. Bu da seni çok mutlu ediyordur.
2: Tabii ki de.
1: Değil mi?
2: Tabii. İlk başlarda korkuyordum. Hı. Korku, bir heyecan, gerginlik vardı. Çünkü videolardaki gibi gelmiyor ses şarkıda. Hı. Doğal olarak mikrofonu okuyorsun. Hı hı. Mikse giriyor. Enstrümanlar birleşiyor. Yani o piyanonun başında sade şarkı söylediğim akustik haliyle olmuyor. Hı hı. Ve hep dedim ki beğenmeyecekler mi acaba sesimi diye, böyle çok tedirgin oldum. Ama çok güzel yorumlar alıyorum. O yüzden çok mutluyum.
1: Çok güzel. Peki sevgili Naz. Bu arada hanımlar beyler, bir kez daha sizlere duyuralım. Sevgili Naz Şenlendirici canlı yayında konuğum. Ben aslında böyle anons etmeyi gerçekten çok sevmiyorum. Ama hani merak edeniniz diye söylüyorum. Sevgili Hüsnü Şenlendirici'nin kızı ama hayır. Yani o Naz Şenlendirici ve bundan sonra artık müzik dünyasında onun ismini çok daha fazla duyacağız. Birbirinden güzel şarkılara imza atacak. Buna inanıyorum. Naz birbirinden güzel şarkılara imza atacak diyorum da herhalde projeler bundan sonrası için çalışmalar ne oluyor? Neler planlıyorsun? Nedir?
2: Bir yıldır bu şarkını büyüttük, besledik. Çok yorulduk aslında bu şarkı sürecinde. Hı hı. O yüzden böyle bir sakinlik, bir rahatlama oldu. Hı hı. Ama onun dışında şimdi akustik planlaması yapıyoruz. Böyle çok eski şarkılardan günümüzdeki şarkılara böyle 5-6 şarkılık bir akustik yapmayı düşünüyoruz.
1: Tamam.
2: Onların çekimleri, şarkıları seçmeye başladık.
1: Şey gibi mi olacak bu sosyal medya platformlarında yayınlanacak? Hani bu alıştığımız tabii. enstrümanlar falan olacak.
2: Tabii ki.
1: Sen çok güzel.
2: Böyle bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi onların çalışmalarına başladık.
1: Onun bunlar dışında cover şarkılar mı
2: tabii,
1: olacak?
2: Tabii evet.
1: Evet, çok güzel.
2: Onun dışında yaz geliyor.
1: Yaz geliyor.
2: Evet, yaz demek ne demek biraz?
1: Yaz demek, hareket demek. Var mı kıyıda köşede böyle hareketli bir şey?
2: Ya çalışmalara başladık şimdi. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum çoğu insana göre. Babam sayesinde çok etrafımız olduğu için ve hepsiyle de böyle çok resmi değil. Hep böyle abi, amca, böyle hep baba yarısı şeklinde
1: ilişkiler olduğu için
2: doğal olarak daha kolay ulaşım sağlayabiliyoruz bazı şeylere. Şimdi o baba yarısı dediğim amcalarımdan biriyle iletişimdeyim.
1: Kim o baba yarısı dediğin amca? İsmini söyleyecek misin?
2: Söyleyeyim mi?
1: Hakan Altun mu yoksa?
2: Zaten o baba yarısı. Da. O da var tabii ki. Heh. Ama biliyorsunuzdur Gökhan Şahin.
1: Vay.
2: Çok severim kendisini. Biz böyle yaklaşık 1-2 yıldır sürekli böyle birbirimize şarkılar gönderiyoruz. O bana diyor nasıl, çok güzel. Ben ona gönderiyorum.
1: Senin fikrini
2: nasıl,
1: alıyor.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
2: Tabii yani bir tek benim için değil. Mesela başka sanatçılara vereceği şarkılarla ilgili de benden fikir alıyor. Kendimi öyle çok değerli hissediyorum.
1: Vallahi güzel bir şey bu bence. Bir de şeyi soracağım. Sen devam edeceğiz, oradan devam edeceğiz ama şeyi de merak ediyorum. Senin bu şarkı da olmuştur. Tamam, evde oldu ama bundan sonraki şarkılarda ilk olarak fikrini danışacağın kişi kim olacak? Genelde öyle oluyor ya.
2: Evet, evet.
1: Kim olacak mesela, var mı? Ya da birkaç isim olacaktır herhalde.
2: Ya aslında şöyle bir şey, biz bu şarkıyı yaparken tabii ki de yine fikir aldık, konuştuk. Sibel Can ve Hakan Altun. Ya ikisi de zaten çok kıymetlim olduğu için ve en yakınımdaki en bilgili insanlardan olduğu için. Ama bu sahibi yok sürecinde çok fikir alışverişi yapamadık. O yüzden o benim içimde bir ukde kaldı. Ya bundan sonraki çalışmamda kesinlikle ilk arayıp danışacağım isimler tabii ki de ikisi.
1: Sibel Can seninle ilgili çok güzel şeyler söyledi, biliyoruz. Ne diyorsun Sibel Can senin için, yani nasıl, ne ifade ediyor, nasıl bir insan?
2: Ben nasıl Hakan Altun'a baba yarısı diyorsam ona da anne yarısı diyorum. İkisi benim için çok farklı şeyler. Sahnede olmak zaten çok heyecanlıydı. Ben böyle dizlerim titreye titreye
1: çıktım. Seni benzetiyorlar da bir de, biliyor musun? Yani Sibel Can'a hani hem görünüş olarak benzetiyorlar hem de müzik olarak da benzetiyorlar.
2: Evet.
1: Güzel bir şey bu ya.
2: Ya bilmiyorum, acaba çok için mi öyle oldu, yoksa yine bir gen aktarımı şeyler mi mevcut bilmiyorum ama çok mutlu oluyorum. Her benzetildiğimde çok mutlu oluyorum.
1: Çok güzel ya. Şu hareketli şarkı meselesine istersen dönelim. Bu yaz bizi bir hareketli şarkı, bir tane mi bilmiyorum da, bekliyor herhalde.
2: Ya, akustiklerimiz içinde de olabilir hareketli. Ama onun dışında yine single olarak ayrıca çıkaracağım sıfır şarkılardan hareketli olsun istiyoruz. Yaza yakışır olsun istiyoruz.
1: Bence de.
2: Ama akustiklerimizin içinde de çok eski şarkılardan böyle hareketli olabilir.
1: Bir şey söyleyeceğim şimdi, kıpır kıpır bir şarkı gelecek anladığım kadarıyla. Gelsin de, güzel bir şey bu. Da onunla ilgili de böyle kafanda böyle bir şey var mı? Klip planlaması var mı?
2: Aklımda ama hep böyle küçüklüğümden beri, ama babam benim bu hayalimi gerçekleştirdi. O benden önce davrandı.
1: Bir dakika, nasıl davrandı? O mu yaptı?
2: Bergama'da çekti klip.
1: Kendisi
2: evet,
1: için
2: evet,
1: mi?
2: Evet, Bergama'da klip çekti kendi şarkısını.
1: Valla sevgili Hüsnü Şenlendirici.
2: Ama o bilmiyordu benim hayalimin bu olduğunu.
1: Merak etme, o iş bende. Naz, o iş bende. Allah aşkına karışma.
2: Tamam.
1: Allah'ını seversen karışma. Bak lütfen. İki numara. Var. Yayına geleyim de, bağlanmak isterse de bağlama Özgür. Selamlar gönderiyorum. Bergama, senin hayalin bu muydu?
2: Hareketli şarkı hayalim buydu. Ya hiç böyle kendimi hareketli şarkı yaparken de hayal etmedim. Hep böyle dediğim gibi o karanlık videoları çekiyorum. Ağır slow şarkılar çekiyorum ya. Ama şimdi iş ciddiye binince bütün her şeyi düşünüyorsun. Ve hareketli şarkı böyle nerede çekilir? Yazlık bir yer. Yazlık bir yer neresi? Memleketim Bergama. Çiftlik var, mahalle var. Yani bunlar olabilir mi diye düşünüyordum. O tabii yıllar önce çekti o klibi. Ama olsun.
1: Olsun,
2: başkasından almış olacağız yine. Babam da almış olacağız.
1: O izlenmedi zaten. Çok sevilmedi o zaten. Çok çok da dikkate alınmadı. Yani bak, ben bile bilmiyorum mesela. Yani bu önemli bir kriter olsun senin için. dans ediyor musun? Dans.
2: Ediyorum. Ederim.
1: Ederim derken dans ettirmeyeceğiz, merak etme.
2: Yok, uyum sağlarım.
1: Yani şey geldi bir an aklıma, böyle hareketli şarkılarda dans etmek falan güzel
2: tabii
1: olur ya.
2: Tabii. Ya o şarkıyı söylerken hangi role girmem gerekiyorsa girerim o role yani. Ben bunu yapmam, şunu yapmam demem. Ağlamam gerekiyorsa ağlarım.
1: Aa.
2: Bir tarafta oynamam gerekiyorsa oynarım da.
1: Oyunculukla ilgili kendine güveniyorsun yani. Çünkü şey ya... Geçenlerde kim söylemişti? Bir konuğum şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki şarkı söyleyen insanların, daha doğrusu oynayan, oyunculukla ilgisi olan insanlar aynı zamanda güzel de şarkı da söyler.
2: Evet.
1: Ve bir yerden sonra, artık zaman geçtikten sonra da şarkı söyleyen insanların da oyunculuğunun olması. Evet. Çünkü klipler oluyor, o role girmek, bürünmek falan, bu da ayrı bir meziyet yani, herkesin yapacağı bir şey değil.
2: Babamın iki tane filmi var. Oyunculuk da yaptı.
1: Vay be. Biliyorum o şey, komedi filmiydi
2: evet,
1: galiba değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet.
1: Daha fazla konuşmak istemiyorum.
2: Babacığım. Baba.
1: Yani daha üstü şenlendireceği daha fazla konu. Oraya tamam. Ayrıca geleceğim. Dur
2: tamam.
1: Sen daha.
2: O
1: dur.
2: Ayrı bir konu mu?
1: O ayrı bir konu.
2: Tamam.
1: Şimdi inşallah güzel. Bu arada akustik projesi ne zaman başlıyor? Belli mi tarih?
2: Tarihi belli değil. Şarkı seçimleri yapıyoruz şu anda. Ya ben böyle hem çok eski şarkılardan olsun.
1: Ne tarz?
2: Hem daha orada. Ya ben bu 5 şarkıyı mesela farklı tarzlarda yapmak istiyorum. Mesela bir tane hareketli olsun. Günümüzden bir şarkı da ya da çok eskilerden bir hareketli olabilir. Bir tane böyle arabesk olsun, damardan bir şarkı olsun. Bir tane daha böyle akustik, hafif böyle rahat söyleyebileceğim bir şarkı olsun. Yani böyle her tarzdan bir şey katıp yapmak istiyorum akustiğe. Çünkü bana bunu daha önce de sormuşlardı. Ben
1: mesela Türk halk müziği falan filan düşünüyor musun?
2: Türk sanat müziği. Mesela ben hep şeyi hayal ediyorum. Daha doğrusu annem bunu benden rica etti. Ben de çok isterim. Mesela bu 5 şarkılık akustiği yaptıktan sonra ondan sonra bir 5 şarkılık daha akustik. Çünkü akustik sonsuz bir şey. Yani
1: tabii.
2: Onu süreklilik halinde yapabiliriz. Mesela bir sonraki 5 akustiğimi sadece.
1: Efsane olur biliyor musun?
2: Şimdi babaannemden dolayı çünkü.
1: Müziği?
2: Yani aslında söylemiyordum. Çok ilgili değildim. Ama bir gün rahmetli dedemin Ergün Şenlendirici'nin gecesi yapıldı. AKM'de. Orada mesela Türk sanat müziği söyledim. Ve babam da hep kızardı bana. Neden söylemiyorsun? İşte neden ilgilenmiyorsun? Bak çok güzel söylersin. Ama ben hiç yakın değildim. O gün orada söyledim. Babam gecenin sonunda dedi.
1: Vay,
2: okuyor musun yani? Ve ilk deneyimim de orada benim.
1: Sonra, hangi şarkı? yani sesi kız söyler misin evet. yoksa?
2: Sesi kızık.
1: Bahane de hazır bir şey. Ne?
2: Hastayım.
1: Ne diyorsun? Söylesin, sesi kızık da söylesin diyorsun. Söyledin diyor. Ha yoksa bilmiyorduk diyorsun yani. Anlaşılmıyordu diyorsun. Ya bizim
2: şarkı
1: ekip var ya çok fena.
2: Şarkı söylerken öyle olmuyor.
1: Şarkı söylerken daha da kısılıyor.
2: İyice gidiyor.
1: Çok güzel. Akustik tabii baktığımız zaman çok kolay gibi görünen aslında öyle de değil. Yani ciddi bir ekip.
2: Evet.
1: Evet dediğin gibi ciddi bir ekip çalışması. Görüntülerin en iyi şekilde alınması, açılar, enstrümanlar.
2: Aynen öyle.
1: Senin varana kadar değil mi? Her şey çok güzel. İnsanların hakikaten hani göze de hitap etmesi gerekiyor ya. Ama çok güzel bir şey olacağına inanıyorum ben. İnşallah. Harika bir proje
2: yani
1: olacaktır
2: tek
1: o.
2: Single çalışırken sadece o şarkının üstüne yoğunlaşabiliyorsun. Hı-hı. Yani sadece o şarkının kıyafetini düşünüyorsun. Sadece Hı-hı. o şarkının klibini düşünüyorsun. Sadece o şarkıya çalınacak enstrümanları düşünüyorsun. Ama 5 şarkılık bir akustik yaptığında oraya gösterdiğin eforu 5'e bölüyorsun.
1: Peki burada şunu da sorayım. Sen atıyorum hani 5 şarkıyı birden bir kere de yapıp peyderpey mi çıkaracaksın? Belli bir zaman aralıklarıyla mı çıkaracaksın?
2: Aralıklı çıkartırsak evet. Daha güzel olur. Çok hem bana da yaza çalışmak için fırsat olur. Hı-hı. Onlar yayınlandıkça ben yaza Hı-hı. hazırlık yaparım.
1: Evet.
2: Önümüzdeki
1: evet.
2: sezona hazırlık yaparım.
1: Güzel. Sevgili dinleyiciler, Naz Şenlendirici ile sohbetimize devam ediyoruz. Çok da güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Naz hayatına nasıl ait oldu? Yani burada sevgili Hüsnü Şenlendirici'nin bir yönlendirmesi oldu mu? Kızım bak ben müzisyenim. Ondan sonra gelsin de sesin güzel. Sen de söyle. Sen de bu alanda ol. Yoksa sen zaten müziğin içindesin ama başka bir şey olması zaten beklenemez ama yani bu aslında vardır bir hikayesi. Ne diyorsun?
2: Yani hikayesi var. Ben hikayesini hatırlamıyorum. Videosu var. Hmm. Nasıl dahil olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü ben kendimi bildiğim bileli o kelimeleri birleştirebildiğim dönemden beri şarkı söylüyorum. Ya şimdi mesela benim babam klarnet çalıyor, abim klarnet çalıyor, benim dedem trompet çalıyor. Anne tarafımdaki
1: sen bu arada enstrüman çalıyor musun herhangi bir enstrüman?
2: Ben piyano çalıyorum, piyano gitar çalıyorsun. Çalıyorum Hı-hı. ama böyle çok yoğunlaşacak şekilde değil. Kendime eşlik edebilecek şekilde Hı-hı. çalıyorum. Hı-hı. Mesela bütün aslında ailem müzisyen ama ben neyse ki babaannemin gelini almışım. Hı-hı. Ses olarak
1: çok
2: yoğunlaştım.
1: Güzel. Çok güzel.
2: Nasıl dahil olduğunu hatırlamıyorum hayatıma. Ama şöyle bir videomuz var. Abim Hı. klarnet çalıyor. Babam bağlama çalıyor. Piyanodan kayıt almışlar.
1: Bağlama ben çalıyor mu ya Hüsnü Şenlendirici? Ben görmemiştim hiç. Ciddi misin sen ya?
2: Ben, evet. Her seferinde şaşkınlıkla
1: ciddi
2: izliyorum.
1: Ciddi misin sen ya? Ya evet. Baba yok artık ama ya. Ama tambur ne ya?
2: Evet, falan onu da çalıyor.
1: Ciddi misin evet. sen? Aklıma ilk gelen oydu. bir kanun yoktur herhalde.
2: Kesin o da vardır
1: o
2: ama.
1: O da kesin vardır o da.
2: Kesin vardır.
1: Naz ne olur sözünü unutma. Bir saat başına gideceğiz. Bir saat başı jingle'ımız var. Sonrasında bu eğlenceli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hanımlar beyler konuğumuz sevgili Naz Şenlendirici. Soyadı gibi gerçekten. Şenlendirdi bizi, güzellik kattı buraya. Saat başı buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Gökhan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ya çok güzel bir sesin var gerçekten, maşallah ya.
2: Teşekkür ederim.
1: Sen beğeniyor musun kendi sesini?
2: Beğeniyorum.
1: Ne gülüyorsun be? Allah Allah.
2: Beğeniyorum yani. Öyle sorunca. Beğeniyorum.
1: Bence de güzel. Böyle özel bir ses. Yani alıştığımız gibi değil. Daha farklı ki ben ülkemizde aslında böyle bir şeyin arandığını düşünenlerdenim. Nasıl, şunu soracağım. Ünlü bir ismin kızı olmak, soruluyordur bu soru tabii muhtemelen ama zor mu? Yoksa kapıları açan bir durum mu? Bir de şöyle sorayım daha doğrusu. Ya ben ünlü bir, çünkü daha önce bunu da yine bir başka misafirime de sormuştum. Ünlü bir ismin çocuğu olmaktan ziyade hiç öyle olmamayı tercih ederdim. Sen ne diyorsun?
2: Yönleri de var. Hı. Çok zor yönleri de var. Hı hı. Konuştuk. Hatta az önce konuştuk. Bizim en büyük şansım benim bu konuda benim babamın şarkı söylememesi.
1: Bence de.
2: Konuştuk. Şans. Evet. Evet.
1: Büyük şans. Yani klarnetle biz onu çok güzel, Allah'ın izniyle klarnette bir numaramız, bal geçirmezimiz. Allah'tan şarkı söylemiyor.
2: Şarkı da söylüyor. Demişim ben. Her şeyi.
1: Hayır yani ısrar etmiyor.
2: Evet.
1: O da bir şeylerin evet, farkında evet, en evet. Azından. Ya Hüsnü abi var ya, yayına geleceğe varsa da artık bu saatten sonra gelmez, ben sana söyleyeyim. O kadar yayında konuştu, bir de kalkıp onun ayarama gideceğim ya. Yok öyle bir şey, hadi. Ne olur aramızda kalsın. Bizim pastaneden mastaneden Hüsnü abiye bir şeyler gönderiver ne olursun ya. Döver. Hangisi?
2: Fark etmez.
1: Orada da baltayı taşa vurmayalım.
2: Şu an fark etmez.
1: Nasıl, seni dinliyorum. Yani nedir? Hani dezavantajı yani, ne? Az önce konuşuyoruz dedin ya.

0: aslında. Oraya Hüsnü Şenlendirici'nin kızı.
1: Evet.
0: Yani bir Naz Şenlendirici olarak bir yola girdiğim için.
1: Soy isminden zaten insanlar merak edip girip bakacaktır.
0: Bir de benim soy ismim şey değil. Hani böyle herkeste olan bir soyad olmadığı için dikkat çekiyor direkt. Yani bunun en güzel tarafı tabii ki de bütün kapıların ve benim fikir alabileceğim insan salonunda oturduğu için orada kendimi daha rahat hissediyorum. Orası
1: ne güzel,
0: çok
1: hayır
0: güzel
1: da diyemiyor biliyor musun? Yani bir de böyle bir şey var ya. Bir de orada kız evlat olmanın şeylerini yapıyor musun öyle bir şey? Ya baba ya falan filan böyle şeyler oluyor mu?
0: Oluyor tabii canım. Her baba kızı olduğu
1: bir şey
0: gibi.
1: Söyleyeceğim. Babandan önce hayır deyip sonra böyle kız evlat olmanın avantajlarını kullanarak isteyip de yaptığın ne oldu mesela?
0: Instagram'a işte bu videoları atma dönemi.
1: He tabii. Öyle mi?
0: Çünkü biz onunla ilk böyle konuştuğumuzda ben 15-16 yaşındaydım. Böyle videolar paylaşıyordum o dönem. Sonra onunla konuştuk, böyle hayır dedi, öyle dedi, böyle dedi. Sonra birazcık böyle ağlayan surat. Biraz ağlayan surat yapıyor. Tamam 18 olunca dedi. Sonra ben 18'ime bastım. Koştur koştur gittim eve. Baba 18 oldum, baba 18 oldum. Sözünü yiyemedi o da. Sağ olsun. Aç dedi. Ne yapıyorsan yap. Sonra ben o videoları yayınlamaya başladım. Hoşuna da gidiyor. Çok da mutlu oluyor. Ama şimdi piyasanın içinde olduğu için, her şeyi gördüğü, yaşadığı, bildiği için bir tık da böyle geri de durmak istiyor. Beni de biraz geri çekmek istiyor. Ama ya benim en büyük destekçim.
1: Çok
0: ben
1: güzel.
0: Hep öyle diyorum.
1: Çok
0: yani
1: güzel.
0: Benim hep öyle anlatırım. Sağ tarafımda babam, sol tarafımda abim, sırtımı yasladığımda annem.
1: Ah,
0: her zaman.
1: Ah ne
0: o
1: güzel.
0: O konuda çok rahatım. Çok,
1: çok güzel bir ailesiniz anladığım
0: evet,
1: kadarıyla öyle
0: evet.
1: mi? Allah nazardan saklasın ya maşallah.
0: Maşallah.
1: Birbirini seven, birbirine bağlı olan. Bu arada gerçekten sevgilim yine söyledi. Şu anda annen dinliyormuş
0: evet,
1: galiba.
0: Evet.
1: Ona da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sağ olsun. Böyle bir güzel evlat yetiştirdiği için de biz de şanslıyız aslında. Çünkü biz senin şarkılarınla, bu arada sen kendin söz müzik yapıyor musun?
0: Ya yapıyorum. Dinliyorum, kendim bakıyorum. Ya hiç böyle ne bileyim, o konuda bir utanç var. Biraz utanıyorum böyle. Ya ben bunu yazdım, şöyle bir müzik yaptım. Neden bilmiyorum ama bu
1: yazdın
0: konuda biraz
1: var
0: utanıyorum.
1: Var mı şu ana kadar?
0: Var.
1: Var.
0: Var.
1: Düşünüyor musun onları günün birinde?
0: Tabii.
1: Ha güzel.
0: Tabii düşünüyorum.
1: Söz
0: zaten
1: mü, müzik
0: bunu tek paylaştım. Söz müzik yapıyorum mesela. Bunu da tek paylaştım. Tek duyan Gökhan Şahin'dir zaten. Ona gönderirim.
1: Ha.
0: Abi böyle bir şey yaptım, nasıl? O da hemen der hit. Hemen.
1: Ha ciddi mi?
0: Bu hit, devam et.
1: Ha güzel.
0: Hep öyle yapıyor. Bu konuda böyle destekliyor benim. Yapıyorum. Ama düşmüyorum. Ama onun aslında üstüne düşmem gereken bir şey.
1: Onun da zamanı gelecektir mutlaka.
0: Aynen öyle.
1: Onun da zamanı gelecektir mutlaka. Şimdi belki çok konuşulmuştur bu. Yani çok konuşmuşsundur. Belki bundan sonra gideceğim programlarda da konuşulmuştur ama ben bu konuyu, özellikle bu ameliyat ve kilo konusunu özellikle insanları bilgilendirmek, onlara bir faydamız dokunsun diyerek giriyorum. Kısaca bir kalalım orada istersen.
0: Tabii fark etmez zaten, ben ameliyat olduğumda ben kendim haber verdim herkese. Ben paylaştım.
1: Orada kaç kiloydun ameliyattan evvel?
0: Ben 117 ile girdim ameliyata.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii.
1: Çok yiyordun.
0: Tabii. Çok yiyordum, yatıyordum.
1: Ya bu var ya, çok yemek de değil. Yani abartı yani. En çok ne çok tatlı matlı falan filan ne var ne? Hadi ya.
0: Bir de çok yatıyordum.
1: 117
0: şey
1: kilo.
0: Yapmıyordum evet.
1: Şey, moralin bozuk, canın sıkıntı.
0: Tabii.
1: Bu durum tabii dibe de çekiyor.
0: Aynen.
1: Sonra ne oldu da bu kararı verdin? Nasıl verdin bu kararı?
0: Sonra ne oldu? Babam Sezen Aksu geceleri yapıyordu. Sahne alıyordu. Öyle bir proje vardı. O projede hadi sen de çık benimle söyle 2-3 tane şarkı dedi. Ya zaten sürekli kilomla ilgili bir derdim vardı. Çünkü dert edilmeyecek bir kilom yoktu. Bir de genç olduğum için giyinmek istiyorum. Çıkmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hep zaten o konuda kısıtlandığım için zaten mutsuzdum. Ama ameliyat düşünmüyordum. İstemiyordum kesinlikle ameliyat. Sonrasında o Sezen Aksu gecelerinde babamla birlikte sahneye çıktım. Yayıldı o haberler ve konuştu tabii ki insanlar. Güzel yorumlar aldım.
1: Ben
0: tabii ilgilendiler benimle uzun bir süre, yaklaşık
1: ama güzel
0: bir haftaya
1: olmuş
0: yakın.
1: Bence de yani o seni
0: aynen
1: belki,
0: öyle hayatım değişti.
1: Seni belki hırslandırdı değil
0: tabii,
1: mi? Yani
0: o kadar hırslandırdı ki ben 3 gün sonra ameliyata girdim.
1: 3 gün sonra. Yani
0: girdim.
1: O aslında o dönemde o şey belki o yorumlarla verilmiş bir karar değil mi? Öyle
0: tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Vay be.
0: Ama hep böyle ameliyat düşünmüyorduk. Babam mesela kesinlikle ameliyat istemiyordu. Ben de istemiyordum.
1: Ama bu insanın kendi iradesiyle aynen de öyle. Çok başarabileceği bir şey gibi de durmuyor. Yani
0: zor ya. O kadar kiloyu alıyorsan zaten o kilo

0: alınır ama kilo verilmiyor bir süre sonra. Bir de sağlık açısından. Ya mesela spora gitsem, diyet yapsam da o kiloyu veremiyorum. Yani insanlar kilonun sadece spor yapılıp işte az yenilince, diyet yapılınca verilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama mesela sağlık problemleri de var. Bu sağlık problemlerinden dolayı kilo alan insanlar var. Dolayı kilo veremeyen insanlar var.
1: Bir de o kilolarla sağlığı bozulan insanlar
0: aynen
1: da var.
0: Aynen öyle. Ben mesela yani o kilo bir şekilde, evet, çok büyük bir sağlık problemim yoktu ama ilerisi için kötüydü.
1: Peki sana şunu da soracağım. Şimdi söylüyorsun, güzel de şarkı söylüyorsun, güzel de sesin var ama bu hep senin noktalardan bir tanesi değil miydi? Yani ya ben söylüyorum ama yani sahneye çıkacağım, çekerim, şunu yaparım. Yani bugün başladığın tabii bu durum, yani böyle olamaz diyordun değil mi?
0: Mümkün değildi. Hı. 18'e girdikten 2-3 ay sonra ameliyat oldum.
1: Ne, o ameliyat süreci sonrası nasıldı? Zahmetli bir süreç mi?
0: Çok zahmetli.
1: Öyle mi? Süreçti. Ne kadar sürdü?
0: Ya, psikolojik olarak kendini bir kere hazırlaman lazım. Fiziksel olarak çok bir zorluğu yok. Çünkü zaten hissetmiyorsun. Ameliyata giriyorsun, çıkıyorsun. İster istemez zaten o porsiyonlarla doyuyorsun. Ama fiziksel olarak değil, psikolojik olarak çok zor bir süreç. Bir kere onu hazırlaman lazım kendini. Çünkü sonrasında bütün hayatın değişiyor. Beslenme düzenin değişiyor. Zaten yaklaşık bir ay falan sıvı besleniyorsun.
1: Öyle mi?
0: Tabii öyle bir zorluğu da var. Bir ay falan sıvı besleniyorsun.
1: Sadece sıvı.
0: Sonra yumuşak katılar, işte püreler, mamalar o şekilde ilerliyor. Sonrasında yemek yemeye, aslında o bir buçuk aylık süreci atlattığın zaman alışıyorsun.
1: Ya bir şey söyleyeyim, sen baya baya güçlü de mi insanmışsın ya hakikaten?
0: Biraz güçlendim o süreçte.
1: Ama çünkü yani bu hani kolay kolay yapılabilecek, tabii, herkesin başarabileceği bir durum da değil. Yani biraz şöyle bir algı var insanlarda. Ya işte kardeşim girdim, ameliyat oldum, çıktım, her şey bitti gitti aynen, falan öyle değil.
0: Öyle bir şey değil.
1: Yani ameliyat
0: en kolayı.
1: En kolayı, sonrasında yapacağın şeyler asıl
0: aynen
1: önemli.
0: Öyle. O ameliyatın ilk günü her şey kolay hissetmiyorsun. Baygınsın, yatıyorsun. Sonrasında başlıyor bütün işler.
1: Şimdi nasıl peki? Şu anda nasıl? Beslenmen falan
0: beslenmem
1: dikkat
0: şükür.
1: Ediyorsun.
0: Evet. Zaten dikkat ediyorsun ve ameliyatın artık yani bir şekilde iyi yönü de şu. İster istemez yiyemiyorsun zaten. Yani mesela eskiden 4-5 tane köfte yiyorsan atıyorum. Artık bir tane yiyorsun. Yıllar ilerledikçe o 2 köfteye çıkabiliyor. Ama mesela ben 1 yıl 2 ay falan oldu ameliyat olalı. 1 yılımı doldurdum. Hala mesela 2 köfteyi bitirmem.
1: Öyle mi?
0: Bitirmem tabii. Uyuyorsun.
1: Daha fazla peki devam edecek mi kilo vermen falan? Daha devam ediyor şu an süreç. Öyle mi?
0: 12-18 ay. Kadınların bir tık daha şey oluyor, ödem topladığımız için ve bazı dönemler geçirdiğimiz için sürekli bir ödem dönemi oluyor. O yüzden erkeklerde olduğu gibi olmuyor. Kadınlarda daha ağır, daha uzun bir süre kilo verimi oluyor. Benim de işte 14 ay falan oldu galiba. Verecek sanırım bir 5-6 kilom daha var.
1: İyi hadi bakalım inşallah. Evet. Geçen ben kim bizim Ali Haydar. Dur dedikodu yapayım acık. Arkadaş. Naz içeriye girdi, şurada gördüm, dedim ki Ali Haydar ne haber abi, günaydın dedi, günaydın dedim, sen dedim kilo almışsın dedim, aldım abi dedi, götür geri ver dedim, nereden aldıysa alma dedim ya, keşke böyle olsa ya, üzerimizden çıkıp böyle kaldırıp atabileceğimiz
0: keşke, ilk ben yapardım emin olun, ilk ben çıkartır koyardım.
1: En çok ne seviyordun peki?
0: Bir de ben ev yemeği çok seviyorum. Ben mesela et yemiyorum.
1: Ekmek yiyor muydun?
0: Ekmek yemiyordum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Bana hep öyle derlerdi biliyor musun? Sen
1: kız
0: boşuna
1: nasıl aldın 17 kilo ekmek
0: boşuna
1: yemeden?
0: Boşuna şişmandım ben biliyor musunuz? Bunu hep söylerdi. Bunu yengem söylüyor abimin eşi.
1: Seni şişmanlatan kim oldu? Annen mi oldu yoksa?
0: Yok. Kendi kendimi şişmanlattım.
1: Kendi kendini evet. Şişmanlattın var arkadaş ya.
0: Evet. Oldu öyle bir hata.
1: O zaman hepsinden söyle, hangisi mesela, birkaç tanesi söyleyebileceklerini söyle mesela.
0: Ya aslında şöyle bir şey, bu biraz dedikoduya mı girer bilmiyorum ama.
1: Olsun, biz
0: eskiden
1: severiz.
0: Mesela herkesin hayali bir Harbiye. Yani
1: hani evet.
0: Türkiye sınırları için.
1: Tamam.
0: Ama Harbiye sanki o
1: etkisini kaybetti. Öyle mi?
0: Düşürdük bir hissediyor ama yine de yani Harbiye hala Harbiye.
1: Olacak
0: hala
1: mı bu?
0: Hala Sibel Can çıkar 4 gün üst üste konser yapar. Tantaşlı çıkar 6 gün üst üste Harbiye yaparlardı eskiden. O dönemlerdeki Harbiye ben de hala. Ama mesela çok isterim.
1: İstiyorsun.
0: Tabii hayallerimden.
1: Olacak.
0: Biri. İnşallah.
1: Ben bunu birkaç sene içerisinde olacağına inanıyorum. Olur diye düşünüyorum. Yazıyorum. Yazmayayım ben onu. Canlı yayında söyleyeyim. Kendirici Harbiye konserlerini görürüm. Billboardlarda fotoğrafını görürüm. Sosyal medyada paylaşımını görürüm. Maria. Kendirici'nin evinin önünde.
0: Çok ayıp, çok ayıp. Hayır, en önde.
1: Ay canım benim ya. Harika. Ay iyi ki varsınız. Sağ olun valla. Harbiye muhteşem olur, güzel olur.
0: Çok güzel olur. Yani küçük, yani aslında çok büyük. Hı. Ama Türkiye sınırları içerisinde yine dediğim gibi.
1: Başka?
0: Ama onun dışında mesela senfonik konserler benim çok ilgimi çekiyor.
1: Aa, çok güzel olur.
0: Sefil Taçan'ın yaptığı gibi. Sibel Can'ın son dönemdeki Harbiye açık hava konserlerinde yaptığı gibi. Senfonik konserler böyle çok dik durup tam böyle bir assolist gibi durduğu için o mesela çok ilgimi çekiyor. Öyle bir şey de çok isterim.
1: Bunun müzik dışında bir şey var mı peki ya? Ne bileyim, gitmek istediğin bir yer var mı? Çok görmek istediğin bir yer var mı mesela?
0: Çok görmek istediğim ya.
1: Sever
0: ben...
1: Sever misin gezmeyi falan?
0: Gezmeyi çok severim. Hı. Ama biz ameliyattan sonra geçti o, biliyor musunuz? Ya kiloluyken daha çok giyinip çıkıyordum, geziyordum ben. Ameliyattan sonra bana ne oldu bilmiyorum. Vitaminlerim mi düştü, ne oldu, bana bir şey oldu. Enerjim düştü benim. Şimdi öyle kalmadı.
1: Kıyafetler falan değişti tabii tamamen, değil mi?
0: Tabii.
1: Aldın.
0: Tabii dolap komple değişti.
1: Biz düşenlendireceği mi aldırdın bunları?
0: Evet.
1: Bence de. Bence de iyi yapmışsın.
0: Babam. Annemle birlikte aldık.
1: Ha, vallahi iyi yapmışsın. Paylaşmak istediğin isimler desem. Ama bak, Sibel Can, Hakan Altun falan
0: tabii,
1: değil.
0: Tabii tabii.
1: Böyle onun dışında ya... bu akustikler falan yapılıyor, çok güzel, o benim çok hoşuma gitti. Akustik inşallah en kısa zamanda yaparsın ve görürüz ve i̇nşallah. Ben de çok mutlu olacağım ondan. Düetler de olacak mı, düşünüyor musun, istiyor
0: tabii
1: musun?
0: Tabii akustikleri ilerlettikten sonra konuk almayı düşünüyorum.
1: Aa, çok tabii. Güzel, çok güzel. Özellikle aynı sahnede olayım, birlikte şarkılar söylemek isterim dediğin bir isim. Bunu biraz daha genişleteyim. Hatta olmayan isimler de olabilir. Olsa onunla olmak isterdim, aynı sahnede olmak isterdim diyeceklerinde olabilir.
0: Geçtim. Hı. Sahnede olmasını istediğim bir insan var, Sezen Aksu tabii ki. Hani direkt o sahnede olsun, ben onunla çıkmasam da olur. Hani hayal olarak o çıksın, ben izleyeyim. Hı. Öyle bir hayalim var. İşte yine imkansızlardan biri. Belki de bilmiyorum, Allah belki bir gün nasip eder onunla aynı sahnede olmak da tabii
1: İnşallah,
0: ki.
1: İnşallah.
0: Çok isterdim mesela... Müslüm Gürses'i çok isterdim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. Onu dinlemek, canlı dinlemek, onunla çıkmak isterdim, söylemek isterdim. Bir de son günlerde sanırım şey yapmış, manifest yapmış Ajda Pekkan'la. Hatta dün yayınlandı galiba. Ben Ajda Pekkan'la da mesela çok şarkı söylemek, onu böyle dinlemek istiyorum yanımda. O da çok...
1: Buradan Ajda Pekkan'a da seslenelim. Sevgili Ajda Hanım, yani bence harika olur diye düşünüyorum. Hatta klarneti de Hüsnü Bey. Şimdi daha çok gıcık olacak bana. Herife bak, herife. Bak, yayın var ya, dinliyor ya, sinirlene sinirlene, katlana katlana attı. Tarihte Hüsnü abiyi bu kadar çok sinir eden biri daha çıkmamış. Şuna bak, bir de benim projelerin içine dahil ediyor ya.
0: Yok yok, demez öyle, demez.
1: Nerede bu radyo diye.
0: Nerede bu radyo?
1: Canım benim ya. Tatil matil falan filan. Sen bayağı bu sene yoğun
0: tatil
1: çalışacaksın.
0: Tatil yok artık.
1: Yok
0: bize.
1: Mu?
0: Bize tatil yok. Ya önceden vardı da nasıl oluyordu? Yaptım. Tabii.
1: Bu
0: sene artık tatil yapmam ya. Çünkü çok tatil yaptım bugüne kadar. Hep bugünü hayaliyle yaşadım. Bu yaz yapmam herhalde tatil artık, biraz
1: durmak
0: çalışırım.
1: Durmak istemiyorum diyorsun.
0: Sonra
1: ya.
0: Yaparım tatil ben yine.
1: Bence de acısını sonra çıkar.
0: Ama bu sene birazcık böyle koşturmalı.
1: İşin gücün var. Var mı şey böyle sahneye falan çıkmadan evvel yaptığın, bana uğur getirsin diye ne bileyim bir batıl inancın, şuyum buyum falan bir şey var mı?
0: Yoktu ama oldu.
1: Ne oldu?
0: Şöyle bir şey oldu. Bizim çiftliğimizde. Hı. Çalışan bir abiyle ablamız var. Hı. Meral ablam, çok severim onu.
1: Tamam.
0: O böyle, biz hep nazar, çok inanıyoruz biz nazara. Ben özellikle çok inanıyorum
1: ben
0: nazara.
1: Ben de öyle.
0: Ve direkt çekiyorum yani
1: ben
0: o
1: öyle.
0: Neredeyse o kötü enerji. O mesela defne yaprağı ve bir şey otu. Hı. Hatırlarsam onu söyleyeceğim. Onu yakar böyle.
1: Ne otu?
0: Önünde. üzerlik otu muydu?
1: Üzerlik.
0: Üzerlik değil mi? At,
1: kalemi fırlatacağım. Evet, neyse evet, en azından evet. Yani kıyısı
0: kıyısından olsun, olsun, hatırladım.
1: Evet.
0: Evet. O otu böyle yakar başımızın üstünden 3 kere 4 kere çevirir. Klip çekiminde de mesela öyle bir videomuz var. Kapalı alandayız. Ben serum yiyorum o sırada. Makyajım yapılıyor. Meral abla ot çeviriyor. Annem diyor ki yapma, yakacaksın kızı. O bende kaldı mesela. Şu
1: bir şey söyleyeceğim. O serumlu fotoğrafı sen paylaşmamış mıydın?
0: Paylaştım.
1: O serum ne serumuydu? Ne oldu?
0: Vitamin serumu.
1: Ha, vitamin.
0: Ya ameliyattan sonra çok hızlı bir kilo verimi olduğu için tamam. Doğal olarak bütün vitaminler böyle bir düşüşe geçiyor. Onu ilaç takviyeleriyle tabii ki toparlamaya çalışıyoruz. Ama bazen olmuyor. Bir de benim zaten bir kansızlık hastalığım var yani. O yüzden çok vitaminsizdim ve çok ayakta kalınca, çok yorulunca çok böyle bir tansiyonum düşüyor, böyle biraz aman kötü oluyorum falan. O yüzden orada bir vitamin serumu yedim toparlasın diye. O üzerlik otu da nazardan kem gözden.
1: Allah nazarlardan korusun diyelim. Aa, peki evet. O zaman bize başlayalım. Be kolay, ne var Allah'ını seversen. Hüsnü şenlendirici mi Okan Asam?
0: Baba.
1: Sahne mi? Anne mi baba mı? Hadi buyur bakalım, sen kaşındın.
0: Ben kendimi bildiğim bile annem mi babam mı sorusuna abim diye cevap veririm.
1: Ciddi misin tabii. Sen? Aa güzel. Buradan abine selamlar, sevgiler.
0: Selam.
1: Buradan dolayı Naziram'ı da kaybettik ya. Ben yanarım yanarım da ona yanarım.
0: O da gitti be.
1: Sahne mi stüdyo mu? Kısık sesle.
0: Evet.
1: Peki. Normal mi? Butik konser mi?
0: Ben yeni olduğum için kalabalık festivaller daha çok ilgimi çekiyor. Çekilir. Ama eminim ki bir süre sonra butik konserlere dönecek ama şu anlık kalabalık.
1: Nasıl? Spontane yaşamak mı yoksa planlı olmak mı?
0: Her
1: öyle
0: şeyim
1: mi?
0: Spontane.
1: Ben evet. Biraz böyle planlı gibi bir görüntü var. Öyle bak, bir şey.
0: Öyleyim.
1: Öyle bir şey seziyor insan ama aslında spontaneyi seviyorsun. Evet.
0: Ya bir de iş hayatına yeni atıldım ve benim ekip arkadaşlarım, yol arkadaşlarım çok güzel. Mine mesela gördüm. En planlı programlı insanlardan biri. Ve beni de hani şey yapıyor. Naz mesela mesajına dönmeyeyim 5 dakika.
1: Nadir.
0: Sürekli fenadır. O konuda çok iyi. Gizem tabii, mesela tabii. Ablasın danışmanım. Gizem de öyle.
1: Hepimiz biliyoruz. Mine'yi bilenler derneği.
0: Evet. O yüzden yani iş konusunda planlı olmayı bana öğretiyorlar. Benim annem çok planlı. Aşırı planlı, programlı. Yani markete bile planlı iner annem.
1: Allah Allah.
0: O kadar.
1: Çok yorucu bir şey geliyor bana ya.
0: Yoruluyor zaten. Vallahi. O da yoruluyor ama bazı da geçemiyor bundan. Ama bana öğretiyorlar şu an iş konusunda planlı olmayı.
1: Çok güzel.
0: Ama genel hayat olarak spontaneyim biraz.
1: Yaz mı kış mı? İzmir mi?
0: Gerçi annen mi babam mı gibi oldu.
1: Ha, bilemem. İstanbul. Peki. Kahve mi çay mı? Şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
0: Şarkı.
1: Sosyal medya mı, telefon konuşması mı?
0: Sosyal medya.
1: Klarnet mi, piyano mu? Piyano mu?
0: Babamı ya, iyice kaybettim şu an.
1: Vallahi.
0: Babacığım.
1: Hüsnü abi.
0: Canım babam.
1: Bak artık beni seviyorsundur diye düşünüyorum.
0: Baba.
1: Spor ayakkabı mı, topuklu ayakkabı mı?
0: Spor ayakkabı.
1: Evde vakit geçirmek mi, dışarı çıkmak mı?
0: Evde vakit geçirmek.
1: Deniz tatili mi, doğa tatili mi?
0: Deniz tatili.
1: Aşk şarkıları mı, ayrılık şarkıları mı? Ayrılık şarkıları. Evet. Sabah insanı olmak mı, gece insanı olmak mı?
0: Gece insanıyım kesinlikle.
1: Tek bir şarkı dinlemek mi, bir ömür hiç müzik dinlememek mi? Bu soruyu geçiyorum, hiç gerek yok yani. Deli misin, nesin sen de Allah'ını seversen ya. Ortamı beğendin mi? Radyo Sputnik'i sevdin mi?
0: Bayıldım. Vallahi. Heyecanlandım zaten girdiğimde.
1: Başlarken heyecanlandın ama evet, sonrasında alıştın değil mi?
0: Evet.
1: Biz de seni çok sevdik ama bunu tekrarlayacağız.
0: Tabii ki de
1: başka
0: çok isterim.
1: Başka bir gün tekrar.
0: Çok
1: yeni isterim. Projelerde tekrar bir araya
0: İnşallah.
1: Geleceğiz. Harika. Sevgili Mine Ayman'a da çok teşekkür ediyorum. Naz da bizi buluşturduğu için. Buradan özel bir selam da sevgili Hüsnü Şenlendirici abime. Canımsın, kucaklıyorum seni Nazira Hanım.
0: Her lafı söyledikten sonra, bütün dedikoduları yaptıktan sonra neyse bize ne dediğimiz evreye geldik.
1: Şaka yapıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın ayaklarına.
0: Çok teşekkür ederim her sağlık. Şey için.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. 1941-1945 yılları arasında süren bu kanlı savaş, tarihe yalnızca yıkımıyla değil, Sovyet halkının gösterdiği büyük direniş ve fedakarlıkla da geçti. Savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
2: Zafere 80 gün, 18 Şubat 1945. Kızıl Ordu, Prusya, Silezya, Pomeranya, Brandenburg ve Macaristan'da savaştı. 25 yerleşim yeri kurtarıldı, 3245 Alman esir alındı. Önemli bir ulaşım merkezi olan Graudenz şehrinin garnizonu kuşatıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümeti Polonya'ya yardımın tahsis edilmesini onayladı. 3. Belarus cephesi komutanı Ivan Chernyakhovski hayatını kaybetti.
3: Zafere 79 gün, 19 Şubat 1945. Wehrmacht birlikleri kuşatılmış Königsberg'den kurtulmaya çalıştı. 29 yerleşim yeri kurtarıldı, 1600'den fazla Alman esir alındı. Prusya, Silezya, Pomeranya ve Macaristan'da çatışmalar özellikle anlattı. Birçok evin penceresinden Hitler portreleri, taarruz birliklerinde görevli olan askerlerin üniformaları ve gamalı haçlı sancaklar dışarı atılıyordu. Kızıl Ordu, Graudenz garnizonuna karşı savaşmaya devam etti. Kentin %60'ından fazlası 1945'te yıkıldı.
2: Zafere 78 gün, 20 Şubat 1945. Sovyet birlikleri Graudenz Kalesi ve takimatı hücumunu sürdürdü. Alman birlikleri Königsberg etrafındaki çemberi deldi ve takviye aldı. Prusya, Silezya, Brandenburg, Macaristan ve Çekoslovakya'da çatışmalar sürdü. 200'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Silahhane hazineleri tahliyeden Moskova'ya geri getirildi.
1: Zafere 77 gün, 21 Şubat 1945. Sovyet birlikleri önemli bir ulaşım merkezi ve mevzi olan Çerski ile geçirdi. Prusya, Silezya, Brandenburg ve Macaristan'da çatışmalar sürdü. 102'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı, 860'dan fazla Alman esir alındı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Savunma Komitesi, Polonya ordusuna silah ve teçhizat tahsis etme kararı aldı. Alexander Wasilewski, 3. Belarus Cephesi Komutanlığını devraldı.
2: Zafere 76 gün, 22 Şubat 1945. Almanlar Königsberg Körfezi'nin kuzey kıyısında Sovyet birliklerini geri püskürttü. Prusya, Silezya, Brandenburg, Danzig, Macaristan ve Poznan'da çatışmalar sürdü. 79'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı, 873 Alman esir alındı. Kızıl Ordu, müstahkem mevki haline getirilen Zinten yerleşim yerini ele geçirdi. 11 gün boyunca çatışmalar sürdü. Doğu Prusya bölgesinin başka hiçbir yerinde böyle mukavemet gösterilmedi.
3: Zafere 75 gün, 23 Şubat 1945. Prusya, Pomeranya ve Silezya'da çatışmalar devam etti. Sovyet birlikleri Berlin'e giden yol açan Poznan'ı kontrol altına aldı. 25 bin Alman öldü, 23 bin Alman teslim oldu. 5 bin Sovyet askeri öldü, 13 yerleşim yeri kurtarıldı. Poznan'a hücumun komutanı General Vasili Çuykov'du. Şehir 20-30 kişilik hücum gruplarıyla ele geçirildi. Her biri piyade, istihkamcı ve alev makinesi askerlerden oluşuyor, 1-2 tankla destekleniyordu. Polonyalı gönüllülerse istihbarat desteğini sağlıyordu.
2: Zafere 74 gün, 24 Şubat 1945. Prusya, Macaristan, Graudenz ve Breslau'da çatışmalar devam etti. Kızıl Ordu aşağı Silezya taarruzunu tamamladı. Wehrmacht kontrol altında sadece bölgenin başkenti Breslau kaldı. 20 yerleşim yeri Almanlardan kurtarıldı. Sovyet birlikleri Hron Nehri'nin sağ kıyısındaki köprü başını teslim etti. New York'ta Kızıl Ordu'nun 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ziyafet düzenlendi. Carnegie Hall'daki resepsiyona 2,500'den fazla kişi katıldı.
1: Zafere 73 gün, 25 Şubat 1945. Doğu Prusya ve Pomeranya'da çatışmalar devam etti. Kızıl Ordu kuşatılmış Breslau'nun birkaç semtini ele geçirdi. 15 yerleşim yeri kurtarıldı, 5 bin Alman öldü. Esir alınan komutan Andreas Suher, Doğu Prusya'daki durumu şöyle anlattı.
2: Bazı Alman askerleri artık sivil kıyafet giyip yerleşim yerlerinde saklanıyor. Yüzlerce ve binlerce firari cephe yollarında dolaşıyor. Zafere 72 gün. 26 Şubat 1945. Königsberg'in kuzey ve güneybatısında şiddetli çatışmalar devam etti. Sovyet birlikleri kuşatılmış Breslau'nun 15 semtini kontrol altına aldı. 5 yerleşim yeri kurtarıldı, 300'den fazla Alman esir alındı. Şehir merkezine doğru ilerledikçe Almanlığın direnişi artıyordu. 273. Tüfekli Tümen'in günlük raporunda şu ifadeler yer aldı. Bazı semtlerde bıçak, süngü ve tuğla kullanılarak göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı.
3: Zafere 71 gün. 27 Şubat 1945. Kızıl Ordu Pomeranya ve Çekoslovakya'da savaştı. Sovyet birlikleri kuşatılmış Breslau'nun 12 semti ve stadyum bölgesini kontrol altına aldı. 105'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill parlamento konuşmasında şunları söyledi. Rusya'nın muazzam çabaları ve fedakarlıkları olmasaydı Polonya Almanlar tarafından tamamen yok edilmeye mahkum olacaktı. Sadece Polonya bir devlet ve ulus olarak değil, Polonyalılar da bir halk olarak Hitler tarafından yıkıma ya da köleleştirmeye mahkum edilecekti.
2: Zafere 70 gün. 28 Şubat 1945. Doğu Prusya'da Nazilerle mücadele devam etti. Pomeranya'da Sovyet birlikleri iki önemli ulaşım merkezini ele geçirdi. Kızıl Ordu, Breslau'nun Klein-Changsmanliusu, iki sanayi bölgesi ve 10 semti kontrol altına alındı. 59'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Neusreddin'de Almanlar tarafından zorunlu çalışmalara sürgün edilen 1500 Sovyet vatandaşı serbest bırakıldı. Polonya hükümeti, Varşova'nın en güzel caddelerinden biri olan Ujazdowski Caddesi ismini Mareşal Josef Stalin Caddesi olarak değiştirmeye karar verdi.
1: Zafere 69 gün. 1 Mart 1945. Pomeranya'da Neustettin'in kuzeydoğusu ve kuzeyinde çatışmalar yaşandı. Breslau'da kuşatma çemberi daralıyor. Kızıl Ordu 2 banyosu ve 10 semtini kontrol altına aldı. 15 yerleşim yeri kurtarıldı. 600'den fazla Alman askeri esir alındı. Alman şehirleri 2 hafta boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müttefikleri tarafından güçlü bir şekilde bombalandı. 1800'den fazla bombardıman uçağı 1 Mart'ta ABD tarafından kullanıldı.
2: Zafere 68 gün. 2 Mart 1945. Kızıl Ordu Almanlara kuşatılmış Graudenz'in güney kısmını terk ettirdi. Sovyet birlikleri Pomeranya taarruzunu sürdürdü. Königsberg'in güneybatısında çatışmalar yaşandı. 35'ten fazla yerleşimleri kurtarıldı. 250 Alman askeri esir alındı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Savunma Komitesi 1945 yılında maden kaldırma makineleri üretimine ilişkin kararı aldı. Amerikan birlikleri Neuss ve Krefeld bölgesinde Ren Nehri'ne ulaştı.
3: Zafere 67 gün. 3 Mart 1945. Sovyet birlikleri Pomeranya'daki iki önemli noktayı ele geçirdi. Kızıl Ordu kuşatılmış Breslau'nun bir semtini Almanlardan kurtardı. Çekoslovakya'da Lucensk'in batısı ve kuzey batısında çatışmalar sürdü. 90'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. 200 Alman askeri esir alındı. 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Almanlar müttefiklerin bombardıman uçaklarının engellenmesine yönelik Gisela operasyonunu gerçekleştirdi. 117 savaş uçağı Luftwaffe tarafından İngiltere'ye yönlendirildi. Sovyetler Birliği müttefikleri 24 uçak 98 mürettebat üyesi, Almanlar 25 uçak 37 mürettebat üyesi kaybetti.
2: Zafere 66 gün. 4 Mart 1945. Pomeranya'da Kızıl Ordu Köstin'i kontrol altına aldı ve Alman askeri grubunu ikiye böldü. Sovyet birlikleri Kolberg bölgesinde Baltık Denizi'ne ulaştı. Königsberg'in güneybatısında çatışmalar devam etti. 728'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. İngiliz ordusu Burma'daki Meiktila'yı ele geçirdi.
1: Zafere 65 gün. 5 Mart 1945. Pomeranya'da Sovyet birlikleri önemli bir ulaşım merkezi olan Stargard'ı kontrol altına aldı. Kızıl Ordu Almanların Doğu Prusya askeri grubuyla savaştı. Çekoslovakya'da Wehrmacht birlikleri Prijesovce, Krupina ve Sitno Dağı'nı teslim etti. 253'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. 250'den fazla Alman askeri esir alındı. Almanya 16 yaşındaki erkek çocuklarını askere çağırmaya başladı.
2: Zafere 64 gün. 6 Mart 1945. Batı Pomeranya'da Naziler 6 önemli noktayı kaybetti. 2 haftalık bir kuşatmanın ardından Sovyet birlikleri Vistül'ün alt kısmındaki önemli bir savunma noktası olan Graudenz'i ele geçirdi. Kızıl Ordu Macaristan'daki Alman karşı saldırısını püskürtmek için Balaton Harekatı'nı başlattı. 569'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Faşizm karşıtı Petru Groza Romanya'da başbakanlık koltuğuna oturdu. Amerikan ordusu altına aldı.
3: Zafere 63 gün, 7 Mart 1945. Sovyet birlikleri Stettin çevresinde 3, Danzig yakınlarında ise 2 önemli noktayı kontrol altına aldı. Schwalbe'nin güneyinde Alman askeri grubunun yok edilmesi tamamlandı. Macaristan'da ve Çekoslovakya'da çatışmalar yaşandı. 8.000'den fazla Alman askeri esir alındı, 261 yerleşim yeri kurtarıldı. Yugoslavya'da geçici hükümet kuruldu. Partizan direniş hareketinin lideri,
2: zafere 62 gün, 8 Mart 1945. Stangard'ın batısı ve kuzeybatısında Oder Nehri'nin doğu yakası için çatışmalar devam etti. Kızıl Ordu, Danzig çevresindeki iki önemli ulaşım merkezini ele geçirdi. Sovyet birlikleri Balaton Gölü çevresinde düşman saldırılarını püskürtmeye devam etti. 362'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. İsviçre'de ABD, İngiltere ve Almanya arasında gizli müzakereler gerçekleşti. Almanların İtalya teslimiyeti konusu görüşüldü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu ve diğer toplantılardan haberdar olduğunda Sovyet temsilcilerinin de katılmasını talep etti. Ancak bu talep reddedildi.
1: Zafere 61 gün, 9 Mart 1945. Stettin'in güneydoğusunda Oder Nehri'nin sağ kıyısında çatışmalar yaşandı. Kızıl Ordu Kuzey Pomeranya'yı Nazilerden temizlemeye devam etti. Balaton Gölü bölgesinde Wehrmacht birlikleri Tuna Nehri'ne doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü. 213'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi, Sovyet ve Rumen birlikleri tarafından kurtarılan Kuzey Transilvanya'nın kontrolünü yeni Rumen hükümetine devretmeyi kabul etti. 1940 yılında Macaristan tarafından ele geçirilen topraklar Bükreş'in kontrolüne geri verildi. Ayrılmanın yaşandığı dönem itibariyle bölge nüfusunun %52'sini Rumenler oluşturuyordu.
2: Zafere 60 gün, 10 Mart 1945. Kızıl Ordu sonucunda Almanların son büyük kömür ve metalurji üssünü kaybettiği Morovia-Ostrava harekatını başlattı. Pomeranya'da Naziler iki önemli ulaşım merkezini kaybetti. Wehrmacht, Balaton Gölü'nün kuzeydoğusunda Sovyet savunmasını delmeyi başardı. 316'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Amerikan bombardıman uçakları Almanya'nın müttefiki olan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yıkıcı bir darbe vurdu. 100 binden fazla insan öldü, 270 bin bina yıkıldı.
3: Zafere 59 gün, 11 Mart 1945. Kızıl Ordu, Baltık'ın en büyük limanlarından biri olan Danzig'e doğru ilerlemeye devam etti. Kolberg'de Sovyet birlikleri şehrin batı kısmını kontrol altına almış durumda ve doğu kısmı için savaştı. Balaton Gölü çevresinde Almanlar 3. Ukrayna cephesini yarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. 240'dan fazla yerleşimde.
2: Zafere 58 gün, 12 Mart 1945. Kızıl Ordu, Danzig yakınlarındaki iki önemli noktayı ele geçirip Danzig Körfezi'ne ulaştı. Sovyet Küsrit'in en büyük kısmı olan Neustadt'ı ele geçirdi. Balaton Gölü bölgesinde çatışmalar devam etti. Almanlar günde 6 ila 7 kez saldırdı. 3584 Alman askeri esir alındı. Neustadt hücumu Berlin için çatışmaların ana provası oldu. Almanlar konut ve endüstriyel binaları küçük kaleye çevirdi. Faust Patrones isimli tek kullanımlık tank savar bomba atarları sık sık kullanıldı.
1: Zafere 57 gün, 13 Mart 1945. Kızıl Ordu Almanların inatçı direnişini aşarak Danzig ve Gdynia'ya doğru ilerlemeye devam etti. Balaton bölgesinde düşman Sovyet birliklerine 120 adet tank ve topçu sistemiyle saldırdı ancak pek başarılı olamadı. 16 yerleşim yeri kurtarıldı. Danzig'i savunan Almanlar arasında Prens Eugen adlı ağır kruvazörün de bulunduğu bir filo tarafından destekleniyordu. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam edeceğiz.
4: День Победы, как он был от нас далек, как в

0: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam ediyoruz. Zafere 56 gün, 14 Mart 1945. Sovyet birlikleri Danzig yakınlarında düşman birlik grubunu bölmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Kızıl Ordu, Königsberg bölgesinde yeniden taarruza geçti. Çekoslovakya'dan Wehrmacht birlikleri önemli bir ulaşım merkezi olan Zvolen'i teslim etti. Balaton çevresinde çatışmalar gece gündüz devam ediyor ancak Almanlar Tuna'ya ulaşamıyor. 21 yerleşim yeri kurtarıldı. İngiliz Mosquito bombardıman uçakları Berlin'e 21. saldırısını gerçekleştirdi. Ahşap yapısı sayesinde bu uçaklar radarlara karşı neredeyse görünmezdi.
1: Zafere 55 gün, 15 Mart 1945. Kızıl Ordu düşmanın Doğu Prusya grubunu ikiye böldü. 1. Ukrayna cephesi karşı saldırıyı önlemek için Yukarı Silezya harekatını başlattı. 10 gün süren şiddetli çatışmaların ardından Almanlar savunmaya geçti. 24 yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet Haber Bürosu günlük bülteninde 11 Mart'tan itibaren Wehrmacht Kurlandiye Ordu grubuna komuta eden General Lothar Rendulik'in emrinden bir alıntıya yer verdi. Alıntıda şu ifadeler yer alıyordu. Yerleşim yerleri konvoy veya göçmenler arasında gözaltına alınan ve birliklerini aradıklarını iddia eden tüm birimlerden askerler infaz edilecektir.
0: Zafere 54 gün, 16 Mart 1945. Königsberg'in güneybatısında şiddetli çatışmalar yaşandı. Almanlar kıyıya doğru itildi. Sovyet birlikleri düşmanı yavaş yavaş Altam köprü başından dışarı itti. Kızıl Ordu, Macaristan'ın batısı, Avusturya'nın doğu bölgeleri ve başkentinin kurtarılacağı Viyana taarruzunu başlattı. 23 yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müttefiklerine ait bombardıman uçakları Alman şehirlerine yönelik Berlin, Nürnberg ve Würzburg bombardımana uğradı. 67.607 ton bomba savaş yıllarında müttefikler tarafından Berlin'e atıldı.
1: Zafere 53 gün, 17 Mart 1945. Kızıl Ordu Doğu Prusya grubuna karşı zorlu mücadelesini sürdürdü. Sovyet birlikleri Altdam köprü başındaki son tahkimat kuşağına ulaştı. Almanlar Breslau'nun Lorbeek Banyosu, birkaç semti ve bir tramvay deposunu kaybetti. 17 yerleşim yeri kurtarıldı. Yangınlar kuşatma altındaki Breslau için gerçek bir felakete dönüştü. Yangınlarda hayatını kaybeden insan sayısı mermi patlamaları sonucu ölen sayısından fazlaydı. Bu nedenle komutan evlerdeki mobilyaların boşaltılmasını emretti. Bu emrin yerine getirilmesi için yerel sakinler de görevlendirildi.
0: Zafere 52 gün, 18 Mart 1945. Polonya ordusu ve Kızıl Ordu'nun taarruzu sonucu Festung ilan edilen Kolberg düştü. Königsberg'in güneybatısında çatışmalar devam ediyor, Sovyet Hava Kuvvetleri de çatışmaya dahil oluyor. Çekoslovakya'da Zvolen'in batısında Hron Nehri'nin sol kıyısı Nazilerden temizlendi. 2520 sorti uçuş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği pilotları tarafından gerçekleştirildi. 40'tan fazla yerleşim yeri kurtarıldı.
1: Zafere 51 gün, 19 Mart 1945. Kızıl Ordu Altdam grubunu ikiye böldü. Sovyet birlikleri Almanları Frischhaf körfezine doğru itmeye devam etti. Neustadt'ın kuzeydoğusunda Wehrmacht birlikleri çemberden kurtulmaya çalıştı. 30'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyetler Birliği'nin müttefikleriyle Almanya arasında yürütülen gizli müzakerelerin ikinci turu gerçekleşti. Alman heyetine başkanlık eden Karl Wolff, Wehrmacht'ın İtalya'da teslim olma işini bir hafta içinde çözeceği vaadinde bulundu. Ancak ilgili anlaşma kısa sürede sağlanamadı ve müzakereler Nisan ayında da devam etti.
0: Zafere 50 gün, 20 Mart 1945. Alman birlikleri Altan ve Oder'in sağ kıyısındaki köprü başını terk etti. Wehrmacht kalan birlikleri Pilau'ya tahliye etti. Görevinden uzaklaştırmayı başardı. Genelkurmay Başkanı onun atanmasını Hitler'in bir hatası olarak görüyordu. Her şeye gücü yeten SS komutanı savaş deneyimine sahip değildi.
1: Zafere 49 gün, 20 Mart 1945. Königsberg'in güneybatısında kış şeridinde sıkışmış olan Almanlar var gücüyle karşı saldırıda bulundu. Kızıl Ordu Berlin istikametine yönelmek için Altdam çevresinde yeniden gruplanmaya başladı. Sovyet birlikleri Danzig etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam etti. 15 yerleşim yeri kurtarıldı. Gotthard Heinrich'i Heinrich Himmler'in yerine Wehrmacht'ın Bistül Ordu grubu komutanı olarak atandı.
0: Zafere 48 gün, 22 Mart 1945. Almanların kaçış yollarının güvenliğini sağlayan Heiligenmehl kentinin yakınında çatışmalar yaşandı. Kızıl Ordu Küstring köprü başında düşman askeri grubunu çembere aldı. Sovyet birlikleri Sizekes ve Herbar'ı kontrol altına aldı. 6. SS tank grubunu az kaldı çembere alıyordu. Ancak düşman çemberi yarmayı başardı. 421'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Alman Transocean haber ajansı Almanya'da Volkssturm üyelerini yargılanması için mahkeme açtı. 421'den kurtarıldı. Alman Transocean haber ajansı Almanya'da Volkssturm için mahkemelerin kurulduğunu bildirdi. Volkssturm, Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'ne bağlı tabur. Başta yaşlı erkekler olmak üzere silah tutabilen 16 ile 60 yaş aralığındaki erkeklerden oluşuyordu.
1: Zafere 47 gün, 23 Mart 1945. Kızıl Ordu Zopot'u kontrol altına aldı ve Danzig Gdynia grubunu ikiye böldü. Doğu Prusya'da Hergenbel çevresinde şiddetli çatışmalar devam etti. Yukarı Silezya'da Sovyet birlikleri önemli bir ulaşım merkezi olan Ernau'yu ele geçirdi. 22 yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet komutanlığı Danzig'i savunanlara teslim olma önerisiyle bir ultimatum verdi. İngiliz-Amerikan birlikleri Almanya'nın silahlarının çoğunun üretildiği bölgeyi ele geçirmek için Ruft harekatını başlattı.
0: Zafere 46 gün. 24 Mart 1945. Danzig ve Gdynia için yapılan şiddetli çatışmalar sırasında Almanlar 20'den fazla kez karşı saldırıya geçti. Kızıl Ordu, Yukarı Silezya'da bulunan iki önemli nokta olan Neisse ve Leopschüz'ü kontrol altına aldı. Sovyet birlikleri Macaristan-Avusturya sınırına doğru ilerlemeye devam etti. 373'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. İngiliz Daily Express gazetesi SS mensuplarının adaletten kaçmak için kendilerini ölü ilan etmeye başladığını bildirdi. Nitekim Albay Olaf Fickert, Alman basınına kendi ölüm ilanını verdikten 4 hafta sonra Barcelona'da Wilhelm Kleinert adıyla görüldü.
1: Zafere 45 gün, 25 Mart 1945. Kızıl Ordu Friedrichshaf Körfezi yakınlarındaki son Alman kalesi olan Heiligenmehl'i kontrol altına aldı. 2. Ukrayna cephesi Slovakya'yı kurtarma sürecini tamamlamak için Bratislava'ya taarruzu başlattı. Sovyet birlikleri Budapeşte'nin batısındaki savunma hattını delerek Esztergom'u ele geçirdi ve 45 kilometre ilerledi. 275'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Danimarkalı isyancılardan korkan Almanlar Kopenhag'a asker gönderip şehrin her yerine devriyeler yerleştirdi. Naziler işgal altındaki Oslo'da da aynı nedenle sokaklarda sığınakla siper kurmaya ve dikenli tel örgüler örmeye başladı. İşgal sırasında Danimarka'ya verilen zarar 1,7 milyar dolar. Bu da ülkenin 1939 yılı milli gelirine tekabül ediyor.
0: Zaferi 44 gün. 26 Mart 1945. Kızıl Ordu, Baltık Denizi'ndeki bir deniz üssü ve önemli bir liman olan Gdynia'ya hücum başlattı. Doğu Prusya grubundan kalan birlikler Kalhozer Hakenburnu'na kadar geri itildi. Çekoslovakya'da Sovyet birlikleri önemli bir ulaşım merkezi olan Banská Bystrica'yı kontrol altına aldı. Wehrmacht, Avusturya sınırına giden yolların güvenliğini sağlayan Papa ve Devexer'i kaybetti. 173'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müttefikleri tarafından yürütülen Ruh Harekatı'nın 4. gününde Almanlar Bavyera'ya doğru geri çekilmeye başladı. Savaşmaya devam edebilecek durumda olan bütün erkekler Ruhr'u terk etmek zorundaydı. Hitler, bakanlar ve Nazi parti liderleriyle acil bir toplantı yaptı.
1: Zafere 43 gün, 27 Mart 1945. Kızıl Ordu, Danzig ve Gdynia sokaklarında şiddetli bir şekilde savaştı. Wehrmacht birlikleri Küstrin'i tekrar ele geçirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Yukarı Silezya'da Sovyet birlikleri önemli bir sanayi merkezi olan Ribnik'i kontrol altına aldı. 319'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Almanya V-2 füzesiyle Londra'ya son kez saldırı gerçekleştirdi. Bir ölü, 56 yaralı. Füze uzunluğu 14 metre. Maksimum menzili 350 kilometre. Savaş başlığı ağırlığı 750 ila 1000 kilogram. V-2 dünyanın ilk uzun menzilli balistik füzesi.
0: Zafer'e 42 gün. 28 Mart 1945. Kızıl Ordu, Baltık Denizi'ndeki bir deniz üssü ve önemli bir liman olan Gdynia'yı ele geçirdi. Sonucu 18.985 kişi esir alındı, 20 gemiye el konuldu. Almanlar tekrar kuşatılmış Küsrin'e doğru ilerlemeye çalıştı ancak savunmayı delemedi. Sovyet birlikleri Budapeşte'den sonra Macaristan'ın ikinci sanayi merkezi olan Gyur'u kontrol altına aldı. 195'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet komutanlığı Berlin'e taarruz için iki planı ortaya koydu. Birincisi Küsrin köprü başından, İkincisi ise henüz ele geçirilmemiş olan Frankfurt Köprü başından ana saldırının yapılmasını öngörüyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Stalin daha hızlı olan birinci seçeneği seçti.
1: Zafer'e 39 gün, 31 Mart 1945 üzerindeki önemli bir sanayi merkezi olan Ratibor'u kontrol altına aldı. Almanlar Bratislava'ya giden yoldaki önemli bir ulaşım merkezi olan Galanta'yı teslim etti. 3. Ukrayna cephesi 30 kilometre ilerleyip Avusturya sınırına yakın Sengodar'da ele geçirdi. 313'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Bir adet Alman Mister uçağı Oder Nehri üzerindeki geçişi bombalamak üzere havalandı. Sadece 3'ü hedefe ulaşmayı başardı. İkisi saldırı yaparken ıskaladı, biri hedefi vurdu. Uçuş sırasında üstteki uçak alttakini yere düşürüp üste geri gönderdi.
0: Zafer'e 38 gün, 1 Nisan 1945. Aşağı Silezya'da Şubat ortasında kuşatılmış Glogau düştü. Sovyet birlikleri Viyana'nın yakınlarında bulunan önemli bir ulaşım merkezi Sopron'u ele geçirdi. Kızıl Ordu Bratislava'ya 20 kilometre uzaklıktaki Seneki kontrol altına aldı. 352'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. İngiliz Başbakanı ABD'nin Ruh grubunu bölmeye odaklanma kararına tepki gösterdi. Güneydeki Rus birlikleri görünüşe göre kesinlikle Viyana'ya girip ve tüm Avustralya'yı ele geçirecek. Eğer Berlin'i de kasıtlı olarak onlara bırakırsak o zaman bu iki gelişme zaten ortada olan her şeyi onların yaptıklarına dair düşüncelerini daha da güçlendirebilir.
1: Zafer'e 37 gün, 2 Nisan 1945. Viyana yakınlarındaki Neusiedl Gölü çevresinde çatışmalar yaşandı. Kızıl Ordu Bratislava'ya 4 kilometre uzaklıktaki Bichdor'u kontrol altına aldı. Sovyet birlikleri Macaristan'ın petrol endüstrisinin merkezi Naikanissa'yı ele geçirdi. 143'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Rusya'ya Yardım Fonu Başkanı, İngiltere Başbakanı eşi Clementine Churchill Moskova ziyaretinde bulundu. Paris'te Fransız ordusunun yeniden kurulması münasebetiyle kutlamalar başladı. Fransa silahlı kuvvetleri Alman işgali sırasında silahsızlandı ve askerlerse terhis edilmişti.
0: Zafer'e 36 gün, 3 Nisan 1945. Kızıl Ordu, Danzig'in doğusunda kuşatılmış Alman askeri grubuna karşı savaştı. Avusturya'da Wehrmacht, önemli bir sanayi merkezi olan Wiener Neustadt'ı terk etti. Sovyet birlikleri, Karpatlar'daki önemli bir kale olan Kremnica'yı kontrol altına aldı. 341'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie, savaş sırasında zarara uğramış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bölgelerine yardım etmek amacıyla

0: kazı çoğunlukla Sovyet vatandaşları tutuluyordu. Mahkumlar ağır kazı çalışmalarında çalıştırılıyordu. 12-14 saatlik iş günü 80 gram ekmek ve patates kabuğundan pişirilen çorba günlük yemek.
1: Zaferi 34 gün. 5 Nisan 1945. Slovakya'da Almanlar önemli bir ulaşım merkezi olan Ruzenberok'u terk etti. Sovyet birlikleri Morava Nehri boyunca Brno'ya doğru ilerledi. Viyana'ya 4 kilometre uzaklıkta şiddetli çatışmalar yaşandı. 156'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. 3. Ukrayna Cephesi Askeri Konseyi Viyana'ya hücum yapacak askerlere şu şekilde seslendi. Kızıl Ordu, Avusturya'yı kurtarırken Avusturya halkına karşı değil, Alman işgalcilere karşı savaşıyor. Alman köleleştiricilere karşı acımasızca mücadele ederken masum Avusturya halkına kötü davranmayın. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam edeceğiz.

0: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam ediyoruz. Zafere 33 gün, 6 Nisan 1945. 4 gün süren topçu hazırlıkların ardından Kızıl Ordu Königsberg'e hücum başlattı. 3. Ukrayna cephesi Viyana'nın güney ve batı kenar mahallelerine kadar ilerledi. Sovyet birlikleri Kuti'yi kontrol altına aldı ve Morava Nehri'ni birkaç yerde geçmeye başardı. Königsberg'de Kızıl Ordu'nun 3 tahkimat hattını aşması gerekiyordu. 1. hat merkezi 6-8 kilometre uzaklıkta, 15 kale, tank savar hendeyi, siperler, tank savar engel hattı, dikenli tel, mayın tarlaları. 2. hat kentin kenar mahalleleri, sağlam taş binalar, betonarme siperler, barikatlar. 3. hat merkeze 1,5-2 kilometre uzaklıkta 9 kale, surlar, kuleler ve diğer sağlam yapılar.
1: Zafere 32 gün, 7 Nisan 1945. Kızıl Ordu, Königsberg'de 130 semt, 3 kale, 3 fabrika ve 1 ayırma istasyonu kontrol altına aldı. Viyana'da Sovyet birlikleri 57 semtini Almanlardan temizledi, cephanelik, tren garı ve kargo istasyonunu ele geçirdi. Bratislava'nın kuzeydoğusunda Werkmarkt önemli ulaşım merkezi olan Nove Mesto'yu kaybetti. ABD'li askerler, Merkers'teki bir potasyum madeninde saklanan 3. Ray Reichen Merkez Bankası Reichsbanks rezervlerini buldu. Madende ayrıca Alman müzelerinden değerli parçalar da bulunuyordu.
0: Zafere 31 gün, 8 Nisan 1945. Kızıl Ordu, Königsberg garnizonunu kuşattı, limanı, demiryolu kavşağını, 300 semti ve 4 kaleyi kontrol altına aldı. Viyana'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor, Sovyet birlikleri Gibeli'yi ele geçirdi ve Morava'nın sağ kıyısındaki köprü başlarını genişletti. Kızıl Ordu'nun topçu birlikleri Königsberg'de bir kaleyi ele geçirmek için 3 günde 5-6 saat boyunca ateş ederdi. Kullanılan topların kalibresi 203 mm, 280 mm, 305 mm. 305 mm'lik topun mermisinin ağırlığı 400 kilogramdan fazla. Her bir kare için 360-440'a kadar mermi kullanıldı.
1: Zafere 30 gün, 9 Nisan 1945. Königsberg garnizonu teslim oldu ancak bazı dağınık Alman grupları savaşmaya devam etti. Viyana'da Kızıl Ordu petrol depoları, bir fabrika, bir cephanelik ve iki tren garını ele geçirdi. Bratislava'nın kuzeydoğusunda Sovyet birlikleri önemli bir nokta olan Trencin'e yaklaştı. Kızıl Ordu, operasyon arifesine hazırlanan bir maket üzerinde Königsberg'e hücum tatbikatını yaptı. Bu maketi 100 kişi 10 günde yaptı. Maketin yüz ölçümü 36 metrekare. Ölçek 1'e 5000.
0: Zafere 29 gün, 10 Nisan 1945. Sovyet birlikleri Viyana'nın bazı semtlerini kontrol altına aldı. Almanlar geri çekilirken Tuna kanalı üzerinde tüm geçitleri havaya uçurdu. Kızıl Ordu Königsberg'i tamamen ele geçirdi ve askeri tesisleri etti. Bratislava'nın kuzeydoğusunda Wehrmacht önemli stratejik nokta olan Trench'i terk etti. 48'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Hayalet kent. Gündüz Berlin üzerinde uçan 3 Amerikan keşif uçağı ne insan, ne otomobil, ne de trenlere rastladı. Alman uçak savar topçuları da hiç tepki vermedi. Bir önceki gece çekilen fotoğraflarda şehirden ayrılan
1: gün 11 Nisan 1945. İkinci Ukrayna cephesi Almanların sert direnişine karşı koyarak Viyana'ya doğru ilerledi. Karpatlarda Werkmacht, St. Martin ve 40'tan fazla yerleşim yerini terk etti. Kızıl Ordu, Viyana'da Tuna kanalını geçip Güneydoğu'da Tuna'ya ulaştı. 52'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı. Buchenwald toplama kampında bir ayaklanma meydana geldi. Mahkumlar gardiyanları esir aldı. Bir saat sonra 8 Nisan'da mahkumların yardım istedikleri bir telsiz telgrafı alan ABD askerleri kampa girdi.
0: Zafere 27 gün, 12 Nisan 1945. 2. Ukrayna cephesi Viyana-Brno demiryolu ve otoyolunu kesti. Kızıl Ordu, Brno yolundaki büyük bir yerleşim yeri olan Horiç'i kontrol altına aldı. Viyana'da Sovyet birlikleri Tuna kanalıyla Tuna nehri arasında savaştı. 83'ten fazla yerleşim yeri kurtarıldı. ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında işbirliğinden yana olan ABD Başkanı Franklin Roosevelt hayatını kaybetti. Yugoslavya'da Sovyetler Birliği ile dostluk ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının imzalanmasının şerefine yürüyüş düzenlendi.
1: Zaferi 26 gün. 13 Nisan 1945. Sovyet birlikleri Viyana'nın kuzeyinde taarruzunu sürdürdü. Almanlar Morava'nın sağ kıyısındaki önemli bir kale olan Hodonin'i terk etti. Çatışmaların 7. gününde Kızıl Ordu Avusturya başkentini ele geçirdi. 16'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı. 11 Nisan'da Sovyet Hava İndirme Birlikleri Alman ordusunun ikmali için kullanılan Viyana'daki son sağlam kalan köprüye ulaştı. Kızıl Ordu askerleri geçidi ele geçirip kuşatma altında 2 gün boyunca savunuyordu. Ana kuvvetler kendilerine ancak 13 Nisan'da ulaşmayı başardı. Bu zafer şehrin ele geçirilmesi için kilit rol oynadı. 100 Sovyet askeri, hava kuvvetleri ve topçu desteğiyle köprü için savaştı.
0: Zafere 25 gün. 14 Nisan 1945. Avusturya'nın Korneburg kendi çevresinde 2. ve 3. Ukrayna cephelerinin ön birlikleri buluşması gerçekleşti. 45 yerleşim yeri kurtarıldı, 9200 Alman askeri esir alındı. Doğu Prusya harekatı sırasında 3. Belarus cephesi birlikleri taarruzunu tekrar başlattı ve cephenin kanatlarında düşmanın savunmasını delmeyi başardı. Güney Ordu grubuna bağlı Nazi birliklerin kuşatılması tamamlandı.
1: Zafere 24 gün. 15 Nisan 1945. Viyana taarruzu sona erdi. 70 yerleşim yeri kurtarıldı. 7000 Alman askeri esir alındı. Nazi Almanyası ordusunun Viyana askeri grubu yenilgiye uğratıldı. Macaristan ve Avusturya'nın doğusu faşist işgalcilerden kurtarıldı. Almanya, Viyana sanayi bölgesi ve Naxkanizya petrol bölgesi üzerindeki kontrolünü kaybetti.
0: Zafere 23 gün. 16 Nisan 1945. Berlin Muharebesi başladı. 35 yerleşim yeri kurtarıldı. 8600 Alman askeri esir alındı. İngiliz uçakları Alman kurvezörü Lützow'u yok ederek Almanya deniz kuvvetlerini zayıflattı. 1. Belarus cephesi birlikleri Silov tepelerindeki 1. savunma hattını deldi.
1: Zafere 22 gün. 17 Nisan 1945. Ivan Konev'in komutanlığındaki 1. Ukrayna cephesi birlikleri Neisse nehrini geçti ve düşmanın savunmasını deldi. Alman ordusu Ruhr'da teslim oldu. 17 Nisan'da B ordu komutanı Mareşal Walter Model, Alman birliklerinin Ruhr'daki mukavemetini durdurma emrini verdi. 2. Belarus cephesi birlikleri düşmanın Oder'deki savunma hattını yarıp geçti ve köprü başını cephe boyunca 30 kilometreye kadar genişletti.
0: Zafere 21 gün. 18 Nisan 1945. Müttefik kuvvetleri Almanya'nın içlerine doğru ilerleyerek Magdeburg ve Düsseldorf'u ele geçirdi. 28 yerleşim yeri kurtarıldı. 8700 Alman askeri esir alındı. 1. Ukrayna cephesi birlikleri Almanya'nın Fors şehrini kurtardı. 18 Nisan gecesi 1. Ukrayna cephesinin 3. ve 4. muhafız tank orduları Berlin'e doğru yöneldi.
1: Zafere 20 gün. 19 Nisan 1945. 1. Belarus cephesi birlikleri Küstri'nin batısında Oder'in batı kıyısındaki köprü başını genişletti. 5. Muhafız Ordusu birlikleri Muskau ve Weisswasser şehirlerini ele geçirdi. 17 yerleşim yeri kurtarıldı. 211 adet düşman teçhizatı vuruldu ve ele geçirildi. Geleceğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Füze Kuvvetleri Başkomutanı ve Mareşali Nikolay Ivanovich Kralov'a Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanı verildi. Sovyet birliklerinin Dresden yönünde Neisse nehrini geçmesi ordunun daha da ilerlemesini sağladı.
0: Zafere 18 gün. 21 Nisan 1945. 47. Ordu 3. Taarruz Ordusu ve 2. Muhafız Tank Ordusu Berlin'in kuzey banliyösüne ulaştı. Aynı zamanda 5. Taarruz Ordusu da şehrin kuzeydoğu kenar mahallelerine yaklaştı. 25 yerleşim yeri kurtarıldı. 223 adet düşman teçhizatı vuruldu veya ele geçirildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Polonya Doğu Cephesi'nde müttefik ilişkilerini pekiştiren bir dostluk anlaşması imzalandı. Sovyet birlikleri savunma hattını delerek Berlin'de sokak çatışmalarını başlattı.
1: Zafere 17 gün. 22 Nisan 1945. Sovyet birlikleri iki kuşatma çemberini oluşturup onları neredeyse birleştirmeyi başardı. Biri Berlin'in doğusu ve güneydoğusundaki düşmanın 9. ordusunun etrafında, diğeri ise Berlin'in batısında şehri doğrudan savunan birliklerin etrafındaydı. 30 yerleşim yeri kurtarıldı. 23 bin Alman askeri esir alındı. Sovyet birlikleri Berlin yakınlarındaki Strassausen toplama kampını Nazilerden kurtardı. 3 bin mahkum Kızıl Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.
0: Zafere 16 gün. 23 Nisan 1945. 28. Ordu Tel Tof kanalına yaklaştı ve Frankfurt Guben grubunu kuzeybatıdan engelledi. 3. Muhafız Ordusu düşmanın Frankfurt Guben grubunun kaçış yollarını kapatan bir cephe oluşturdu. 28 yerleşim yeri kurtarıldı, 11 bin Alman askeri esir alındı. Hermann Göring görevden alındı. 1. Belarus cephesi birlikleri Berlin sokaklarında savaşarak şehir merkezine doğru ilerledi.
1: Zafere 15 gün. 24 Nisan 1945. 24 Nisan'da Berlin hücumu başladı. Berlin'in güneyinde Frankfurt Guben grubu çembere alındı. 20 yerleşim yeri kurtarıldı. 9 bin Alman askeri esir alındı. Mareşal Yukov, Kor General Nikolay Berzarin'i Berlin'deki Sovyet garnizonunun ilk komutanı olarak atadı. Sovyet birlikleri Elbe'de müttefiklerin ordusuyla karşılaşmaya hazırlanıyordu.
0: Zafere 14 gün. 25 Nisan 1945. Doğu Prusya taarruzu sona erdi. Sovyet birlikleri Doğu Prusya'yı ele geçirip orada savunan düşman birliklerini etkisiz hale getirdi. 24 yerleşim yeri kurtarıldı. 3500 Alman askeri esir alındı. Sovyet ve Amerikan birliklerinin Torgau bölgesinde Elbe'de buluşması Alman birliklerinin kuzey ve güney olmak üzere iki gruba ayrılmasını sağladı.
1: Zafere 13 gün. 26 Nisan 1945. 2. Belarus cephesi birlikleri Şahizin'i kontrol altına aldı. Brno'nun kurtarılması Sovyet ordusunun Çekoslovakya'nın üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. 38 yerleşimleri kurtarıldı. 3500 Alman askeri esir alındı. Müttefik kuvvetler Bremen'i ele geçirerek batıda bulunan Alman kuvvetlerini tamamen yenilgiye uğratmış oldu. İtalyan partizanlar Milano'yu kurtararak Kuzey İtalya'daki Alman savunmasını zayıflattı. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam edeceğiz.

Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

0: Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. Zaferin 80. yıl dönümünde savaşın son 80 gününe ait kritik gelişmeleri kronolojik olarak aktarmaya devam ediyoruz. Zafere 12 gün, 27 Nisan 1945. 1. Belarus Cephesi birlikleri Potsdam'ı kontrol altına alarak Berlin'e giden kilit yollar üzerindeki kontrolü güçlendirdi. Sovyet ve Amerikan kuvvetlerinin Torgau'da birleşmesi Almanya'yı ikiye bölüp Kuzey Askeri Grubu'nun Güney Askeri Grubu'ndan ayrılmasını sağladı. 30 yerleşim yeri kurtarıldı. 11.500 Alman askeri esir alındı. Çatışmalar Alman askeri ve hükümet kurumlarının, kentin savunma karargahının ve Hitler'in sığınağının bulunduğu Berlin'in tam merkezinde başladı. 27 Nisan'da Sovyet birlikleri Berlin'in 80'den fazla semtini kurtardı.
1: Zafere 11 gün. 28 Nisan 1945. Kızıl Ordu Batı Pomeranya'da 5 önemli kaleyi ele geçirdi. Berlin'de sokak çatışmaları yaşandı. Alman askeri grubu 3'e ayrıldı. 2. Ukrayna cephesi Brno'nun doğusu ve güneydoğusuna doğru taarruzunu sürdürmekteydi. 32 yerleşim yeri kurtarıldı. Katukov'un tank ordusu Berlin sokaklarında sıkışıp kaldı. Almanlar topçu sistemleri bomba atar, makineli tüfek ve tüfeklerle onu hedef alarak etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. İtalyan partizanlar faşist diktatör Mussolini ve metresi Petacci'yi vurdular. Cesetleri Milano'daki Loreto Meydanı'nda asıldı.
2: Zafere 10 gün. 29 Nisan 1945. Kızıl Ordu Mecklenburg eyaletinin topraklarına girdi. Nazilerin bir kısmı çemberden çıktı. Çembere alınan 200 bin kişiden 30-40 bini kurtarılıp birliklerine ulaşmayı başardı. Sovyet birlikleri Alman parlamentosunun bulunduğu bina olan Reichstag'a hücum girişiminde bulundu ancak bu girişim başarısız oldu. Çekoslovakya'da Wehrmacht, Brno'nun doğusunda toprak kaybetmeye devam ediyor. 35 yerleşim yeri kurtarıldı. 79. Tüfek Kol Ordusu'nun günlük raporunun Reichstag hücumuna ilişkin kısmından bir alıntı.
1: Almanlar ölüm sancıları içinde ellerinde silahlarla olağanüstü bir inatla her pencereyi, her kapıyı ve her merdiven boşluğunu savunuyorlardı.
2: 5000 Alman askeri Reichstag'ı savunuyordu.
1: Zafere 9 gün. 30 Nisan 1945. 40 yerleşim yeri kurtarıldı. Kızıl Ordu düşmanı Batı Pomeranya ve Mecklenburg'dan kovalayarak Almanya'nın kuzeyine ilerledi. Berlin'de Sovyet birlikleri İçişleri Bakanlığı ve Kurol Operası binalarını ele geçirip Reichstag'a sancağını dikti. Almanlar Çekoslovakya'nın önde gelen sanayi merkezlerinden biri olan Moravska Ostrava'yı kaybetti. Hitler ve eşi intihar etti. Führer'in emriyle cesetleri Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde yakıldı. Hitler vasiyetnamesinde Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Dönitz'i Reich Cumhurbaşkanı, Propaganda Bakanı Goebbels'i ise Reich Şansölyesi olarak gösterdi. Sovyet birlikleri kadın mahkumların tutulduğu en büyük toplanma kampı olan Ravensbrück'ü kurtardı. Kızıl Ordu askerlerini bitkin halde bulunan 2000 mahkum karşıladı. 20.000'i ise Kızıl Ordu tarafından kuzeybatıya sürülmüştü.
0: Zafere 8 gün. 1 Mayıs 1945. 64 yerleşim yeri kurtarıldı. 2. Belarus cephesi Almanya'nın kuzeyinde hızlı taarruzunu sürdürdü. Sovyet birlikleri Berlin'in merkezinde 100'den fazla semti kontrol altına aldı. Günün sonunda Reichstag garnizonu silah bırakarak teslim oldu. Kızıl Ordu Halbe'de çembere alınan düşman birliklerini etkisiz hale getirdi. 120 bin Alman askeri esir alındı. 1. Belarus cephesi önemli bir sanayi merkezi olan Brandenburg'u ele geçirdi. Wehrmacht Genelkurmay Başkanı Krebs, Sovyet komutanlığına ateşkes önerisini iletti. Ancak Sovyetler Birliği'nin Berlin garnizonunun derhal teslim olmasını talep etti. Yeni Alman hükümeti şehri teslim etmeyi reddetti. Goebbels ve Krebs intihar etti.
1: Zafere 7 gün. 2 Mayıs 1945. 41 yerleşim yeri kurtarıldı. Sovyet birlikleri Baltık Denizi'ndeki bir liman ve askeri üs olan Warnemünde'yi kontrol altına aldı. 9 gün süren sokak çatışmalarının ardından Berlin garnizonu silah bıraktı. 135 bin Alman askeri esir alındı. Elbe Nehri çevresinde 1. Belarus Cephesi birlikleriyle ABD 84. Piyade Tümeni karşılaştı. Parti İşleri Bakanı Martin Bormann, Berlin'i terk etme girişimi başarısız olunca intihar etti. İtalya'daki Nazi birliklerinin teslimiyet belgesi yürürlüğe girdi. 1 milyon asker Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin müttefiklerine teslim oldu.
2: Zafere 6 gün. 3 Mayıs 1945. 41 yerleşim yeri kurtarıldı. 2. Beyoz cephesinin ileri müfrezeleriyle 2. İngiliz ordusu karşılaştı. Wehrmacht'ın 12. ordusu ABD birliklerine teslim olmak üzere Elbe'nin ötesine çekilmeye başladı. Çekoslovakya'da 2. Ukrayna cephesi Brno'nun doğusunda taarruzunu sürdürdü. Amiral Fredeburg, Dönitz hükümeti adına İngiliz komutanlığına Berlin'le Rostock arasında 3 Wehrmacht ordusunun teslimiyetini kabul etmesini önerdi. İngilizler kendi etki alanı olan Almanya'nın kuzeybatısı, Hollanda ve Danimarka'da Alman birliklerinin koşulsuz teslimiyetini talep etti. Dönitz ultimatumu kabul etti.
1: Zaferi 5 gün, 4 Mayıs 1945. 51 yerleşim yeri kurtarıldı. 2. Belarus cephesi İngiliz birliklerine doğru ilerlemeye devam etti. 1. Belarus cephesi Brandenburg'un güneyinde müttefikleri doğru ilerledi. Wehrmacht birlikleri batı kartlarda geri çekildi. Alman komutanlığı temsilcileri Wehrmacht ordusunun Almanya'nın kuzeybatısı, Hollanda ve Danimarka'da teslim olduğuna dair belge imzalandı. Belgeye göre Naziler İngilizlere teslim olacaktı. Nazi generalleri böylece Sovyet esaretinden kurtulmayı umuyorlardı.
0: Zafere 4 gün. 5 Mayıs 1945. 35 yerleşim yeri kurtarıldı. Kızıl Ordu, Baltık Denizi'ndeki önemli bir liman ve deniz üssü olan Sivinemünde'yi ele geçirdi. Sovyet birlikleri Elbe Nehri'nin sağ kıyısında dağınık Alman gruplarına karşı savaştı. Brno'nun doğusunda Naziler önemli bir yerleşim merkezi olan Kromerzi kaybetti. 1600 barikat isyancılar tarafından kuruldu. Prag'da antifaşist bir ayaklanma patlak verdi. Silah eksikliği nedeniyle durum isyancıların aleyhine gelişiyordu. Kızıl Ordu şehirden çok uzaktaydı. Amerikalılarsa Sovyetler Birliği'nin etki alanına girmemeye karar verdi. Rus Kurtuluş Ordusu isyancılara yardım etmek için yola çıktı. Gönüllü bir oluşum olan Rus Kurtuluş Ordusu Almanya'da savaşın son döneminde yeminlerine ihanet eden Sovyet savaş esirlerinden kurulmuştur. Çatışmalara neredeyse katılmamıştır.
1: Zafere 3 gün. 6 Mayıs 1945. Breslau garnizonu son askere kadar savaşma emrine rağmen silahlarını bıraktı. 80 gün kuşatma süresi. 44.848 Alman askeri 6 ile 11 Mayıs döneminde teslim oldu. Kızıl Ordu ayaklanan Çeklere yardım etmek üzere Prag taarruzunu bir gün erken başlattı. Ukrayna cephesi Stenberg'i ele geçirip Olomouc'a yaklaştı. General Jodl, Wehrmacht'ın bu kez Amerikan birliklerine kısmi teslimiyetini sağlamaya çalıştı ancak başarısız oldu. Prag'da ayaklanma devam etti. Rus Kurtuluş Ordusu Almanların şehrin batısı terk etmelerini sağladı.
2: Zafere 2 gün. 7 Mayıs 1945. Sovyet birlikleri hızlı bir saldırı sonucunda Ore Dağları'nın kuzey yamaçlarına ulaştı. Elbe Nehri'nin sağ kıyısında dağınık Alman gruplarıyla çatışmalar devam etti. Kızıl Ordu, Çekoslovakya'nın önemli bir askeri endüstriyel merkezi olan Olomouc için savaşıyor. Reims'te Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim belgesi imzalandı. Belgeyi onaylayanlar Alfred Jolt, Wehrmacht Yüksek Komutanlığı Harekat Dairesi Başkanı, Ivan Suslaparov, Fransa'daki Müttefik Kuvvetleri Karargahları nezdindeki Sovyet Askeri Misyonu Şefi, Walter Schmidt, Müttefik Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, François Seves, Fransa Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Prag ayaklanmasının 3. gününde Rus Kurtuluş Ordusu Sovyet Birlikleri ile karşılaşmamak için şehri terk etmeye başladı. Çekler üstün Alman kuvvetlerine karşı yalnız kaldı.
1: Zafere 1 gün. 8 Mayıs 1945. Sovyet birlikleri Saksonya'nın başkenti Dresden'i kontrol altına alıp Ore Dağları'nı geçti. Kızıl Ordu Merkez Ordu Grubu karargahına saldırdı, komutanı batıya kaçtı. Almanlar Avusturya'nın önemli ulaşım merkezleri olan Hollabrunn ve Stokroe'yu teslim etti. Wehrmacht birlikleri Olomouc'u ve Olomouc çıktısını terk etti. Merkez Ordu Grubu Amerikalılara teslim olmak için aceleyle geri çekilmeye başladı. Prag garnizonu da mevzilerini terk etti. Sovyet birlikleri düşmanı kovalıyordu. Berlin saatiyle 22.43, Moskova saatiyle 00.43, 9 Mayıs. Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetine dair ikinci belge bu sefer daha üst seviyede imzalandı. Belge onaylayanlar, Wehrmacht Yüksek Komutanlığı Başkanı Wilhelm Keitel, Almanya Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Hans Friedeburg, Almanya Hava Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Hans Stomp. Prosedürün süresi 43 dakika. Zafer günü, 9 Mayıs 1945. Sovyet birlikleri garnizonun silahlarını bırakmayı reddettiği Bornholm adasına çıkarma yaptı. 11.138 Alman askeri esir alındı. Sovyet birlikleri Yahudiler için geçici toplanma kampı olan Terezin gettosunu özgürleştirdi. 11.068 mahkum kurtarıldı. Kızıl Ordu Prag'a girip Almanların direnişini kırdı. Bir Ukrayna cephesi komutanı Ivan Konev, Sovyet askerlerinin Prag'daki ilk gününü şöyle anlattı. Sovyet subayı gelince kendisini hemen dostça esir alır ve sarılmaya, öpmeye başlarlar, el üstünde tutarlardı. Tüm irtibat subayların tek tek bu öpücük, ikram, çiçek çemberine alındı. Moskova saatiyle 01.01. Almanya'nın teslim belgelerine göre savaşın sona erme saati. Avrupa'nın genelinde zafer kutlamaları yapılıyordu ancak çatışmalar sadece Mayıs sonuna doğru sona erdi. 10 Mayıs Sovyetler birlikleri Hel Yarımadası'nda bir köprübaşı ele geçirdi. 11 Mayıs Baltık bölgesine Kurlandiya askeri grubu silah bıraktı. 15 Mayıs Yugoslavya'da kalan Nazi birlikleri ve işbirlikçileri yenilgiye uğratıldı. 19 Mayıs Avusturya ve Çekoslovakya'da küçük çaplı Alman askeri grupları silahsızlaştırıldı. 1.390.978 Alman askeri 9 ila 17 Mayıs döneminde Kızıl Ordu'ya teslim oldu. 1 milyon Sovyet askeri Avrupa'nın özgürlüğünün bedelini canlarıyla ödedi. 600.200'ü Polonya'da, 140.000'i Macaristan'da, 139.900'ü Çekoslovakya'da, 102.000'i Almanya'da, 26.000'i Avusturya'da.
2: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Kızıl Ordu'nun ilerleyişi adım adım zaferi yakınlaştırırken 18 Şubat 1945 günü cephelerde yaşanan gelişmeler tarihe not düşürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı ve Sovyetler Birliği tarafından ilan edilip kutlanan Zafer Günü. Sovyet hükümeti Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti ve Berlin'deki Reichstag'a yani Almanya parlamento binasına orak çekiçli Kızıl Bayrak Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekildi. Alexi Berest, Meliton Kantarya ve Mikhail Yegorov isimli 3 Sovyet askeri tarafından göndere çekilen sancak, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenmesinin resmi sembolü haline geldi.
2: Враг будет разбит, победа будет за нами.
1: Her yıl 9 Mayıs günü kutlanan ve Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü, görkemli bir askeri geçit törenine sahne oluyor. Törene yüzden fazla askeri araç, binlerce asker ve onlarca uçak ve helikopter katılıyor.
3: С праздником вас! С днем великой победы! Ура!

İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. 22 Haziran 1941'de 3 milyonluk bir orduyla birlikte Nazi Almanyası Barbarossa Harekatı'yla Sovyetler Birliği'ni işgale girişti ve tarihin en büyük kara cephesi olan Doğu Cephesi'ni açtı. Bu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın en önemli kırılma noktalarından biri olacaktı. Saldırgan Nazi Almanyası'nın ideolojik olarak işgal ettiği toplumları ve tamamen yok etmeye yönelik bir tutum takınması kayıpları artırdı. 2. seviyesindeki can kaybının yaklaşık 30 milyonu bu cephede yaşandı. Askerlerini Sovyetler Birliği sınırına yığan Adolf Hitler, Barbarossa Harekatı'yla üç koldan Sovyetler Birliği'ne taarruz başlattı. Harekatın amacı, Sovyetler Birliği'ni askeri bir güç olarak ortadan kaldırmak, komünizmi yok etmek ve nasyonal sosyalizmin temel politikalarından Lebensraum, yani yaşam alanı oluşturmaktı. Alman orduları 1941 yılının Kasım ayında Moskova önlerine kadar ilerledi. Ancak Moskova'ya kilometrelerce kala durduruldu. Kış boyunca Kızıl Ordu komutanlarından Georgi Yukov, Sibirya'dan ve Moskova'nın uzak doğusundan zinde ve iyi eğitilmiş Sovyet kuvvetlerini transfer etti. 5 Aralık 1941'de bu takviye kuvvetleri yeni T-34 tankı ve Katyusha roket atarları desteğiyle Moskova yakınlarındaki Alman hatlarına saldırdı. Yeni Sovyet askerleri kış savaşına hazırdı ve kayak kullanan taburları vardı. Sovyetler Birliği Aralık ayında Nazi ordularını batıya iten karşı saldırı başlattı. 1943'e gelindiğinde Rusların zaferiyle sonuçlanan Kursk Savaşı, Doğu Cephesi'nde inisiyatifi Sovyetlere verdi. Geniş kapsamlı Kızıl Ordu taarruzu sonucunda 1941 yazında Alman işgaline giren Beyaz Rusya resmi adıyla Belarus kurtarıldı. Savaş, Merkez Ordu Grubu'nun imhası ve Alman tarihinin en büyük askeri yenilgisiyle sonuçlandı. 1945 yılında Kızıl Ordu ilerlerken Hitler Almanyası gerilemeye devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs 1945'te Almanya yilgiyi kabul etti ve koşulsuz teslim anlaşmasını imzalamasıyla savaş sona erdi. 8 Mayıs'ta yerel saatte 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle zafer günü birçok Avrupa ülkesinde 8 Mayıs'ta, Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Rusya'da büyük vatansever savaş olarak bilinen 2. Dünya Savaşı Rus halkının ulusal hafızasında önemli yer tutuyor. Savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. ...24 Haziran 1945'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkenti Moskova'da zafer geçidi töreni düzenlenerek Sovyet zaferi anıldı. Törende Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin Lenin'in mozolesi üzerinde izlediği törenin başlangıcında Sovyetler Birliği Mareşali Georgi Lyukov ve Konstantin Rokossovski sırasıyla beyaz ve siyah at üzerinde alana gelmişlerdir. Törende Kızıl Ordu askerleri ve orduya ait savaş araçları Kızıl Meydan'dan geçiş yapmıştır. Öte yandan Nazi Almanyası'nın çöküşünden sonra Amerika Birleşik Devletleri bir takım eski Nazi bilim adamlarını ATAŞ operasyonu olarak bilinen Operation Paperclip'i yürüten CIA, aralarında Alman roket mühendisi Kurt H. Dabbs, Avusturyalı Herbert A. Wagner ve William August Schuessen'in de bulunduğu Nazi Almanyası için birçok projede çalışmış 1600 bilim insanını ABD'ye götürdü. Kurt H. Dabbs daha sonra NASA'nın genel müdürü olarak görev yaptı. Adolf Hitler'in stratejik danışmanları görev aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yüksek komuta kademesi şefi ve genelkurmay başkanı olarak görev alan Adolf Hausinger, daha sonra Batı Almanya ordusu Bundeswehr'de yer aldı.
NATO kuruluşundan sonra ittifak içinde de görev alan Heisinger, 1961 ile 1964 arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Öte yandan Nazi Almanyası'nın bir diğer komutanı Hans Spiegel, Batı Almanya ordusunun NATO entegrasyonu için çalıştı ve 1957 ile 1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Askeri Gücü'nün yüksek komutanı olarak görev yaptı. 1963'te dönemi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Leonid Brejnev, 9 Mayıs'ta kutlamaları Zafer Günü olarak ilan etti ve Nazizmin yenilişi olarak ülkenin her yerinde kutlanmaya başladı.

Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Zafer Günü kutlamalarının boyutu da genişledi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Savaşın kahraman anlarının anıldığı ölümsüz alay yürüyüşüne her yıl binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve 2. Dünya Savaşı'nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Siyaset bilimci doçent doktor Mehmet Perinçek, 9 Mayıs Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın yıl dönümüne ilişkin Radyo Sputnik'e yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen temel dinamikleri ve Batı'nın Hitler Almanyası'na karşı tavrını değerlendirdi. Mehmet Perinçek, savaş öncesi dönemde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Almanya silahlanmasına ve sanayileşmesine dolaylı destek verdiğini belirtti. İngiliz kraliyet ailesinin Hitler sempatizanlığına, 1936 Berlin Olimpiyatlarında İngiliz sporcuların Hitler selamı vermesine dikkat çeken Perinçek, bu ülkeler ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak faşizme karşı net bir duruş sergilemek yerine onu teşvik eden bir tutum içinde olmuşlardır, dedi. 1938 tarihli Münih Anlaşması'nın 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladığını savunan Perinçek, bu anlaşmayla birlikte Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın bir araya gelerek Çekoslovakya'nın bölünmesini onayladığını hatırlattı. Bu süreçte Stalin'in Hitler'le hiçbir temas kurmadığını, buna karşın Polonya'nın da Almanya ile birlikte hareket ettiğini ifade etti. Karşı Çekoslovakya'yı desteklediğini, Batı'nın üzerine sürme hedefiyle hareket ettiğini belirtti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bu tehdidi bertaraf etmek için Molotov-Ribbentrop anlaşmasıyla zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Perinçek, Fransa ve İngiltere'nin daha sonra Polonya'yı da yalnız bıraktığını kaydetti. Savaş başladı. Daha sonra da Batılı müttefiklerin Sovyetlere karşı ikiyüzlü politikaları izlediğini öne süren Perinçek, Enigma şifreleri çözüldüğünde Sovyetlere bir saldırı planı bildirilmemiştir. Bu bilgi İngiltere

0: Bir savaşta 28 milyona yakın insan kaybetti ve bu direniş yalnızca askerlerden değil, işçilerden din adamlarına kadar toplumun her kesiminden insanın seferberliğiyle gerçekleşti. Stalin'in oğullarının da ön cephede savaştığını belirten Perinçek, Sovyet sanatçılar, yazarlar ve çocuk yaştaki kahramanların da mücadelenin parçası olduğunu ifade etti. Bugün Rusya'da Zafer Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Perinçek, savaşta şehit ya da gazi vermemiş tek bir aile dahi yoktur dedi. Sovyet Cumhuriyetlerinden Azerbaycan'a, Orta Asya'ya kadar tüm halkların bu savaşta omuz omuza direndiğini söyledi. Perinçek, Sovyet zaferinin yalnızca Rusya değil, tüm dünya açısından sonuçlar doğurduğunu ve Hitler faşizmine karşı en büyük mücadeleyi veren taraf olduğunu ifade etti. Batılı liderlerin bu rolü savaştan hemen sonra kabul ettiklerini, bugün dahi birçok Avrupa başkentinde Stalingrad isimlerinin yaşatıldığını belirtti. Soğuk Savaş sonrasında bu tarihin Batı'da farklı şekilde anlatılmaya çalışıldığını ifade eden Perinçek, Kızıl Ordu'nun Nazi işgalcileriyle eşitlenmek istendiğini, Baltık ülkeleri ve Ukrayna'da Nazi işbirlikçilerinin kahraman ilan edildiğini söyledi. Bugün Rus sembollerinin Avrupa'daki anma törenlerinde yasaklandığını da sözlerine ekledi. Türkiye açısından da bu zaferin kritik önemli olduğunu vurgulayan Perinçek, Nazi Almanyası'nın Türkiye'yi işgal planları yaptığını ve Sovyet direnişi olmasaydı Türkiye'nin de bu işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Doçent Doktor Mehmet Perinçek, 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen gelişmelerin yalnızca Avrupa'yı değil, Türkiye gibi tarafsız ülkeleri de doğrudan etkilediğini vurgulayarak Sovyet zaferi tüm insan faşizm belasından kurtulmasında belirleyici olmuştur ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda pilot, tankçı, keskin nişancı ve partizan olarak görev alan kadınlar cesaret ve fedakarlıklarıyla zaferin mimarları arasında yer aldı. Cephede savaşan kadınların hikayeleri hala ilham vermeye devam ediyor. Milyonlarca erkeğin yanında yüz binlerce Sovyet kadını da vatan savunması için cepheye koştu. 90 kadın üstün cesaretlerinden dolayı Sovyetler Birliği'nin en yüksek madalyası olan Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanına layık görüldü. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Göklerdeki uçan kahramanlar Lidiya Litvak ve Yekaterina Budunova dünya tarihinde ACE ünvanına sahip ilk ve tek kadın avcı pilotlar olarak kayıtlara geçti. Yakovlev Yak bir savaş uçağıyla Stalingrad semalarında çarpışan Litvak 12 düşman uçağı düşürdükten sonra 1 Ağustos 1943'te henüz 21 yaşındayken vurularak hayatını kaybetti. En az 11 hava zaferiyle Litvak'ın hemen ardından gelen yakın arkadaşı Budunova da 1943 yılında 26 yaşında savaşta düşerek zafer gününü göremedi. Natalya Meklin ve Tatyana Makarova tamamı kadınlardan oluşan 46. Taman Muhafız Gece Bombardıman Alayı'nın cesur pilotlarıydı. Kol komutanı rütbesindeki Meklin, Ahşapo 2 uçaklarıyla gece uçup düşmana bomba yağdıran birliğinde tam 980 başarılı sorti gerçekleştirdi. Savaşı sağ olarak atlatan Meklin, yıllar sonra 2005 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti. Aynı birlikte filonun lider pilotlarından olan Tatyana Makarova ise 25 Ağustos 1944'te Polonya semalarında 23 yaşındayken vurularak şehit düştü. Maria Ostrovskaya ve Aleksandra Samusenko cephede çift zırhların ardında düşmana karşı koyan iki öncü kadındı. Eşini savaşta kaybettikten sonra bütün mal varlığını orduya bağışlayıp bir T-34 tankı satın alan Ostrovskaya, Boyevaya Podruga adını verdiği bu tankın sürücü mekanikliğini yapabilmek için Stalin'den özel izin alarak dünyanın ilk kadın tank operatörü oldu. 1944'te Belarus cephesinde aldığı yaralar sonucu 38 yaşında hayatını kaybeden Ostrovskaya, ölümünün ardından Sovyetler Birliği kahramanı ilan edildi. Bir başka T-34 tank komutanı olan Teğmen Aleksandra Samusenko ise bir tank taburunun ilk ve tek kadın komutan yardımcısı olarak görev yaptı. 3 Mart 1945'te aldığı yaralar sonucu 23 yaşında cephede can verdi. Lyudmila Pavlichenko ve Rosa Shanina düşmana korku salan iki Sovyet keskin nişancısıydı. Pavlichenko 309 onaylı düşman askeri skoruyla tarihin en başarılı kadın nişancılarından biri olarak kabul ediliyor. 1942'de Sovyet savaş kahramanı olarak ABD'ye gönderilen, savaşı geçiren Lady Death lakaplı bu ünlü nişancı 1974'te 58 yaşında hayata veda etti. Henüz 19 yaşında cepheye katılan Rosa Shanina ise arka arkaya iki hedefi peş peşe vurma becerisiyle nam saldı. Resmi kayıtlara göre 59 düşman askerini etkisiz hale getiren Shanina, 28 Ocak 1945'te Doğu Prusya'da sadece 20 yaşındayken çatışmada hayatını kaybetti. Nina Petrova ve Aliya Moldagulova, keskin nişancı birliklerinde kuşak farkını birleştiren iki kahramandı. Savaş başladığında 46 yaşında gönüllü olarak orduya katılan Nina Petrova, çatışmalar boyunca 122 düşman askerini saf dışı bıraktı. Zafer gününe sadece birkaç gün kala, 1 Mayıs 1945'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Petrova, cephede görev yapan en yaşlı kadın nişancı olarak tarihe geçti. Kazakistan doğumlu Aliya Moldagulova ise cephede keskin nişancı tüfeğiyle 78 düşman askerini öldürerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Estonyalı bir istihbarat ajanı olan Helene Kullmann, Nazi işgali altındaki Baltık topraklarında Sovyet ordusu için kritik bilgiler toplayan bir casus olarak görev yaptı. 1942'de Gestapo tarafından yakalanan Kullmann, 6 Mart 1943'te 23 yaşında kurşuna dizilerek infaz edildi. Vefatından sonra gösterdiği cesaretle o da Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasına layık görüldü. Manşuk Mametova ve Aniela Krizvon cephede canlarını ortaya koyarak destan yazan iki kadın askerdir. Kazak asıllı Manşuk Mametova 1943'te Nevel Muharebesi'nde mevzisini terk etmeyip tek başına makineli tüfeğiyle an askerlerini oyalayarak birlik arkadaşlarının geri çekilmesini sağladı. Son kurşununa kadar savaşan Mametova orada hayatını feda etti ve bu örnek kahramanlığıyla Sovyetler Birliği kahramanı unvanına layık görülen ilk Asyalı kadın oldu. Polonyalı er Aniela Krizvon ise Sovyetler safında savaşan tek 12 Ekim 1943 yılında 1. Polonya ordusunda gönüllü olarak görev yaparken bir Alman hava saldırısı sırasında alev alan kamyondaki gizli evrakları ve yaralıları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı. Krizvon bu fedakarlığı sonucunda 18 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasıyla onurlandırılan ilk ve tek Polonyalı kadın oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği kahramanı unvanı verilen ilk kadın olan Zoya Kosmodemsyanskaya Alman cephesinde sabotajcıydı. Dünya onu Tanya olarak tanıyacaktı. Üniversite hayali kurarken vatanını Nazi Alman duydu. Zoya Kosmodemsyanskaya da tüm Sovyet vatandaşları gibi faşist işgalcilere karşı mücadeleye katkıda bulunmak istedi. Nazilerin Moskova'ya düzenlediği ilk hava bombardımanı sırasında itfaiyeye katıldı. Annesiyle birlikte Kızıl Ordu askerleri için üniforma ve çanta dikti. Sovyet vatandaşlarıyla askerlerini besleyecek mahsulleri hasat etmek için bir devlet çiftliğinin emek cephesinde gönüllü oldu. Ekim 1941'in sonunda hasattan dönen 18 yaşındaki Zoya, Kızıl Ordu'nun düşman hatlarının gerisindeki operasyonlarına katılmak için başvuruda bulundu. Sonrasında yakalanan Zoya, dayanılmaz işkencelerle geçen uzun bir geceden sonra ertesi sabah idama mahkum edildi. Zoya, infaza tanık olmaları için toplanan köy halkına seslendi.
2: Yoldaşlar, neden bu kadar mahzunsunuz? Cesur olun, savaşın, ezin faşistleri, yakın, yıkın. Ölmekten korkmuyorum yoldaşlar, halkım için ölmekten mutluluk duyuyorum.
1: İlmeği boynuna takmak için bir Alman askeri yanına gelince son sözlerini haykırdı.
2: Biz 200 milyon insanız. Hepimizi asamazsınız. Vakit varken teslim olun. Zafer bizim olacak.
1: Zoya Kosmodemyanskaya, Sovyetler Birliği'nde Nazi direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye giden bu cesur kadınlar, vatanseverlikleri ve insanüstü mücadeleleriyle zaferin gizli mimarları oldular. 9 Mayıs Zafer Günü'nde onların hikayeleri yeniden hatırlanıyor. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya...
0: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Vecihi Hürkuş, kendisini ürettiği Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K6 ile ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te İzmir'de gerçekleştirdi. İmalatında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlardan kalan havacılık ekipmanlarının da kullanıldığı Vecihi K6'nın gövdesi, kanatları, dümenleri ve diğer bütün kısımları yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Mayıs. Sovyetler Birliği ve günümüz Rusya'sı için bu tarih yalnızca bir askeri zaferin yıl dönümü değil, topyekün bir halk direnişinin, kolektif hafızada silinmez izler bırakan bir fedakarlığın ve ulusal kimliğin temel taşlarından biridir. 1945'in o soğuk Mayıs'ın koşulsuz teslimiyeti imzalanırken Moskova'da o an yalnızca bir savaşın sonu değil, milyonlarca Sovyet yurttaşın çektiği acıların, kaybettikleri sevdiklerinin ve gösterdikleri kahramanlığın haklı onuruyla mühürlenen bir dönüm noktasıydı. Sovyetler için bu savaşın adı farklıydı. Büyük Vatanseverlik Savaşı. Çünkü bu, bir milletin yok olma tehdidine karşı verdiği varoluş mücadelesiydi. Bugün hala zafer gününde sokakları dolduran geçit törenleri, mezarlıklarda yakılan mumlar ve ölümsüz alay yürüyüşlerinde taşınan fotoğraflar yalnızca geçmişi hatırlatmaz. Geçmişte kurulan bir bağlılığı, gelecek kuşaklara aktarılan direncin mirasını simgeler. Her adımda yankılanan marşlar, bir zamanlar Stalingrad sokaklarında çatışanların, Volga kıyısında hayatta kalmaya çalışan sivillerin ve onca zorluğa rağmen boyun eğmeyenlerin sesidir.

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğinde sayılan Stalingrad Muharebesi'nde Sovyet karşı saldırısı 19 Kasım 1942'de başladı. Uranüs Operasyonu adı verilen karşı saldırıda 5 günün sonunda Alman 6. Ordusu kuşatıldı. Stalingrad Muharebesi 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Peki 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşına sahne olan Stalingrad Muharebesi ve savaşın seyrini kökten değiştiren Uranüs Harekatı nasıl şekillendi? Gelin donmuş toprakların, suskun binaların ve sarsılmaz bir direnişin içinden geçen o zorlu zafere birlikte kulak verelim.

Stalingrad Muharebesi'nde çatışmalar 17 Eylül 1942'de başladı. Alman ordusunun tüm harekatlarını yönlendiren Hitler, başarısız geçen 1941 yılından sonra yeni bir stratejik hedef belirlemişti. O da Güney Ordular grubunun Kafkasya'ya saldırarak buradaki petrol rezervlerini ele geçirmesiydi. Ancak Güneydoğu'ya doğru yapılacak bu harekata katılacak olan bir ordu, kuzeyden ve kuzeydoğudan gelecek karşı saldırılara açık bir hale gelecekti. Bu olası saldırıların çıkış noktası ise Volga Nehri boyunca Sovyetlerin düzenlediği savunma hatları ve bu hattın en önemli noktası olan Stalingrad şehriydi. Bundan dolayı bir yandan Kafkaslara saldırırken diğer yandan Volga Nehri'ne doğru akan başka bir saldırı düzenlemeleri gerekiyordu. Ayrıca Volga Nehri bir su yolu olarak müttefik yardımlarının taşınmasında hayati bir rol oynuyordu. Stalingrad şehrinin Sovyetler Birliği'nin önemli bir endüstri merkezi olması da diğer önemli bir noktaydı. Bu iki ayrı hedefe ulaşabilmek için iki ayrı ordu gerekiyordu. Ancak Almanya 1941 yılında Barbarossa Harekatı'nın kayıplarını bile karşılayamamıştı. Bundan dolayı Güney Ordular Grubu, A Ordular Grubu ve B Ordular Grubu şeklinde ikiye ayrıldı. Her iki ordu da Kasım aylarının başına kadar ilerlediler. Ancak uzayan hatların getirdiği lojistik sorunları, zaten 1941 yılında zayıf düşmüş bir ordunun ikiye bölünmesi sonucu bu iki yeni ordunun aslında birer ordu gücüne sahip olmaması, sonbahar yağmurlarının çıkardığı zorluklar ve bilhassa Stalingrad'da Sovyet askerlerinin gösterdiği inanılmaz inatçı ve kahramanca direniş orduların ilerlemesini durdurdu.

Kızıl Ordu 19 Kasım 1942'de karşı taarruza geçti. Sovyet birlikleri tarafından başlatılan ve 5 gün süren karşı saldırıya Uranüs Operasyonu adı verildi. Kızıl Ordu Uranüs Harekatı ile mihver kuvvetlerinin zayıf olduğu kanatlarına saldırdı. Rumen ve İtalyan birliklerinin savunmasındaki açıklar sayesinde Alman 6. Ordusu kısa süre içerisinde kuşatıldı. Kışın sertleşmesiyle açlık ve ikmal sorunları kuşatılmış Alman ordusunu daha da güçsüz bıraktı. Sovyet askerleri Almanların saldırılarından önce kenti savunabilmek amacıyla geniş meydanların etrafındaki yüzlerce binayı, kanalizasyonları askeri mühimmatla doldurmuş ve mevzilemişti. Bu sayede Nazi Almanyası askerleri her cadde ve her sokakta adeta açık birer hedef haline gelmiş ve önemli sayıda zayiat vermişti. Rus keskin nişancı Vasili Zaytsev de dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'na yön veren en önemli isimlerden biriydi. Stalingrad Muharebesi'ne savaşan Vasili Zaytsev 200 gram fazla Nazi'yi tek başına öldürmüştü. Şehir merkezlerinde hemen her bina ve köşe başında saldırılara uğrayan Nazi askerleri cephelerdeki konsantrasyonunu kaybetmiş durumdaydı. Nazi Almanyası Stalingrad'ın büyük bir bölümünü ele geçirmesine rağmen henüz istenilen seviyede kontrolü sağlayamamıştı. General Frederick Paulus komutasındaki 6. Ordu Stalingrad'da sıkışmış durumdaydı ve ikmal hatlarıyla olan bağları da kopuk durumdaydı. 6. Ordu gelecek ikmale hayati derece bağımlıydı. Bu hatlar özellikle Rumen, Macar ve İtalyan müttefik kuvvetlerince korunuyordu. Kuşatılmış durumda olan Nazi ordusunun bu ikmal hattına olan ihtiyacının farkında olan Sovyet komutanlarsa hızlıca bu zayıf noktaları hedef aldı.

Sovyetler Uranüs harekatı için önemli takviyeler yaptı. İlk önce Güneybatı ve Don cephelerine bağlı birlikler saldırıyı başlatacaktı. Hedef kuzey ve güneyden eş zamanlı bir saldırıyla Alman kuvvetlerinin tamamını kuşatmaktı. Bu plana göre tank birlikleri topçu ve piyade destekli büyük çaplı taarruzlar düzenleyecekti. 19 Kasım'da kuzey kanadından başlayan saldırı Don Nehri yakınındaki Rümen 3. ordusunu hedef aldı. Rümenlerin direnişine rağmen Sovyetler yoğun topçu ateşi ve tank üstünlüğüyle birkaç gün içinde cepheyi yardı. Güney kanadı ise 20 Kasım'da Rumen 4. Kol Ordusu'na saldırarak hızlı bir ilerleme kaydetti. Her iki kanat 23 Kasım'da Kalaç kasabası civarında buluşarak Alman 6. Ordusu'nu tamamen kuşattı. Almanlar Sovyetlerin Uranüs saldırısına dair istihbarata sahip olsalar da kaynak yetersizliği nedeniyle etkili bir savunma organize edemedi. Hitler'in şehri her ne pahasına olursa olsun tutma emri zaten kuşatılmış durumda olan ordunun geri çekilmesini engelledi. Kuşatmayı kırmaya yönelik son bir hamle daha deneyen Alman komutan Erich von Mosten, kış fırtınası operasyonu gibi girişimlerde bulunmuş ancak Sovyet karşı taarruzları ve lojistik sorunlar nedeniyle başarısız olmuştu.

Uranüs harekatı 300 binden fazla mihver askerinin kuşatılmasıyla sonuçlandı. Alman 6. ordusu yiyecek, mühimmat ve sağlık malzemesi eksikliğiyle zayıf düştü ve kırıldı. Harekat Alman savaş gücüne büyük bir darbe vurdu ve Şubat 1943'te 6. ordunun teslim olmasıyla Doğu cephesinde büyük kayıp vererek 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Stalingrad, beton yığınların, donmuş nehirlerin ve kül olmuş sokakların arasında insan iradesinin sınandığı, tarihin akışını değiştiren bir şehir. Burada yaşananlar yalnızca askeri bir zafer değil, bir halkın toprağını ve onurunu savunurken gösterdiği tarifsiz direnişin destanıdır. Uranüs harekatı yalnızca savaş alanında kurulan bir askeri stratejinin değil, inancın, sabrın ve umudun da eseridir. Kızıl Ordu'nun kışa, açlığa ve kuşatmaya rağmen gösterdiği kararlılık, Alman ordusunun yenilmezlik mitini paramparça etmiştir. Stalingrad'da verilen mücadele sadece toprağın değil, tarihin kaderinin de yeniden yazıldığı bir andı. Vasili Zaytsev gibi isimler birer kahraman olarak öne çıksa da, asıl zafer yüz binlerce isimsiz askerin kanı, teri ve direnişiyle kazanıldı. Bugün hala 9 Mayıs zafer gününde yükselen her marş, yürüyen her ölümsüz alay, Stalingrad'da donmuş toprağa düşen bir askerin hatırasına saygı duruşudur. Çünkü bu zafer sadece bir milletin değil, insanlığın karanlığa karşı kazandığı bir umut ışığıdır.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği ve günümüzde Rusya için yalnızca bir askeri başarı değil, ulusal kimliğin ve kolektif hafızanın temel taşlarından biri haline gelmiş tarihsel bir dönüm noktasıdır. 1945 yılında Nazi Almanya'sının koşulsuz teslimiyetinin Moskova saatiyle 9 Mayıs gece yarısı imzalanması, Sovyetler için büyük vatanseverlik savaşı olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı'nın resmen sona erdiği gün olarak kabul edilmiştir. Bu tarih yalnızca askeri bir zaferin değil, aynı zamanda Sovyet halkının direnci, fedakarlığı ve bütünlüğünün de simgesine dönüşmüştür.
2: Zafer günü Sovyet sonrası Rusya'da da canlılığını koruyan bir anma ve toplumsal bütünleşme günü. 9 Mayıs'ta düzenlenen askeri geçit törenleri, gazilerin onurlandırılması, mezarlıklara yapılan ziyaretler ve ölümsüz alay yürüyüşleri tarihsel belleği canlı tutar.
1: Savaşın yansımaları yalnızca cephede değil, sanat hayatında da vuku buldu. Müzik yalnızca estetik bir ifade alanı olmaktan çıkmış, aynı zamanda moral motivasyonun da aracı haline gelmiştir.
2: Savaşın yarattığı koşullar birçok bestecinin eserlerinde savaşın yıkıcılığına, insanların acılarına ve zaferlerine yer veren besteler yapmalarına sebep oldu. Bunun en iyi örneklerinden biri Dmitri Shostakovich'in Leningrad kuşatması sırasında bestelediği ve yaşanan zorlu koşulların müzikal bir yansıması olarak kabul edilen 7. Senfonisi, diğer adıyla Leningrad Senfonisi'dir.

Sergei Prokofiev'in savaşın yıkıcılığına ve insanlık dramına dair temayı işlediği ve çatışma halinde olan taraflar arasındaki insanlık değerlerinin kaybolmasını anlattığı War Sonatos adlı eseri de buna örnek olarak verilen eserler arasındadır.

0: Sovyetler Birliği 1941'de Almanya tarafından başlatılan Barbarossa Harekatı ile savaşa girdi. Bu harekat o güne kadar gerçekleştirilmiş en büyük ölçekli askeri hamlelerden biriydi ve yaklaşık 3 milyon Alman askeri operasyon için görevlendirilmişti. Öyle büyük bir savaştı ki müzelerin anası olarak bilinen Hermitage Müzesi'ndeki 3 milyon eserin bir bölümü sandıklara doldurulup Ural Dağları'na götürüldü.
1: Almanya Moskova'ya kadar ilerlemiş ve Leningrad'ı kuşatmış, Alman askerlerine karşı yapılan çatışmalar oldukça ağır yaşanmıştı. Sovyet askerleri büyük direniş ve kahramanlık gösterdiler. Savaş sırasında yaklaşık 27 milyon Sovyet ve 11 milyon Alman askeri yaşamını yitirdi. Sovyetler Birliği'nin savaşın en önemli güçlerinden biri haline gelmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın yapısını ve seyrini büyük oranda etkiledi ve bu Almanya'nın Doğu cephesindeki yenilgisini getirdi.
0: Yaşanan savaş ortamının Sovyet sanat ortamına da farklı etkileri oldu ve önemli kısmı müzik alanında olmak üzere ülke genelinde büyük bir sosyal hareketlilik yaşandı. Savaş sırasında pek çok Sovyet besteci ve müzisyen hayatını kaybetti. Bununla birlikte savaşın yıkıcı etkilerine rağmen gerek savaş sırasında gerek sonrasında Sovyet klasik müziği değişimine ve gelişimine devam etti. Sovyet müzik eğitim sistemi uzun yıllar boyunca Sovyet klasik müziğine yön verecek değerli besteciler yetiştirdiler.
1: Dünya Savaşı'nın ilanıyla birlikte Rus besteciler halklarına moral vermek için vatan temalı marşlar ve şarkılar bestelemeye başladılar. Prokofiev'in piyano için yazdığı ve savaş sonatları olarak adlandırdığı 6, 7 ve 8 numaralı sonatları bestecinin piyano repertuarı için yaptığı en büyük katkılardan biri. Cinderella Balesi Op. 87, 5. Senfonisi Op. 100, Einstein'ın Korkunç İvan film müziği Op. 116 ve film müziğini çalıştığı sırada bestelediği flüt ve piyano sonatı Op. 94, bu dönemde yazdığı önemli eserlerinden bazıları.

0: Prokofiev gibi Şostakoviç de devrim ve savaştan etkilenen bestecilerdendi. Leningrad'da Nazilerin baskısının arttığı ve kuşatmanın başladığı sırada şehirde yaşayan bilim insanlarının ve sanatçıların güvenli bölgelere tahliye edilmesine karar verilmiştir. Ancak Şostakoviç bölgeden ayrılmayı reddedenler arasındadır. Dmitri Şostakoviç, "Batan gemiyi terk eden fareler gibi kaçıp gitmek yanlış geliyor bana" deyip Kızıl Ordu'ya katılmak istediyse de gözlerinin bozukluğu nedeniyle kabul alamadı. Bunun üzerine Leningrad Konservatuvarı itfaiyesine yazıldı. İtfaiyeci miğferi ve kıyafetiyle konservatuvarın çatısına çekilen fotoğrafı bütün Sovyetler'de yayınlandı. Ona "dört gözlü yarasa" diyorlardı.
1: Hitler 8 Kasım'da 3 milyon Leningradlı'nın açlığa mahkum edilmesi emrini verdi. Akarsu kaynaklarına zehir attırdı. Yiyecek depolarını bombalattı. Bu nedenle Leningrad'da kadın ve çocuklar için günlük yiyecek 150 gram ekmeğe kadar indirildi. Bu ekmekte %50 oranında talaş ve başka yenemeyecek katkılardan oluşuyordu. Hava sıcaklığı kışın -30 dereceye kadar düşüyordu. Hitler kışın ısıtmada kullanılan akaryakıt depolarını da bombalattı. Hitler, Nazi estetiği adı altında Berlin'deki ıhlamur ağaçlarını keserken dondurucu koşullarda Leningrad'da ağaç kesilmedi. Isınmak için evlerdeki tüm eşyalar yakıldı ama tek ağaç kesilip yakılmadı. Leningrad direniyordu.
0: Şostakoviç dinlenme molalarında cebinden ufak kalem ve kağıt çıkarıp notalar yazıyordu. İtfaiye gözcülüğü yaparken 6 saat süren ve binlerce ton şekerin bulunduğu Badeyev yangınını seyretmişti. Savaşın yarattığı duyguları anlatmak amacıyla 7. senfonisi üzerinde çalışmaya başladı. Eylül ortasında Leningrad Radyosu'nda "Sanatımız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Müziğimizi savunacağız." dedi. Yazmak istediği bir cenaze marşı değil, direniş senfonisiydi.

0: Şostakoviç hava saldırı sirenlerine alışmıştı. Fakat piyanodaki sesler artık uçaksavar mermilerinin gürültüsü altında duyulamaz hale geldiğinde etrafındakilerin de ısrarları sonucu Kuybişev'e gitmek zorunda kaldı. Leningrad Senfonisi orada tamamlandı ama kuşatma altındaki Leningrad'da çalınmalıydı. Senfoni Leningrad'da çalabilecek tek yer Leningrad Radyo Orkestrası'ydı. 4 Eylül'de şehir bombalanmaya başlamış, 17 Eylül'de ise Leningrad Radyosu'nda Şostakoviç'in bir duyurusu yayınlanmıştır.
1: Bir saat önce büyük bir senfonik bestemin iki bölümünü bitirmiş bulunmaktayım. Eğer devam edebilir ve 3 ve 4. bölümleri de tamamlayabilirsem bu senfonimi 7. senfonim olarak adlandıracağım. Bunu size neden söylüyorum? Çünkü beni dinleyen radyo dinleyicileri şehrimizde hayatın normal şekilde sürdürüldüğünü böylece anlamış olacaklar. Şu anda birçoğumuz askeri görevini yerine getiriyor. Sovyet müzisyenleri, benim sevgili silah arkadaşlarım, unutmayın ki sanatımız şu anda büyük tehdit altındadır. Gelin müziğimizi savunalım, gelin korkmadan çalışalım.
0: Şostakoviç o senenin Aralık ayında ise Kuybişev'e tahliye edilerek senfonisini orada bitirmiştir. Şostakoviç savaşın en alevli döneminde senfoniyi 111 müzisyenli bir orkestranın çalmasını ister. Sadece üflemeleri 20 kişi olarak belirlemiştir. 8 korno, 6 trompet, 6 trombon.

0: 5 Mart 1942'de 7. Senfoni'nin dünya premieri Bolşoy Tiyatro Orkestrası tarafından Samuil Samut yönetiminde Kuybişev'de, Moskova premieri ise 29 Mart'ta Sendikalar Evi'nin sütunlu salonunda yapıldı. Ki bu konseri Bursa Cezaevi'nde radyo başında Nazım Hikmet de dinlemiştir. Leningrad'daki seslendiriliş tarihi ise 9 Ağustos 1942 olarak belirlendi. Bu tarihin seçilmesinin önemli bir nedeni vardı. Hitler o tarihte Leningrad'ı ele geçireceğini ilan etmişti. Bu nedenle senfoninin Leningrad premieri olağanüstü bir meydan okuma eylemi olarak tarihe geçti. Şehir kuşatma altındaydı fakat senfoninin seslendirilebilmesi için de hayatta kalan müzisyenlere ulaşılması gerekiyordu.
1: Şef Elias Berg, Leningrad'ın her tarafına ilanlar astırdı, eli enstrüman tutan kim varsa başvurmasını istedi. İlanın altına da şöyle yazdı:
0: "Ödül tüm müzisyenlere günlük 250 gram ekmek.

Elias Berk Leningrad Radyo Senfoni Orkestrası'nın üyelerinden 15'ine ulaşmayı başardı. Bu müzisyenleri evleri tek tek gezerek bulmuş ve bir araya toplamıştı. Cepheden de çağrılan müzisyenlerle birlikte bir orkestra oluşturuldu. Şartlar çok zorluydu. Bir yandan soğuk, bir yandan açlık müzisyenlerin bitkin düşmesine neden oluyor. Bayılıp fenalaşmalar yüzünden prova yapmak gittikçe zorlaşıyordu. Provalar bu şartlar altında 4 ay boyunca devam etti. Bu süreçte orkestranın 3 üyesi hayatını kaybetti. Birçok müzisyen de açlık nedeniyle sevdiklerini kaybettiler. Ancak orkestra her ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam etti.

0: Hitler Leningrad'ın düşeceğinden o kadar emindi ki bir tarih bile belirlemişti. 9 Ağustos 1942. Hatta zaferini kutlamak için Astoria Otel'de vereceği kutlama resepsiyonunun davetilerini bile bastırmıştı.
1: Alman topçu birlikleri konserin bomba sesleriyle kesilmemesi için konser öncesinde Sovyet ordusu tarafından bombalandı. Konseri askerleri duyurabilmek için siper hatlarına hoparlörler yerleştirildi ve konser orkestra şefi Karl Aliasberg'in önceden kaydedilmiş bir anonsuyla başladı.
0: Yoldaşlar, şehrimizde büyük bir kültürel olay gerçekleşti.

geçmek üzeredir. Çok kısa bir süre sonra Dmitri Shostakovich'in 7. senfonisini duyacaksınız. Kendisi bu muazzam besteyi Leningrad'a saldırı başladığı sırada yapmıştır. Faşistlerin bütün Avrupa'yı bombaladığı ve Avrupa'nın da Leningrad'ın sonunun geldiğini düşündüğü esnada. Ama bu performans ruhumuzun, cesaretimizin ve savaşa hazır olduğumuzun şahididir. Dinleyiniz yoldaşlar.

0: Yaz olmasına rağmen sanatçılar kimi zaman bayılarak, kimi zaman da açlıktan fenalaşarak konseri tamamlamayı başarmışlardı. Leningrad premieri oldukça başarılı geçti ve uzun süre ayakta alkışlandı. 18 ay daha devam eden kuşatma bittikten sonra konserde görev alan sanatçılar madalya ile ödüllendirildiler.
1: Senfoni 1942 yılındaki premierinden sonra yurtseverlik sembolü olmuş ve bütün ülkede sık sık seslendirilmiştir. 1942'nin Nisan ayında partitürün kopyaları önce Tahran'a, sonra Kahire'ye ve oradan da Batı dünyasına ulaştırıldı. Londra Filarmoni Orkestrası tarafından 22 Haziran 1942 ile Londra'da seslendirildi ve radyoda yayınlandı. 19 Temmuz 1942'de ise New York'ta bir stüdyoda Arturo Toscanini yönetimindeki NBC Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilerek radyo yayınıyla dinleyicilerle buluşturuldu. Ayrıca 1942 ila 1943 sezonunda ABD'de 62 defa seslendirildi.
0: Leningrad kuşatması Hitler'in kenti ele geçirememesiyle son bulsa da 2,5 yıl süren kuşatma büyük can kaybına yol açmıştır. Modern tarihin en uzun süren, en yıkıcı ve en ağır kayıplarla sonuçlanan kuşatmalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Şostakovich'in beslediği Leningrad Senfonisi, Leningrad kuşatması sırasında yaşanan zorlu koşulların müzikal bir yansıması olarak kabul edilir. Bu eser, savaş sırasında halkın dayanıklılığına ve direnişine duyulan saygıyı ifade etmek için bestelenmiş, Nazi Almanyası'nın yıkıcılığına ve Sovyet insanının direnişine dair mesaj vermiştir. Kuşatma sırasında büyük zorluklarla yazılan bu eser, İkinci Dünya Savaşı'nın kimliği haline gelmiş ve senfoninin bestelenme ve seslendiriliş aşamasının önemine yer verilmiştir.
1: Peki Şostakovich'in ünlü 7. senfoniyi İstanbul'dan aldığı nota kağıtlarına yazdığını hiç duydunuz mu? 1935 yılında Atatürk bir dizi konser için ünlü Sovyet sanatçılarını Türkiye'ye davet ediyor. Şostakovich'in de bulunduğu heyette David Oistrakh, Asaf Meserer, Maria Maksakova, Natalia Dudinskaya, Abram Makarov, Lev Oborin ve Ivan Yadan gibi ünlü sanatçılar yer alıyor. Yıllar sonra bale sanatçısı Meserer Türkiye turnesiyle ilgili anılarını yayınladı. Karadeniz üzerinden feribotla İstanbul'a geldiklerini anlatan Meserer, Türk bakanların makam araçlarını kendilerine tahsis ettiğini, İstanbul'da Pera Palace Oteli'nde ağırlandıklarını ve kendilerinden hiçbir ücret alınmadığını söyledi. Türkiye'de 1,5 ay kaldıklarını vurgulayan Meserer, 23 konser verdik. İstanbul'da 5, Ankara'da 15 ve İzmir'de 3 konser. Çok çalıştık ama mutluyduk. Salonlarda sanata olan saygıyı hissettik dedi.
0: Şostakovich dönüşünde Atatürk'ün ülkesinde modern müziğin yerleşmesi ve müzik reformu konusundaki düşüncelerinden ve çalışmalarından övgüyle söz etti. İstanbul'da iki genç Türk besteci, Cemal Reşit Rey ve Hasan Ferit onlarla tanıştığını yazdı. İstanbul Pera Palas'ta kalan Şostakovich kenti dolaşırken Cemal Reşit ve Hasan Ferit yardımıyla nota kağıtları temin etti. Şostakovich'in 7. senfonisini yazdığı nota kağıtlarının her sayfasının sol alt köşesinde George de Papa Giorgio Yayın Evi Yüksek Kaldırım İstanbul yazılıydı.
1: Savaş günlerinin etkisinden kurtulmakta zorlanan besteci 4. senfonisinden itibaren tüm senfonilerinin konusunu savaş olarak belirlemiş, hatta senfonilerinin çoğunu mezar taşına benzetmiştir. Senfonilerinin bazılarına verdiği isimler de bunun göstergesi olarak karşımıza çıkar. 2. senfoni Ekim, 3. senfoni 1 Mayıs, 7. senfoni Leningrad, 11. senfoni 1905 yılı, 12. senfoni 1917 yılı.
0: Şostakovich eserlerinde genellikle insan ve zaman, sanatçı ve toplum sorunlarına ışık tutmaya çalışan, aynı zamanda da dönemin koşullarından kaynaklı savaş psikolojisinin baskısını hisseden ve hissettiren bir bestecidir. Savaş zamanlarında bile üretmekten geri kalmamış, toplumun yaşadıklarını yoğun bir biçimde bestelerinde anlatmaya çalışmıştır.
1: Şostakoviç'in 8. senfonisi ise Stalingrad senfonisi olarak biliniyor. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük çarpışmasının yaşandığı Stalingrad'da kuşatma tam 5 ay sürüyor. 5 bölümden oluşan senfoninin her bölümü faşist kuşatma altındaki bir ayı anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın Sovyet klasik müziği üzerindeki etkisi büyüktür. Şostakovich'in 7. senfonisi ve Prokofiev'in savaş yıllarındaki besteleri bu tarihsel dönemin aynasıdır. Savaşın gürültüsü senfonik anlatıya dönüşmüş, bireyin trajedisi kolektif bir anlatım aracına evrilmiştir. Müzik yalnızca bir teselli değil, aynı zamanda bir direniş biçimi olmuş, sessizliklerin arasından yükselen sesler hem geçmişe tanıklık etmiş hem de geleceğe aktarılan bir hafıza mekanı yaratmıştır. 9 Mayıs Zafer Günü sadece bir askeri galibiyetin değil, aynı zamanda kültürel bir direnişin, sanatsal bir hafızanın da yıl dönümüdür. Sovyet müziği, savaşın yarattığı yıkım kadar zafer naralarını da notalara dökmüş, kahraman Sovyet halkının da sesi olmuştur.

Bir senfoni tarihin akışını nasıl değiştirebilir? Savaşın Sovyet sanat hayatına yansımalarını sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Petro, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna'da savaştığını söyledi. Kolombiya'da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkesinin paralı askerlerin istihdamına karşı sözleşmeye katıldığını belirtti. Petro şöyle yazdı: "Askeri eğitim almış 7000 Kolombiyalı Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar. Biz ölüm ihracatçısı olmak istemiyoruz." Petro daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze'nin Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında paralı askerlik için ülkeyi soymak nitelendirmesinde bulunmuştu. Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri sarf malzemesi olarak kullandığına defalarca vurgu yapmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna'da savaştığını ve ölüm ihraç etmek istemediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Mayıs. Bugün tarihin akışını değiştiren büyük zaferin yıl dönümündeyiz. Radyo Sputnik dizisinin saatlerimiz 09.55'i gösteriyor ve Moskova'dan canlı yayınları sizlere aktaracağız. Bugün 9 Mayıs dedik, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü efendim. Tam 81 yıl önce insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan biri sona erdi. Faşizme karşı verilen mücadele milyonlarca insanın fedakarlığıyla zafere ulaştı diyebiliriz. Ve biz bugün burada yalnızca bir askeri başarıyı değil, bir halkın direncini, cesaretini ve vazgeçmeyen iradesini anacağız. Moskova'dan Stalingrad'a, Leningrad'dan Berlin'e uzanan o zorlu yol, acının, kaybının ve büyük bedellerin içinden geçen bir mücadeleydi. Milyonlarca Sovyet yurttaşı özgürlük ve gelecek için hayatını ortaya koydu ve bugün hala o büyük zaferin yankısı meydanlarda, marşlarda ve hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla yine baştaki cümlelerime döneceğim. 9 Mayıs sadece bir tarih değil, direnişin, fedakarlığın, tarihe yön veren bir halkın sembolü. Şimdi o büyük zaferin hatırasına saygıyla Zafer Günü özel yayınımıza başlayacağız efendim. Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü onuruna Moskova'da Kızıl Meydan'da bir geçit töreni düzenleniyor efendim. Türkiye saatiyle tam 10'da başlanacak denmişti. Türkiye ve Moskova saatleri aynı biliyorsunuz ve şu dakikalarda törenle ilgili detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tam şu anda tören alanına gelmiş durumda. Törene katılan liderleri, askeri komutayı selamlıyor. Tek tek hepsiyle el sıkışıyor. Tören alanındaki yerini aldı. Ve hemen aktaralım efendim, biz de bugün gün boyunca bu törenle alakalı olarak simultane canlı yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Radyo Sputnik'ten bu törenle alakalı bütün detayları sizlere aktaracağız. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Moskova'dan yine arkadaşlarımız bizlerle beraber olacak. Simultane tercümede sizlere aktaracağız an be an. Sonrasında ise törenin ardındansa burada canlı yayınımız sona ermeyecek. Haber müdürümüz Fethi Yılmaz'la birlikte bir özel gündem yapacağız. Rusya'nın 81 yıl önce işte bu insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan birinde zafere uzanan yolunu konuşacağız. Konuklarımız olacak, çok değerli isimler bizlere katılacağız. Katılacak önümüzdeki dakikalarda, bunu da hatırlatalım. Ve şu anda tören alanına baktığımda Vladimir Putin'in yerini aldığını görüyoruz. İnanılmaz bir ihtişam var. Evet, Kızıl Meydan'da gerçekten her sene biliyorsunuz, biz geçen yıllarda da yine bu canlı yayınlarla sizlere aktarmıştık. Her sene büyük bir ihtişam. Tüm dünyanın gözü de burada diyebiliriz ve işte o muntazam Rus askerlerinin sıralanmış halini görüyorsunuz. Ben daha doğrusu görüyorum, sizlere aktarıyorum ama sizler de bizim sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak sizler de bu görüntüleri izleyebilirsiniz. Hemen aktaralım ve işte şu anda törenin başlamasına dakikalar kaldı. Tüm askerler yerlerini almış durumda, hazır bir şekilde bekliyorlar ve az sonra bu törene dair an be an detayları sizlere aktaracağız. Askeri üniversite ve yüksekokulların tüm branşlarından ve özel kuvvetlerden askeri personel Kızıl Meydan'da bulunuyor. Bu yayın sırasında da yine stratejik füze kuvvetleri, hava kuvvetleri, komuta merkezlerindeki ekipler ve donanma gemilerinde görev yapan askerler de dahil olmak üzere özel operasyon bölgesindeki çalışmalar gösterilecek. Havada geçecek bölümde ise akrobasi ekiplerinin uçakları yer alacak. Su-25'ler gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyayacak. Efendim, Türkçe simültene çeviriyle birlikte canlı yayın, ayrıca geçit töreninden diğer fotoğraflar, videoları da takip etmek isterseniz Radyo Sputnik'in web sitesinden, sosyal medya diğer sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz diyelim. Ve şu sıralarda Moskova'ya bağlanıyoruz.
1: Dinleyin ve Kızıl Meydan'ı izleyin. Zafer geçit töreni başlıyor.

0: Evet, ana geçit töreni şu saniyelerde başlıyor. Saatin tam 10 olması bekleniyor denilmişti ve işte o dev kuledeki saat şu anda gösteriliyor. Saat tam 10 oldu ve işte bu törende saniyesi saniyesine başlıyor diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi askeri üniversite ve yüksekokulların tüm branşlarından ve özel kuvvetlerden askeri personel de yine Kızıl Meydan'daki geçit töreninde yer alıyor. Stratejik füze kuvvetleri, hava kuvvetleri, komuta merkezlerindeki ekipler, donanma gemilerinde görev yapan askerler de dahil olmak üzere özel operasyon bölgesindeki çalışmalar da yine gösterilecek. Şu sıralarda kameralarda ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüyoruz. Ve yine görsel şölen de olacak bu törende. Havada geçecek bölümde akrobasi ekiplerinin uçakları yer alacak.
1: Rusya Federasyonu devlet bayrağı ve zafer bayrağı çıkarılmak üzere ve karşılamak üzere sağa dön

0: ve geçit töreni şu dakikalarda başladı. Askerleri
1: Kızıl Meydan'a Rusya Federasyonu devlet bayrağı ve zafer sancağı getiriliyor. 150. İdris Piyade Tümeni'nin Berlin'de 1945 baharında devrilmiş Reichstag üzerine dalgalanan bu kutsal alsancak tüm halkımız için tüm zamanlar boyunca faşizme karşı zaferin başlıca sembolü haline gelmiştir. Bugün Rusya Federasyonu devlet bayrağı ve zafer sancağı Kızıl Meydan'dan en iyi askerlerimize 154. Kurtarıcı Hazreti İsa Muhafız Alayı'nın askerleri Çavuş Dmitri Monasteryov ve kıdemli Çavuş Alexey Jivayva şerefi verilmiştir. Sancak grubuna Yüzbaşı Kiril Korşanov ve Teğmen Anton Mihailov komuta ediyor.

0: Tören başladı. Şu sıralarda tüm devlet komutası da ayağa kalkmış bir durumda. Geçişte askerleri selamlıyorlar. Rusya bayraklarını görüyoruz. Bayrak ve zafer sancağının gelmesiyle tören başladı. Marşlar eşliğinde sizlerin de kulağına geliyor bu marşlar ve Rus askerlerinin o muhteşem görüntüsü desem yanlış söylemem zannedersem. Efendim bugün 9 Mayıs, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü diyoruz. 81 yıl önce dünyanın gördüğü en karanlık savaşlardan bir tanesi sona erdi. Ve Moskova'da her yıl Kızıl Meydan'da anılıyor bu şehitler. Evet, şu anda da yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüyoruz ekranda. Efendim bugün İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanya'sının şartsız, kayıtsız teslimiyetini imzaladı ve Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen, kutlanan Zafer Günü. Moskova'dan canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hem simultane çeviriyle birlikte hem aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda canlı olarak bu görüntüleri de takip edebilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşalım ve törenin ardından da yine bu özel günü, bu önemli günü değerli konuklarımızla Radyo Sputnik'te konuşmaya devam edeceğiz. Haber müdürümüz Fethi Yılmaz'la birlikte yine bizlere eşlik edecek değerli konuklarımız olacak. Bunları da sizlere aktaralım. Ve yine Radyo Sputnik'te gün içerisinde bu büyük anavatan zaferine dair birçok sesli haberimiz, birçok özel haberimiz sizlerle.
1: Rahat ol asker.

Geçit dik dur. Soldan Savunma Bakan karşılanması için dik dur.

0: 81. Zafer Yılı Büyük Anavatan Savaşı'ndaki Zafer Yılı şerefine düzenlenen askeri geçit töreninin Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrei Belousov kabul ediyor. Geçit törenine Kara Kuvvetleri Başkomutanı Ordu Generali Andrei Mordvichov komuta ediyor.
1: Evet, Savunma Bakanı Andrei Belousov'un tören alanına gelişini görüyoruz.
0: Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Yoldaş Belousov, Moskova garnizonu askerlerini 81. Büyük Anavatan Savaşı zaferi şerefine hazır. Geçit komutanı General Mordvichov.

Moskova garnizonu askerlerinin düzenlerinin teftişi başlıyor. Savunma Bakanı Andrei Belousov diğer güvenlik kurumlarından oluşan askerleri selamlamak için ve özel askeri operasyon katılımcılarını Kore Halk Cumhuriyeti askerlerinin ve Zhukovski Hava Askeri Akademisi askerlerini selamlamak için geçiyor. Merhaba yoldaşlar. Yaşasın Savunma Bakanı. Sizleri Büyük Anavatan Savaşı'nın 81. yıl dönümüyle kutluyorum. Yaşasın.

Rusya Federasyonu askerleri en ileri ve paha biçilmez muharebe deneyim sayesinde askeri birlik ve müfrezelerin eğitim seviyesini daha da yüksek bir düzeye çıkarabildiler son zamanlardaki askeri operasyon sırasında. Kara askerler en zor koşullarda dahi uyumlu ve kararlı bir şekilde hareket ederek cesaret, yiğitlik ve zafere olan sarsılmaz irade sergiliyorlar.

0: Здравствуйте, товарищи.
1: Merhaba asker. Yaşasın Rusya Savunma Bakanı. Sizlere Büyük Anavatan Savaşı'nın 81. yıl dönümünü kutluyorum. Yaşasın

Savunma Bakanı Hava Uzay Kuvvetleri düzenlerini tebrik etti. Riyazan Yüksek Hava Okulu'nu tebrik etti. Merhaba asker. Sizleri Büyük Anavatan Savaşı'nın 81. yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyorum. Savunma Bakanı Pasifik Yüksek Deniz Okulu'nun askerlerini selamladı. Büyük Petro Serpuhov Akademisi Şubesi'ni ve Kremlin muhafızlarını selamladı. Rusya Federasyonu askeri okulları yüksek kalifiye askeri personel yetiştirme konusunda çok büyük rol oynuyorlar ve vatanı korumada en kıdemli askerleri yetiştiriyorlar.

Merhaba asker. Yaşasın yoldaş Rusya Savunma Bakanı. Sizleri Büyük Anavatan Savaşı'nın 81. yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyorum.

Bugün Kızıl Meydan'da askeri geçit sıralarında 1000'den fazla özel askeri operasyon katılımcıları askerde bulunuyor.

Savunma Bakanı Andrei Belousov askerlerin düzenlerinin teftişini bitirdi ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na askeri gecede teslim etmek için Sayın Putin'e hareket ediyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'e rapor vermek üzere merkez tribüne yöneliyor Savunma Bakanı'nın arabası.

0: sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'tesiniz. Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü onuruna Moskova'daki
1: Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkanı, Rusya ve Moskova garnizonu askerleri 81. Büyük Anavatan Savaşı yıl dönümü vesile askeri geçide hazırlar. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Belousov. Bayramınız kutlu olsun. Rahat ol asker.
0: Ve tokalaşma gerçekleştirildi. Şu sırada Vladimir Putin kürsüye geldi. Şimdi onun konuşmasını dinleyeceğiz. Savunma Bakanı Andrei Belousov teftişi bitirdi. Ve işte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şu anda kürsünün başına geldi. Az sonra
1: değerli Rusya vatandaşları, değerli gazilerimiz, değerli askerler ve deniz askerleri, çavuşlar ve yüzbaşılar, değerli subaylar, generaller ve amiraller, askerler ve komutanlar, özel askeri operasyonda şu an cephede bulunan değerli askerlerimiz, değerli misafirlerimiz, hepinizi zafer gününüzü kutluyorum. Bizim kutsal ve en aydın, en önemli bayrağımızı kutluyorum. Biz her zaman gururla ve vatanımıza sevgiyle bu bayramı kutluyoruz. Ortak misyonumuzun vatanımızı koruma ve geleceğimizi koruma vazifesimizi anlayarak kutluyoruz. Çok oğulların büyük dedelerimizi saygıyla selamlıyoruz bu bayramı ve Zafer Savaşı'nın 1941-1945 savun askerlerin başardıkları zaferi kutlamak için elimizden geleni yapacağız. Büyük Anavatan Savaşı'nın gerçek tarihini unutulmamak için ve gerçek kahramanların isimlerini yaşatmak için bizim için bir onur meselesidir. Her zaman Sovyet halkının o kahramanlık örneğini hatırlayacağız ve faşizme karşı nazizmin yıkılmasına ve yerle bir edilmesine en büyük katkı sağlayan Sovyet halkıdır ve dünyayı faşizm tehlikesinden kurtarmıştır ve sonsuz bir şerre karşı dünyayı kurtarmıştır ve Hitler Almanya'sına karşı teslim edilen ülkelere egemenliklerini tekrar kazandırdılar ve Hitler'in işlediği suçlara ortak etmek zorunda kaldılar. Bizim ordumuz, bizim ülkemiz inanılmaz büyük kayıplar yaşadı. Avrupa halklarının özgür olmaları için ve kahramanlığın ve cesaretin örneği oldu. İnsanlığın ve insan sevgisinin örneği oldu ve büyük bir zaferin gerçekten unutulmaz bir tarihini yazdı. Değerli dostlar, 22 Haziran 1941 yılında en trajik sayfalardan, en acı günlerden biri SSCB tarihinde ve bu sene 85. yıl dönümünü yaşayacağız, İkinci Dünya Savaşı'nın ve Büyük Anavatan Savaşı'nın başlanma tarihinin. Naziler Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne saldırdılar. Rusya'yı işgal etmek için ve Sovyet Birliği'ni işgal etmek için niyet ettiler. Bizim tarihi mirasımızı, bütün kaynaklarımızı soykırım yapmak için Rusya'ya saldırdılar ve bütün Rusya halkını, yani Rusya'da yaşayan bütün etnik grupları, bütün milletleri yerle bir etmek için Sovyetler Birliği'ne saldırmışlardı ve bu suç planlarını hayata geçirmek için bütün Avrupa'dan askerleri topladılar. Nazi stratejileri her şeyi hesap ettiler gibi gözüküyordu ama tek bir şey hesap ettiler: Rus karakterini ve Sovyet halkının iradesini ve kahramanlığını hesaba katmadılar. Bu kahramanlık duyguları anavatan için en zorlu günlerinde ortaya çıkıyor. Bizim halkımız, Sovyet halkımız bir set oluşturdu nazizme karşı ve vatanlarına olan sadakatin en büyük onur olduğunu, milyonlarca insanları omuz omuza tek bir set haline getirebileceğini gösterdi ve askerlerin, subayların, generallerin, piyade askerlerin, halk milislerinin gerilla savaşının ve sivil halkın ortak bir çalışmaların, ortak bir mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız. Cephe ve cephe arkası hep tek bir set olarak nazizme karşı durdu. Ve halkın inanılmaz kayıpları düşmana karşı çok büyük bir güç kazandırdı. Ve zafere olan sarsılmaz bir inanç kazandırdı. Ve bu zafer kazanıldı. Ve aile tarihlerimizde, her ailede, çocuklarımızın kalplerinde, torunlarımızın kalbinde hala bu zafer duygusu yaşıyor. Her ailede mutlaka bir o savaşta şehit olan bir asker var ve işgal sırasında esir alınmış, açlıktan ölmüş, abluka sırasında alınmış, açlıktan ölmüş, Leningrad'da ölen her birinin ismini hatırlıyoruz. Vatanı için hayatını veren, şehit olan herkesin ismini hatırlıyoruz ve onların karşısında eğiliyoruz. Babaların, annelerin, çocukların, dedelerin, kardeşlerin, kız kardeşlerin, akrabalarını kaybeden herkesin anısına bir dakika saygı duruşu ilan ediyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Sputnik'tesiniz. Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümünü sizlere Moskova'dan canlı yayında simultane olarak aktarıyoruz. Şu sıralarda saygı duruşuna geçilmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir konuşma yaptı. Tüm erkanı selamladı, konuşmasına başladı, zafer gününü kutladı. Her ailede şehit var dedi. Vatanı için şehit düşen herkesin karşısında saygıyla eğiliyoruz dedi ve herkesi, alanda bulunan herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti ve işte şu sıralarda bu saygı duruşu gerçekleştiriliyor. Efendim, Büyük Anavatan Savaşı'ndaki zaferin 81. yıl dönümü onuruna bir geçit töreni düzenleniyor. Moskova'da Kızıl Meydan'da Türkiye saatiyle 10'da başladı ve işte biz de sizlere bu törenden tüm notları an be an aktarmaya devam ediyoruz. Sadece radyo yayınımızda değil, aynı zamanda değerli canlı dostlar olarak da takip edebilirsiniz görüntüleri.
1: Sovyet halkının büyük kahramanlık örneği bugün de özel askeri operasyonda cephede duran askerlerimize ilham veriyor ve destek veriyor. Her biri şu an Rusya'ya karşı, bütün NATO blokunun bize karşı düzenlediği tuzaklara karşı tek omuz omuza, tek ordu gibi duruyorlar. Ve bizim askerlerin yanında işçiler, mimarlar, mühendisler, bilim adamları, yeni silahları keşfeden uzmanlar, önceki nesillerin geleneklerine devam ettirerek önde gelen eşi benzeri olmayan silah çeşitlerini geliştiriyorlar ve onların seri üretimini başlatıyorlar. Ama savaş teknikleri ve savaş taktikleri değişmez, ne kadar değişse de değişmez olan tek sabit var. Ülkenin kaderini her zaman insanlar belirler. Askerler, fabrikalarda çalışan, silah üretenler, askeri muhabirler, doktorlar, öğretmenler, kültür ve sanat insanları, din adamları, hayırseven iş adamları, bütün Rusya vatandaşları bu zafere destek oluyorlar ve bizim ahlaki değerlerimiz her şeyden önce zaferin temeli olacaktır. Her şeye dayanabiliriz ve en zorlu imtihanlardan biri birlikte geçeriz. Ortak bir hedefimiz var. Herkes kendi katkısını sağlıyor bu zaferin ileride gelmesine. Hem savaş cephesinde hem cephenin arkasında bu zafer hazırlanıyor. Bizim işimiz sağlamdır, dürüsttür ve zafer her zaman bizimle olacaktır. Galip gelen Sovyet halkımıza ve Rusya halkına yaşasın diyorum. Bayramınız kutlu olsun ve zafer gününüz kutlu olsun diyorum. Yaşasın Rusya.

Bugün Büyük Anavatan Savaşı zaferi günde Rusya Federasyonu askerleri askeri nöbetlerini kara, hava ve deniz sınırların korunmasını görevini yapıyorlar ve birleşik askeri bir düzenlerinin personeli özel askeri operasyon bölgesinde de görevlerini yapıyor ve sahnede şu an ekranda şu an deniz kuvvetleri, deniz çıkartma kuvvetlerinin özel ekipman kullanarak operasyon yaptıklarını, tatbikatlarını görüyorsunuz. Успешные действия гвардейского соединения группировки войск. Deniz çıkartması askerlerin başarılı operasyonlarını her gün yaptıkları tatbikatlar sonucunda elde ediliyor. Машинами поддержки танков Терминатор. Ekranda Terminator adlı tank grubumuzu görüyorsunuz. При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств. Saldırı topçu ekiplerinin başarısıyla modern hareketli Gyatsenka ve Malva askeri atış sistemleri kullanıyor. И ураган. Ve fırtına sistemleri, uragan sistemleri kullanılıyor. Zafer gününüz kutlu olsun. Dedelerimizin, babalarımızın kahramanlıkları ile ilgili hatıralarımız hiçbir zaman unutmayacağız ve Sovyet askerinin, Sovyet halkının kahramanlık örnekleri her zaman bize ilham vererek hava kuvvetleri askerleri insansız hava araçlarının çalışmalarının tatbikatlarını yapıyorlar. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжает şöhretli yolunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve Büyük Anavatan Savaşı'ndan sonra bugünkü askerlerimizle devam ediyor. 150. İdris Berlin askeri topçu birliğinin askerlere adına zafer gününüzü kutluyoruz Sayın Devlet Başkanı. Özel askeri operasyon sırasında dronların geniş kullanımı yeni askeri çeşit ve yeni askeri birliklerin kurulmasını, insansız hava araçlarını yöneten askerlerin yetiştirilmesini gerektirdi ve yeni askeri birlikler kuruldu. Ekranda şu an saldırı ekipleri desteklemek için insansız hava araçları askeri birlikleri Yıldırım 2 sistemleri şu an fırlatıyorlar. Для уничтожения живой силы и техники с целью поражения бронетехники. Zırhlı araçları imha etmek için de Zala ve CR Lancet insansız hava aracı kullanılıyor. Komuta merkezinden sürekli 7/24 askerlerin yönetimi yapılıyor özel askeri operasyon bölgelerinde. Hava istihbaratını yapmak için uzun menzilli İHA'lar kullanılıyor. Inahodet adlı İHA'ların görüntüsünü şu an ekranda görüyorsunuz. Askerli birliklerimiz Geren 1 ve Geren 5 insansız hava araçlarını şu an fırlatıyorlar. Derin cephede, yani cephenin arkasında uzun mesafede bulunan hedefleri vurmak için Geren 1 ve Geren 2 İHA'ları kullanılıyor. Tüm ülkemiz ve tüm askerlerimizin zafer gününü kutluyoruz. Hava savunma sistemleri ve füze püskürtme birliklerin askerleri vatanımızın sınırlarını korumada 7/24 görevlerini yapıyorlar. Askeri nöbette Hancar hipersonik füze sistemleri kullanılıyor. Her savunma sistemi delebilecek, en büyük zararı verebilecek füze sistemleri kullanılıyor. Su-51 saldırı uçakları dünyanın önde gelen uçaklarından biridir ve havadan yerdeki hedefleri yerle bir etmek için ve hiçbir savunma sisteminin durduramayacağı uçak çeşitlerini şu an ekranda görüyorsunuz.
ediyoruz. Radyoteknik hava uzay güçlerinin kuvvetleri uzaydan hedefleri belirlemek için ve savunma hava savunma sistemlerini hedefleri belirlemek için kontrolü yapılıyor. Perisvet lazer kompleksi yeni fizik prensiplerine çalışan bir silah çeşidi. Uzaya füzeleri çıkartabilecek kapasiteye sahip yeni uzay füzeleri fırlatma sistemleri temsil ediyor. Prometey uzay fırlatma sistemleri balistik ve uzaydan gelebilecek füzeleri püskürtecek potansiyele sahip. Voronezh'teyim radyolokasyon sistemi 4 füzelere karşı ülkemizin sınırlarını koruma görevini yapıyor. S-350 savunma sistemi, hava savunma sistemini her tür hava füzelerine ve hava saldırılarına karşı korumayı sağlıyor. Zafer gününüzü kutluyoruz. Rusya'nın deniz askerleri deniz sınırlarımızı korumada görev yapıyor ve Rusya'nın dünya okyanusunda varlığını her gün devam ettiriyor. Fırkateyn Gorshkov çok hedefli deniz üstünden hareket eden ve çok geniş hedefleri vurabilecek hem havadan hem karadaki hedefleri uzun menzilli füzelerden vurma kapasitesine hakim. Nükleer denizaltı Arhangelsk çok hedefli bir denizaltı. Yakın ve uzak mesafelerde denizlerdeki hedefleri vurmak için geliştirilen bir yeraltı, denizaltı. Rusya Federasyonu nükleer püskürtme sistemlerini sağlayabilecek tüm silahlara sahip ülkenin güvenliğine ve misilleme vuruşu yapmak için tüm nükleer sistemlere hazır, hakim. Rusya'nın stratejik sistemlerini Yars füzeleri sağlıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yer altında bulunan Yars füzeleri, hipersonik avantgard sistemleri, dünyada eşi benzi olmayan ve füzeye savunma sistemlerinin hiçbir şekilde yakalayamadığı eşi benzeri olmayan füzelerdir. Stratejik nükleer silah taşıyan Tu-180 dünyanın en modern

askeri tören yürüyüşünü, geçit töreni komutanı, Rusya Federasyonu'nun kahramanı, ordu generali Andrei Mordvichov öncülük ediyor.

geçidi Kızıl Meydan'da tüm general Knez Aleksandr Nevski adına Moskova Askeri Okulu öğrencileri yer alıyor. Askerler yürüyüşün ritmini ve temposunu belirliyor diğer askeri birlikler için. Tribünlerin önünden Rusya Federasyonu askeri bayraklarının birlikleri geçiyor. Grubun başında 3 askeri birliklerin askerleri refakat ediyor. Hava kuvvetleri, hava uzay kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin askerleri refakat ediyor. Bu sene Rusya'nın askeri geçit töreninin 70. Yıl dönümünü kutluyor kuruluşunun. Askeri geçit sırasında Aleksekov'un başkanlık ettiği kara kuvvetleri askerleri geçiyor. Taktik askerlerin yetiştirmede görev alan askeri okulun temsilcileri ve bu okulun askerleri cephede yer bulunuyor. Aralarında Aleksandr Kuznetsov, Nikita Palaznikov diye Rusya kahramanları özel askeri operasyon bölgesinde görev alıyorlar. Kızıl Meydan'dan özel askeri operasyonun cepheden gelen askerlerimiz geçiyor. Ve başkanlığı da Mirlan Cumagaliyev ve Albay Zelento Ankankaya başkanlık ediyor. 17 Rusya kahramanı şu an tribünlerin önde geçiyor. Ve kahramanlık nişanı sahibi 83 askerimiz geçiyor. İnsansız hava araçları düzenlenen askerler ilk defa Kızıl Meydan'dan geçiyor. Ve bu birliklere Subay Maksim Pataşev komuta ediyor. Kızıl Meydan'da Kore Halk Ordusu'nun askerleri geçiyor. Subay Che Yunhon komuta ediyor. Kore Halk Cumhuriyeti'nin askerleri Rus askerlerle omuz omuza Kursk bölgesinin serbest bırakılmasında ve neonazilerden temizlenmesine büyük katkı sağladılar ve inanılmaz kahramanlık örnekleri ve cesaret örnekleri sergilediler Kore kardeşlerimiz. Askeri geçitte Zhukovski Hava Uzay Kuvvetleri Akademisi'nin öğrencileri geçiyor ve General Gennady Zibrov komuta ediyor. Hava ve uzay kuvvetleri için subay kadroları yetiştiriyor okul ve insansız hava araçlarının askerlerini de yetiştiriyorlar. Rusya'daki uçak sistemlerin ve hava uzay koruma sistemlerinin yönetmenleri ve komutanları bu okuldan mezun oluyor. Şu an tribünlerin karşısında Rusya Deniz Kuvvetleri ve Deniz Mühendislik Okulu'nun askerleri geçiyor. Okul müdürü Kor Amiral Andrei Klimenko komuta ediyor. Deniz Mühendislik Okulu Rusya'nın önde gelen Deniz Kuvvetleri okuludur. Pasifik Yüksek Askeri Okulun, Amiral Makarov Okulu'nun

ordusunun askerleri geçiyor. Albay Mikhail Bezbin komuta ediyor birliklere. 5000'den fazla askerimiz şu an Rusya'nın bütün sınır cephelerinde görev yapıyor. Kızıl Meydan'dan hava, uzay ve stratejik saldırı sistemleri Büyük Petro Askeri Okulu'nun ve Serpuhov Şubesi'nin askerleri geçiyor. Orgeneral Farid Şihmardanov komuta ediyor. Büyük Eğitim Merkezi ve Askeri Teknik Bilimleri geliştirme konusunda büyük bir araştırma merkezinde ve stratejik saldırı silahların geliştirilmesinde önde gelen bir araştırma merkezidir aynı zamanda.

Rizen, kara ve hava indirme kuvvetlerin birlikleri geçiyor. General Margerov adını taşıyor okulu ve hava indirme ekibin başında Alek Ivanov orgeneralimiz geçiyor. Özel askeri operasyon sırasında 500'den fazla asker ödül sahibi oldu. Ve okuldan mezun olan askerler vatanlarına eşi benzeri olmayan sadakat örneğini sergileyen askerlerimiz var. Rusya Federasyonu ve Sovyetler Birliği kahramanı ödülünü taşıyan yüzlerce askerimiz var bu okulda. Moskova Yüksek Komuta Okulu'nun askerleri geçiyor Kızıl Meydan'dan. General Roman Binikov komuta ediyor okuluna. Okul öğrencileri, askerlere büyük Anavatan Savaşı'nın tarihine ismini yazdırdılar. 1941 yılında diğer askerlerle birlikte Kremlin muhafızları Moskova'nın Nazilere karşı korumak için hepsi cepheye çıktılar ve 7 Kasım 1941 yılında Kızıl Meydan'dan geçen tüm askerlerimiz Kızıl Meydan'dan geçtikten sonra direkt savaşa ve cepheye geçtiler ve Moskova'yı korumak için inanılmaz bir kahramanlık örneği sergilediler. Şu an özel asker bir operasyon için en iyi komuta yetiştirme, komuta ekibi yetiştirme okulunu temsil ediyor.

gökyüzünde Küba elması formasyonunda Rus şövalyeleri ve kırlangıçlar akrobasi ekipleri görkemli bir gösteri sunuyor. Gruba Albay Andrei Alekseyev başkanlık ediyor. Geleneksel olarak 6 adet Su-25 saldırı uçağı Rus Federasyonu bayrağının renklerini taşıyan dumanlarla başkentin gökyüzünü süslüyor. Gruba Yarbay Vladimir Mordashov komuta ediyor.

Geçit'in müzikal eşliğini Moskova Garnizonu'nun askeri orkestrası yönetti. Rusya halk sanatçısı General Timofey Mayaki'nin başkanlığında askeri müzik grubumuz geçiyor. Orkestra Kızıl Meydanı'ndan ayrılıyor. Zafer askeri geçidi tamamlandı. Büyük Zafer'in 81. yıl dönümü kutlu olsun. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın, Ana Vatan Savaşı'nın gazilerine şan ve şeref olsun. Tüm Rusya halkını bu büyük bayramdan kutluyoruz.

Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafer'in 81. yıl dönümü onuruna geçit töreni düzenleniyor Moskova'daki Kızıl Meydan'da ve Zafer geçidi, askeri geçidi az önce tamamlandı ve şu sıralarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hemen yanında bulunan askeri yetkilileri selamlıyor, tek tek hepsiyle tokalaşıyor. Törene dair farklı notları sizlerle paylaşalım. İnsansız hava sistemleri birliklerinden askerler ilk kez Zafer geçit töreninde yürüdüler. Moskova geçit töreninde ilk kez, yine bir ilk daha vardı, insansız hava aracı birlikleri yürüdü. Tekrar edelim. Geçit töreninde ilk kez insansız hava aracı birlikleri yürüdü. Deniz kuvvetleri tatbikatları görüldü. Geçit töreninde gerçekten Rusya savunma sanayine dair görüntüleri paylaştı. Ve işte şu sıralarda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş gazileriyle tokalaşmasını görüyoruz. Her sene kendisine ayrılan podyumda burada bu isimlerle tokalaşıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ve Putin konuşmasından birazcık bahsedelim sizlere. Putin'in konuşması merakla bekleniyordu biliyorsunuz. Bu konuşmadan birkaç notu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Konuşmasında Sovyet askerlerinin anısını onurlandırdı. Askerlerimiz büyük kayıplar verdi. Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına büyük fedakarlıklar yaptı dedi ve tüm dünyayı nazizmden kurtaran Sovyetler Birliği halkıydı diye konuştu. Büyük vatanseverlik savaşının anısını korumak Ruslar için bir onur meselesidir dedi. Putin, büyük vatanseverlik savaşı sırasında kaybedilen hayatların hatırlanması için saygı duruşunda bulunması çağrısında bulundu. Bir dakikalık bir saygı duruşuna geçildi. Ardından Rusya Milli Marşı dinlendi ve şu sıralarda da bu geçit töreninin sona erdiğini sizlere aktaralım. Törene dair görüntüleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0: Ve şu sıralarda yine törenden görüntüler var. Bir hareketlenme var şu anda. Şu saniyelerde de meçhul asker anıtının yanına geliyorlar. Efendim, meçhul asker anıtı Moskova'da Kremlin duvarının yanında Alexander Bahçesi'nde yer alan ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden, kimliği bilinmeyen Sovyet askerlerine adanmış en önemli anıtlardan biri. Anıt 1967 yılında Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 25. yılı anısına açılmıştı. Buraya şöyle anlatalım. Moskova Muharebesi sırasında hayatını kaybeden ancak kimliği belirlenemeyen bir Sovyet askerinin naaşı getirildi. Anıtın üzerinde ise şöyle yazıyor: adın bilinmiyor, kahramanlığın unutulmayacak. Ve işte en dikkat çekici bölümse hiç sönmeyen ebedi ateş. Şu anda görüntüleri takip eden dinleyicilerimiz varsa da, izleyicilerimiz varsa da, sosyal medya hesaplarımızda canlı olarak görüntüleri de görüyorlar. Ve işte şu anda bu meçhul asker anıtının önünde az önce bahsettiğim ebedi ateşi görüyorlar. Bu ateş savaşta hayatını kaybeden milyonlarca Sovyet yurttaşın anısını simgeliyor. Bugün de yine Rusya'daki devlet törenlerinin en önemli duraklarından biri. Özellikle de 9 Mayıs'ta Zafer Günü'nde devlet yetkilileri ve halk anıta çelenk bırakır ve saygı duruşunda bulunur. Anıt, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda verdiği yaklaşık 27 milyona yakın kaybın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve işte bugün burada da meçhul asker anıtının önünde yalnızca bir anıyı değil, halkın da bir hafızasını görüyoruz desek yanlış bir şey söylemiş olmayı zannedersem. Az önce de aktardığım gibi bu anıtın altında yatan askerin adı bilinmiyor ama temsil ettiği fedakarlık milyonların ortak hikayesi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda cepheye giden pek çok insan geri dönemedi. Pek çoğunun ismi bile öğrenilemedi. Ancak geride bıraktıkları
1: büyük
0: bir mücadele vardı.
1: Büyük Anavatan Savaşı'nın 81. yıl dönümü kutlanmasına gelen SSCB'den, diğer cumhuriyetlerden, SSCB'nin diğer cumhuriyetlerinden gelen devlet liderleri şu an meçhul asker anıtının karşısında çelenk töreni düzenlemek üzere bir araya geldiler. Ekranda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev'i, Özbekistan Devlet Başkanı Sayın Mirziyoyev'i, Laos Devlet Başkanı'nı, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu görüyorsunuz.

Evet, meçhul asker anıtının önünde Vladimir Putin'i görüyoruz. Yine az önce de saydığımız gibi birçok devlet başkanı kendisine eşlik ediyor. Askerler şimdi o devlet başkanlarına orada isimlere çiçekleri sundular ve işte bu çiçeklerde şimdi meçhul asker anıtına sunulacak. İnanılmaz bir askeri nizam var. Bu çelengin sunulması esnasında da askerlerin elinde çelenk var. Ve onların hemen arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve yanında birçok ülkeden devlet başkanının kendisine eşlik ettiğini görüyoruz. Askeri bir nizamla ilerliyorlar. Ellerinde çiçekler var. Bu çiçekler az sonra meçhul asker anıtına bırakılacak ve sönmeyen ebedi ateşin de yine yer aldığını görüyoruz. Meçhul asker anıtını az önce aktarmıştım sizlere. 1967 yılında Zafer'in 25. yılı anısına açıldı bu meçhul asker anıtı. Moskova Muharebesi sırasında hayatını kaybeden ve kimliği bilinmeyen bir Sovyet askerinin naaşı yer alıyor burada ve anıtın üzerinde yazan şey gerçekten son derece etkileyici. Adın bilinmiyor, kahramanlığın unutulmayacak deniyor ve işte bu savaşta hayatını kaybeden 27 milyona yakın kaybın sembolü olarak kabul ediliyor meçhul asker anıtı ve işte şu anda askerler ellerindeki çelengi bıraktılar. Asker selamını da verdiler. Çelenk şu sıralarda tam meçhul askere bırakılmış durumda, anıta bırakılmış durumda ve işte şimdi de Putin ve diğer devlet başkanları aynı anda onlar da çelengin üstüne kendileri çiçekleri koyuyorlar. Saygı duruşu yine devam ediyor marş eşliğinde.

Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanan tarihi zaferin 81. yıl dönümünü sizlere Moskova'dan canlı olarak aktarıyoruz. Askeri üniversite ve yüksekokulların tüm branşlarından ve özel kuvvetlerden askeri personel Kızıl Meydan'daki bu geçit töreninde yer aldılar. Ve bu yayın sırasında yine az önce gördük, stratejik füze kuvvetleri ve hava kuvvetleri komuta merkezlerindeki ekipler, donanma gemilerinde görev yapan askerler de dahil olmak üzere operasyon bölgesindeki çalışmalar gösterildi. Havada ise inanılmaz etkileyici görüntüler vardı. Su-25'ler gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyadılar. Ve işte şu anda da meçhul asker anıtının önünde saygı duruşuna geçildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yanında birçok ülkeden devlet başkanı da kendisine eşlik ediyor. Meçhul asker anıtına çelenk ve çiçek bırakılması seremonisi de yıllardır süregelen bir gelenek. Bunu da hemen aktaralım. Bu anıtın 1967 yılında açıldığını sizlere aktarmıştık. Zafer'in 25. yılında açılmıştı. O yıldan beri de bu gelenek sürdürülüyor. Çiçekler, çelenkler meçhul asker anıtına bırakılıyor. Şu sırada da törendeki diğer askerlerin yine çiçeklerini bıraktığını görüyoruz. Askerler çiçeklerini bıraktıktan sonra asker selamını da verip alandan o şekilde ayrılıyorlar.

0: Putin'in konuşmasından bazı noktaları yine sizlere aktaralım. Şu sıralarda kapanış töreni, kapanış geçit töreni yapılıyor diye sizlere aktarabilirim. Putin Zafer Günü vesilesiyle askeri personeli ve Rusya halkını tebrik ederek konuşmasına başladı. Zafer Günü'nü tüm ülke için kutsal bir bayram olarak nitelendirdi.
1: 80. Büyük Anavatan Savaşı Zafer Günü kutlamalarını gelen yabancı liderlerin ve Rusya Devlet Başkanı'nın önünden Kremlin muhafızları askerleri geçiyor ve Zafer Marşı çalıyor. Aleksandrovski Sad yollarından Kızıl Meydan'a katılan bütün askerli birliklerin vedalaşma geçidi yapılıyor şu an. Kızıl Meydan askeri geçit törenine katılan bütün askeri birlikler şu an meçhul asker önünden geçiyorlar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki askeri geçit törenine katılan tüm birliklerin komutanlarını selamlıyor ve tek tek tebriklerini kabul ediyor.

0: Evet, yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken
1: Kore törenin... Halk Cumhuriyeti Başkomutanı da Kızıl Meydan'da hazır bulunuyor ve şu an Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisini kutluyor. Teşekkür mesajlarını iletiyor.

Özel askeri bölgesinden gelen askerlerle selamlıyor devlet başkanı. Savunma Bakanı ile selamlaştı ve tekrar diğer askerli birliklerine komuta eden subayları ve generalleri selamlıyor.

Evet, yavaş yavaş törenin sonuna yaklaşırken şu sıralarda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm birliklerin komutanlarını selamlıyor. Tek tek kendilerini tebrik ediyor. Selamlaşmanın ardından tek tek tokalaşıyor. Şu sıralarda görüntülerde bunları görebilirsiniz.

0: Vladimir Putin bugün konuşmasında yine vatan sevgisine özellikle önem verdi. Vatan sevgisi tüm Rusya'yı birleştirir dedi ve büyük ana vatan savaşının hatırasını korumak Ruslar için bir şeref meselesidir dedi. Tüm dünyayı nazizmden kurtaran da Sovyetler Birliği halkıydı dedi. Rus askerlerinin büyük ana vatan savaşı sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına muazzam
1: devlet başkanı Vladimir Putin aktardı. Selamlaşma törenini tamamladı ve Kızıl Meydan'dan Savunma Bakanı Andrei Belousov eşliğinden ayrılıyor.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrei Belousov'la da kısa bir konuşma yaptı, tokalaştı ve şu sıralarda tören alanından yavaş yavaş ayrılıyor. Bir saat süren bir töreni geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Saat 10 itibariyle başladı. Bayrak ve Zafer Sancağı'nın gelmesiyle başladı bu tören ve Savunma Bakanı Andrei Belousov'un teftişiyle başladı. Kendisi teftiş ve selamlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanına hareket etti. 1000'den fazla özel askeri harekat katılımcısı katıldı, asker katıldı. Ve Vladimir Putin tüm erkanı selamlayarak konuşmasına başladı. Zafer günü konuşmasında vatanseverlik vurgusu yaptı. Her ailede bir şehit var. Vatanı için şehit olan hepsinin karşısında saygıyla eğiliyoruz dedi. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yaşasın Rusya sesleriyle devam etti. Milli marş çalındı ve işte ardından da geçit töreni sona erdi. Yaklaşık bir saatlik geçit töreni şimdi sona erdi diyebiliriz. Ve sonunda da meçhul asker anıtının önünde bir tören gerçekleştirildi. Buraya da yine Devlet Başkanı Putin'le birlikte törene katılan birçok ülke devlet başkanı çelenge çiçeklerini bıraktıktan sonra şu sıralarda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Andrei Belousov'la birlikte törenden ayrıldı ve bir saat beş dakikalık tören böylelikle sona ermiş oldu. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü onuruna Moskova'da gerçekleşen, Kızıl Meydan'da gerçekleşen geçit törenini sizlere an beyan aktardık. Yayınımıza burada son veriyoruz. Ancak ilerleyen saatlerde saatler 13'ü gösterdiğinde özel yayınımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Radyo Sputnik Haber Müdürümüz Fethi Yılmaz'la birlikte yine birçok değerli isim yayınımıza konuk olacak ve bu özel günü konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün. Bugün 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı ve Sovyetler Birliği tarafından ilan edilip kutlanan Zafer Günü. Sovyet hükümeti Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti ve Berlin'deki Reichstag'a yani Almanya parlamento binasına orak çekiçli kızıl bayrak Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekildi. Alexi Berest, Meliton Kantarya ve Mikhail Yegorov isimli 3 Sovyet askeri tarafından göndere çekilen sancak, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği Berlin'in Nazi Almanyası'nı yenmesinin resmi sembolü haline geldi.
1: Враг будет разбит, победа будет за нами.
0: Her yıl 9 Mayıs günü kutlanan ve Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü görkemli bir askeri geçit törenine sahne oluyor. Törene yüzden fazla askeri araç, binlerce asker ve onlarca uçak ve helikopter katılıyor.
2: С праздником вас! С днем! Великой победы! Ура!

İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. 22 Haziran 1941'de 3 milyonluk bir orduyla birlikte Nazi Almanyası Barbarossa Harekatı'yla Sovyetler Birliği'ni işgale girişti ve tarihin en büyük kara cephesi olan Doğu Cephesi'ni açtı. Bu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın en önemli kırılma noktalarından biri olacaktı. Saldırgan Nazi Almanyası'nın ideolojik olarak işgal ettiği topraklardakileri alt insan göndermesi ve tamamen yok etmeye yönelik bir tutum takınması kayıpları artırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan 70 milyon seviyesindeki can kaybının yaklaşık 30 milyonu bu cephede yaşandı. Askerlerini Sovyetler Birliği sınırına yığan Adolf Hitler, Barbarossa Harekatı'yla üç koldan Sovyetler Birliği'ne taarruz başlattı. Harekatın amacı Sovyetler Birliği'ni askeri bir güç olarak ortadan kaldırmak, komünizmi yok etmek ve nasyonal sosyalizmin temel politikalarından Lebensraum yani yaşam alanı oluşturmaktı. Alman orduları 1941 yılının Kasım ayında Moskova önlerine kadar ilerledi. Ancak Moskova'ya kilometrelerce kala durduruldu. Kış boyunca Kızıl Ordu komutanlarından Georgi Yukov, Sibirya'dan ve Moskova'nın uzak doğusundan zinde ve iyi eğitilmiş Sovyet kuvvetlerini transfer etti. 5 Aralık 1941'de bu takviye kuvvetleri yeni T-34 tankı ve Katyusha roket atarları desteğiyle Moskova yakınlarındaki Alman hatlarına saldırdı. Yeni Sovyet askerleri kış savaşına hazırdı ve kayak kullanan taburları vardı. Sovyetler Birliği Aralık ayında Nazi ordularını batıya iten karşı saldırı başlattı. 1943'e gelindiğinde Rusların zaferiyle sonuçlanan Kursk Savaşı, Doğu Cephesi'nde inisiyatifi Sovyetlere verdi. Geniş kapsamlı Kızıl Ordu taarruzu sonucunda 1941 yazında Alman işgaline giren Beyaz Rusya resmi adıyla Belarus kurtarıldı. Savaş, Merkez Ordu Grubu'nun imhası ve Alman tarihinin en büyük askeri yenilgisiyle sonuçlandı. 1945 yılında Kızıl Ordu ilerlerken Hitler Almanyası gerilemeye devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs 1945'te Almanya yenilgiyi kabul etti ve koşulsuz teslim anlaşmasını imzalamasıyla savaş sona erdi. 8 Mayıs'ta yerel saatte 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle zafer günü birçok Avrupa ülkesinde 8 Mayıs'ta, Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Rusya'da büyük vatansever savaş olarak bilinen 2. Dünya Savaşı Rus halkının ulusal hafızasında önemli yer tutuyor. Savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. ...24 Haziran 1945'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkenti Moskova'da zafer geçidi töreni düzenlenerek Sovyet zaferi anıldı. Törende Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin Lenin'in mozolesi üzerinde izlediği törenin başlangıcında Sovyetler Birliği Mareşali Georgi Lyukov ve Konstantin Rokossovski sırasıyla beyaz ve siyah at üzerinde alana gelmişlerdir. Törende Kızıl Ordu askerleri ve orduya ait savaş araçları Kızıl Meydan'dan geçiş yapmıştır. Öte yandan Nazi Almanyası'nın çöküşünden sonra Amerika Birleşik Devletleri bir takım eski Nazi bilim adamlarını ATAŞ operasyonu olarak bilinen Operation Paperclip'i yürüten CIA, aralarında Alman roket mühendisi Kurt H. Dabbs, Avusturyalı Herbert A. Wagner ve William August Schuzen'in de bulunduğu Nazi Almanyası için birçok projede çalışmış 1600 bilim insanını ABD'ye götürdü. Kurt H. Dabbs daha sonra NASA'nın genel müdürü olarak görev yaptı. Adolf Hitler'in stratejik danışmanları görev aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yüksek komutan kademesi şefi ve genelkurmay başkanı olarak görev alan Adolf Hausinger, daha sonra Batı Almanya ordusu Bundeswehr'de yer aldı.
NATO kuruluşundan sonra ittifak içinde de görev alan Heisinger, 1961 ile 1964 arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Öte yandan Nazi Almanyası'nın bir diğer komutanı Hans Spiedel, Batı Almanya ordusunun NATO entegrasyonu için çalıştı ve 1957 ile 1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Askeri Gücü'nün yüksek komutanı olarak görev yaptı. 1963'te dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Leonid Brejnev, 9 Mayıs'ta kutlamaları Zafer Günü olarak ilan etti ve Nazizmin yenilişi olarak ülkenin her yerinde kutlanmaya başladı.

Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Zafer Günü kutlamalarının boyutu da genişledi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Savaşın kahramanlarının anıldığı ölümsüz alay yürüyüşüne her yıl binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve 2. Dünya Savaşı'nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mayıs. Sovyetler Birliği ve günümüz Rusyası için bu tarih yalnızca bir askeri zaferin yıl dönümü değil, topyekün bir halk direnişinin, kolektif hafızada silinmez izler bırakan bir fedakarlığın ve ulusal kimliğin temel taşlarından biridir. 1945'in o soğuk Mayıs gecesinde Nazi Almanyası'nın koşulsuz teslimiyeti imzalanırken Moskova'da saatler gece yarısını gösteriyordu. O an yalnızca bir savaşın sonu değil, milyonlarca Sovyet yurttaşın çektiği acıların, kaybettikleri sevdiklerinin ve gösterdikleri kahramanlığın haklı onuruyla mühürlenen bir dönüm noktasıydı. Sovyetler için bu savaşın adı farklıydı. Büyük

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğinde sayılan Stalingrad Muharebesi'nde Sovyet karşı saldırısı 19 Kasım 1942'de başladı. Uranüs Operasyonu adı verilen karşı saldırıda 5 günün sonunda Alman 6. Ordusu kuşatıldı. Stalingrad Muharebesi 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Peki 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşına sahne olan Stalingrad Muharebesi ve savaşın seyrini kökten değiştiren Uranüs Harekatı nasıl şekillendi? Gelin donmuş toprakların, suskun binaların ve sarsılmaz bir direnişin içinden geçen o zorlu zafere birlikte kulak verelim.

Stalingrad Muharebesi'nde çatışmalar 17 Eylül 1942'de başladı. Alman ordusunun tüm harekatlarını yönlendiren Hitler, başarısız geçen 1941 yılından sonra yeni bir stratejik hedef belirlemişti. O da Güney Ordular grubunun Kafkasya'ya saldırarak buradaki petrol rezervlerini ele geçirmesiydi. Ancak Güneydoğu'ya doğru yapılacak bu harekata katılacak olan bir ordu, kuzeyden ve kuzeydoğudan gelecek karşı saldırılara açık bir hale gelecekti. Bu olası saldırıların çıkış noktası ise Volga Nehri boyunca Sovyetlerin düzenlediği savunma hatları ve bu hattın en önemli noktası olan Stalingrad şehriydi. Bundan dolayı bir yandan Kafkaslara saldırırken diğer yandan Volga Nehri'ne doğru akan başka bir saldırı düzenlemeleri gerekiyordu. Ayrıca Volga Nehri bir su yolu olarak müttefik yardımlarının taşınmasında hayati bir rol oynuyordu. Stalingrad şehrinin Sovyetler Birliği'nin önemli bir endüstri merkezi olması da diğer önemli bir noktaydı. Bu iki ayrı hedefe ulaşabilmek için iki ayrı ordu gerekiyordu. Ancak Almanya 1941 yılında Barbarossa Harekatı'nın kayıplarını bile karşılayamamıştı. Bundan dolayı Güney Ordular Grubu, A Ordular Grubu ve B Ordular Grubu şeklinde ikiye ayrıldı. Her iki ordu da Kasım aylarının başına kadar ilerlediler. Ancak uzayan hatların getirdiği lojistik sorunları, zaten 1941 yılında zayıf düşmüş bir ordunun ikiye bölünmesi sonucu bu iki yeni ordunun aslında birer ordu gücüne sahip olmaması, sonbahar yağmurlarının çıkardığı zorluklar ve bilhassa Stalingrad'da Sovyet askerlerinin gösterdiği inanılmaz inatçı ve kahramanca direniş orduların ilerlemesini durdurdu.

Kızıl Ordu 19 Kasım 1942'de karşı taarruza geçti. Sovyet birlikleri tarafından başlatılan ve 5 gün süren karşı saldırıya Uranüs Operasyonu adı verildi. Kızıl Ordu Uranüs harekatıyla mihver kuvvetlerinin zayıf olduğu kanatlarına saldırdı. Rumen ve İtalyan birliklerinin savunmasındaki açıklar sayesinde Alman 6. Ordusu kısa süre içerisinde kuşatıldı. Kışın sertleşmesiyle açlık ve ikmal sorunları kuşatılmış Alman ordusunu daha da güçsüz bıraktı. Sovyet askerleri Almanların saldırılarından önce kenti savunabilmek amacıyla geniş meydanların etrafındaki yüzlerce binayı, kanalizasyonları askeri mühimmatla doldurmuş ve mevzilemişti. Bu sayede Nazi Almanyası askerleri her cadde ve her sokakta adeta açık birer hedef haline gelmiş ve önemli sayıda zayiat vermişti. Rus keskin nişancı Vasili Zaytsev de dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan İkinci Dünya Savaşı'na yön veren en önemli isimlerden biriydi. Stalingrad Muharebesi'ne savaşan Vasili Zaytsev 240'tan fazla Nazi'yi tek başına öldürmüştü.

Şehir merkezlerinde hemen her bina ve köşe başında saldırılara uğrayan Nazi askerleri cephelerdeki konsantrasyonunu kaybetmiş durumdaydı. Nazi Almanyası Stalingrad'ın büyük bir bölümünü ele geçirmesine rağmen henüz istenilen seviyede kontrolü sağlayamamıştı. General Frederick Paulus komutasındaki 6. Ordu Stalingrad'da sıkışmış durumdaydı ve ikmal hatlarıyla olan bağları da kopuk durumdaydı. 6. Ordu gelecek ikmale hayati derece bağımlıydı. Bu hatlar özellikle Rumen, Macar ve İtalyan müttefik kuvvetlerince korunuyordu. Kuşatılmış durumda olan Nazi ordusunun bu ikmal hattına olan ihtiyacının farkında olan Sovyet komutanlarsa hızlıca bu zayıf noktaları hedef aldı.

Sovyetler Uranüs harekatı için önemli takviyeler yaptı. İlk önce Güneybatı ve Don cephelerine bağlı birlikler saldırıyı başlatacaktı. Hedef, kuzey ve güneyden eş zamanlı bir saldırıyla Alman kuvvetlerinin tamamını kuşatmaktı. Bu plana göre tank birlikleri, topçu ve piyade destekli büyük çaplı taarruzlar düzenleyecekti. 19 Kasım'da kuzey kanadından başlayan saldırı Don Nehri yakınındaki Rümen 3. ordusunu hedef aldı. Rümenlerin direnişine rağmen Sovyetler yoğun topçu ateşi ve tank üstünlüğüyle birkaç gün içinde cepheyi yardı. Güney Kanada ise 20 Kasım'da Rumen 4. Kol Ordusu'na saldırarak hızlı bir ilerleme kaydetti. Her iki kanat 23 Kasım'da Kalaç kasabası civarında buluşarak Alman 6. Ordusu'nu tamamen kuşattı. Almanlar Sovyetlerin Uranüs saldırısına dair istihbarata sahip olsalar da kaynak yetersizliği nedeniyle etkili bir savunma organize edemedi. Hitler'in şehri her ne pahasına olursa olsun tutma emri zaten kuşatılmış durumda olan ordunun geri çekilmesini engelledi. Kuşatmayı kırmaya yönelik son bir hamle daha deneyen Alman komutan Erich von Mosten, kış fırtınası operasyonu gibi girişimlerde bulunmuş ancak Sovyet karşı taarruzları ve lojistik sorunlar nedeniyle başarısız olmuştu.

Uranüs harekatı 300 binden fazla mihver askerinin kuşatılmasıyla sonuçlandı. Alman 6. ordusu yiyecek, mühimmat ve sağlık malzemesi eksikliğiyle zayıf düştü ve kırıldı. Harekat Alman savaş gücüne büyük bir darbe vurdu ve Şubat 1943'te 6. ordunun teslim olmasıyla Doğu cephesinde büyük kayıp vererek 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Stalingrad, beton yığınların, donmuş nehirlerin ve kül olmuş sokakların arasında insan iradesinin sınandığı, tarihin akışını değiştiren bir şehir. Burada yaşananlar yalnızca askeri bir zafer değil, bir halkın toprağını ve onurunu savunurken gösterdiği tarifsiz direnişin destanıdır. Uranüs harekatı yalnızca savaş alanında kurulan bir askeri stratejinin değil, inancın, sabrın ve umudun da eseridir. Kızıl Ordu'nun kışa, açlığa ve kuşatmaya rağmen gösterdiği kararlılık, Alman ordusunun yenilmezlik mitini paramparça etmiştir. Stalingrad'da verilen mücadele sadece toprağın değil, tarihin kaderinin de yeniden yazıldığı bir andı. Vasili Zaytsev gibi isimler birer kahraman olarak öne çıksa da asıl zafer yüz binlerce isimsiz askerin kanı, teri ve direnişiyle kazanıldı. Bugün hala 9 Mayıs zafer gününde yükselen her marş, yürüyen her ölümsüz alay, Stalingrad'da donmuş toprağa düşen bir askerin hatırasına saygı duruşudur. Çünkü bu zafer sadece bir milletin değil, insanlığın karanlığa karşı kazandığı bir umut ışığıdır.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü. Bugün tüm dünyanın gözü Kızıl Meydan'daki Zafer Günü geçit törenindeydi. Rus lider Putin, Rusya halkının Zafer Günü'nü kutladı. Ayrıntılar bültenimizde. Efendim, bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Bu bir tarih değil, Rusya'da milyonlarca ailenin paylaştığı yaşayan bir anı. Kızıl Ordu ve Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümündeyiz. Başkent Moskova'daki tarihi geçit töreni de canlı yayında Radyo Sputnik'te bugün sizlerle buluşturdu. An be an Selin Yazıcı. Sputnik'in tüm sosyal medya hesaplarından, X ve Telegram kanalından da canlı olarak Türkçe simultane çeviriyle yayınlandı biliyorsunuz. Nazizmin kararlılığını yırtıp atan Kızıl Ordu ve Sovyet halkının bu destansı mücadelesi, yani zaferin sesi bugün Radyo Sputnik'te sizlerle buluştu efendim. Askeri üniversite ve yüksekokulların tüm branşlarından ve özel kuvvetlerden askeri personel Kızıl Meydan'da bugün geçit törenindeydi. Rus Su-30 ve MiG-29 savaş uçakları Moskova'daki Zafer Günü askeri geçit töreninde selamlama uçuşunu gerçekleştirdiler. Başkentin semaları da Rus bayrağının rengine boyandı bugün. Zafer Günü geçit töreni de böylelikle hava gösterisiyle sona ermiş oldu. Efendim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması da tüm dünya tarafından merakla bekleniyordu bugün. Hemen verdiği mesajlara bakalım. Zafer Günü vesilesiyle askeri personeli ve Rusya halkını tebrik etti. Vatana sahip çıkma duygusunun tüm Rusya'yı birleştirdiğini kaydeden Devlet Başkanı, Büyük Anavatan Savaşı'nın hatırasını korumak Ruslar için şeref meselesidir ifadelerini kullandı. Rus lider, tüm dünyayı nazizmden kurtaran SSCB halkıydı dedi. Rus askerlerinin Büyük Anavatan Savaşı sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına da muazzam fedakarlıklar yaptığını dile getirdi. Almanya'nın başkentinde 9 Mayıs etkinlikleri öncesinde askeri üniformalar, bazı semboller ve Rusya ve SSCB bayraklarının kullanımına yasak getirildi. Yasak kapsamında savaş yıllarına ait şarkıların da yer aldığı belirtiliyor. Almanya Başbakanı Merz'e nazizmden kurtuluş günü vesilesiyle yayımladığı mesajında Kızıl Ordu'nun ülkenin kurtuluşundaki belirleyici rolünden bahsetmedi. Merz bunun yerine güçlü bir Avrupa'da özgür, demokratik ve birleşik Almanya çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı ayrıca ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemi geçirdiğini de kaydetti. Sosyal medya kullanıcıları ise şansölyeyi, Almanya ve Avrupa'yı kimlerin özgürleştirdiğini hatırlattı. Bazıları da Berlin'de Sovyet simgelerinin yasaklanmasını korkaklık olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Efendim, Orta Doğu'ya dönelim. İran ve ABD savaşında gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar yaşandı. ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes kırılganlığını korurken Tahran'dan yapılan son açıklamada Hürmüz'de, Washington'da dün çatışmalar yaşandığı aktarıldı. ABD Merkez Komutanlığı ise ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellediğini ileri sürdü. Tankerlerin toplamda 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip olduğu da belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise yaptığı son açıklamada, her zaman diplomatik bir çözüm masada olsa ABD pervasız bir askeri macerayı tercih ediyor diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise Tahran'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD teklifini hala incelediğini ve nihai karar verildikten sonra tutumunu açıklayacağını söyledi. ABD Trump yönetimi UFO'lar ve yabancı yaşamı belgeleyen çok beklenen dosyaları dün ilk kez yayımladı. Pentagon, halkın tanımlanamayan anormal olaylar hakkında kendi çıkarımlarını yapabileceğini aktardı. Belgeler arasında 70 yıllık gazete küpürlerinin yanı sıra son yıllarda çekilmiş tanımlanamayan ışıklı cisimlere de yer verildi. Bir videoda su üzerinde düzensiz hareketler yapan beyaz renkli katı bir cisim gözlemlendi. Yayımlanan UFO arşivlerinde 1969 yılında Apollo görevi sırasında astronotlar tarafından kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı efendim. Ay yüzeyinden çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde kümelenmiş 3 küçük parlak nokta görüldü. Astronotların pencerelerinin önünden geçen cisimleri parlak parçacıklar ve şekilleri düzensiz takla atan cisimler olarak tarif ettikleri öğrenildi. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye savunmada yeni dönemin kurucusudur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında terörsüz Türkiye sürecine değindi.
2: Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir.
1: CHP lideri Özgür Özel'in Saha Expo 2026 fuarına yaptığı ziyaret hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermede bulundu.
2: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedi. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün katıldığı canlı yayında dile getirdiği iddialar üzerine resmen soruşturma başlattı. Özgür Özel canlı yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğini ve Ekrem İmamoğlu'nun ailesine ait bir arazide altın bulunduğu iddialarını paylaşmıştı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarının ardından parti örgütünde sular durulmuyor. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın belediye başkanı Köksal'a yakın olduğu ileri sürülen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ın görevden alındığı duyuruldu. 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında tribünlerde Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik fiziki müdahalede bulunmuştu biliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıda bulunan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Konser sırasında meydana gelen olaylarla ilgili devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün birden fazla suç kaydı olduğu da öğrenildi. Türkiye'de hantavirüs görüldü mü? Sağlık Bakanlığı dün hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir denildi. Bakanlık ayrıca vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir uyarısında da bulundu. Hantavirüs salgını çıkan Hollanda bandıralı Honduras gemisinde yer alan üretici, içerik üreticisi Ruhi Çenet, Türkiye'de evinde karantinada olduğunu söyledi. YouTuber Ruhi Çenet, 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgının yaşandığı yolcu gemisinde yaşadıklarını ise ABD basınına anlattı. Çenet, şu an evinde karantinada olduğunu söyleyerek birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağını, sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu dile getirdi. Ancak Ruhi Çenet'in İstanbul'da bir düğüne katıldığı ileri sürüldü. Sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Çenet ise düğüne katıldığım tarihte hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı, bilinmiyordu dedi. ABD hantavirüs vakalarının 3. seviye acil durum koduyla takibi aldı. Bu seviye acil durumlar için en düşük seviye. Halk içinse riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geliyor. Türkiye'ye dönelim tekrardan. Perperişan isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Mabel Matiz adıyla bilinen Fatih Karaca dün görülen mahkemede beraat etti. Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Haberleri aktardık. Saat başında burada olacağız.
3: Profesör Doktor Başar Cander, hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Atomdu, vitamin kokteyli, gençleşme iksiriydi falan. Evde böyle bir serum yapma durumu. Hocam ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Bunun tehlikeleri nelerdir?
4: Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok. Yani dışarıdan serum tak, böyle iyileştir vesaire. Bir defa bu tedavilerin bizim tıbbi kılavuzlarda yer almadığını belirtelim.
3: Şöyle biraz kendimi toparlayayım diyerek eve çağrılıp evde serum uygulaması yaptırmak doğru, sağlıklı bir iş değil, öyle mi?
4: Kesinlikle evet, çok yanlış bir iş. Böyle bir şeyin tıp literatüründe yeri yok yani.
3: Evet.
4: Bu çok ihtiyaç duyunca, eğer sıvı beslenmesi yapamıyorsa, gücü yerinde değilse, hastanede bütün tedbirler alınarak doktor kontrolünde ve doktorun uygun görmesi halinde yapılacak bir şey. Başka bir yerde mümkün değil.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Siyaset bilimci doçent doktor Mehmet Perinçek, 9 Mayıs Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın yıl dönümüne ilişkin Radyo Sputnik'e yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen temel dinamikleri ve Batı'nın Hitler Almanya'sına karşı tavrını değerlendirdi. Mehmet Perinçek, savaş öncesi dönemde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Almanya'nın silahlanmasına ve sanayileşmesine dolaylı destek verdiğini belirtti. İngiliz kraliyet ailesinin Hitler sempatizanlığına, 1936 Berlin Olimpiyatlarında İngiliz sporcuların Hitler selamı vermesine dikkat çeken Perinçek, bu ülkeler ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak faşizme karşı net bir duruş sergilemek yerine onu teşvik eden bir tutum içinde olmuşlardır, dedi. 1938 tarihli Münih Anlaşması'nın 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladığını savunan Perinçek, bu anlaşmayla birlikte Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın bir araya gelerek Çekoslovakya'nın bölünmesini onayladığını hatırlattı. Bu süreçte Stalin'in Hitler'le hiçbir temas kurmadığını, buna karşın Polonya'nın da Almanya ile birlikte hareket ettiğini ifade etti. Perinçek, Sovyetler Birliği'nin Münih komplosuna karşı Çekoslovakya'yı desteklediğini, Batı'nın ise Hitler'i Sovyetlerin üzerine sürme hedefiyle hareket ettiğini belirtti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bu tehdidi bertaraf etmek için Molotov-Ribbentrop anlaşmasıyla zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Perinçek, Fransa ve İngiltere'nin daha sonra Polonya'yı da yalnız bıraktığını kaydetti. Savaş başladıktan sonra da Batılı müttefiklerin Sovyetlere karşı ikiyüzlü politikalar izlediğini öne süren Perinçek, Enigma şifreleri çözüldüğünde Sovyetlere bir saldırı planı bildirilmemiştir. Bu bilgi İngiltere'deki Sovyet ajanları aracılığıyla iletilmiştir, dedi. Aynı zamanda savaşın sonlarına doğru İngiltere ve ABD'nin Nazi Almanya'sı içinde bazı gruplarla anlaşarak Sovyetlere karşı yeni bir yönelim oluşturma çabaları olduğunu aktardı. ABD'nin savaşa geç katıldığını ve Sovyet ilerleyişini dengelemek amacıyla Normandiya çıkarmasını yaptığını dikkat çeken Perinçek, Fransa'nın ise savaşta etkisiz kaldığını belirtti. Stalingrad savunmasında yalnızca bir binadaki direnişin Fransa genel direnişinden daha etkili olduğunu vurguladı. Perinçek'e göre Sovyetler Birliği savaşta 28 milyona yakın insan kaybetti ve bu direniş yalnızca askerlerden değil, işçilerden din adamlarına kadar toplumun her kesiminden insanın seferberliğiyle gerçekleşti. Stalin'in oğullarının da ön cephede savaştığını belirten Perinçek, Sovyet sanatçılar, yazarlar ve çocuk yaştaki kahramanların da mücadelenin parçası olduğunu ifade etti. Bugün Rusya'da Zafer Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Perinçek, savaşta şehit ya da gazi vermemiş tek bir aile dahi yoktur, dedi. Sovyet Cumhuriyetlerinden Azerbaycan'a, Orta Asya'ya kadar tüm halkların bu savaşta omuz omuza direndiğini söyledi. Perinçek, Sovyet zaferinin yalnızca Rusya değil, tüm dünya açısından sonuçlar doğurduğunu ve Hitler faşizmine karşı en büyük mücadeleyi veren taraf olduğunu ifade etti. Batılı liderlerin bu rolü savaştan hemen sonra kabul ettiklerini, bugün dahi birçok Avrupa başkentinde Stalingrad isimlerinin yaşatıldığını belirtti. Soğuk savaş sonrasında bu tarihin Batı'da farklı şekilde anlatılmaya çalışıldığını ifade eden Perinçek, Kızıl Ordu'nun Nazi işgalcileriyle eşitlenmek istendiğini, Baltık ülkeleri ve Ukrayna'da Nazi işbirlikçilerinin kahraman ilan edildiğini söyledi. Bugün Rus sembollerinin Avrupa'daki anma törenlerinde yasaklandığını da sözlerine ekledi. Türkiye açısından da bu zaferin kritik önemli olduğunu vurgulayan Perinçek, Nazi Almanya'sının Türkiye'yi işgal planları yaptığını ve Sovyet direnişi olmasaydı Türkiye'nin de bu işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Doçent Doktor Mehmet Perinçek, 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen gelişmelerin yalnızca Avrupa'yı değil, Türkiye gibi tarafsız ülkeleri de doğrudan etkilediğini vurgulayarak, Sovyet zaferi tüm insanlığın faşizm belasından kurtulmasında belirleyici olmuştur ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda pilot, tankçı, keskin nişancı ve partizan olarak görev alan kadınlar cesaret ve fedakarlıklarıyla zaferin mimarları arasında yer aldı. Cephede savaşan kadınların hikayeleri hala ilham vermeye devam ediyor. Milyonlarca erkeğin yanında yüz binlerce Sovyet kadını da vatan savunması için cepheye koştu. 90 kadın üstün cesaretlerinden dolayı Sovyetler Birliği'nin en yüksek madalyası olan Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Göklerdeki uçan kahramanlar Lidia Litvak ve Yekaterina Budunova dünya tarihinde Ace ünvanına sahip ilk ve tek kadın avcı pilotlar olarak kayıtlara geçti. Yakovlev Yak bir savaş uçağıyla Stalingrad semalarında çarpışan Liftyak 12 düşman uçağı düşürdükten sonra 1 Ağustos 1943'te henüz 21 yaşındayken vurularak hayatını kaybetti. En az 11 hava zaferiyle Litvyak'ın hemen ardından gelen yakın arkadaşı Budunova da 1943 yılında 26 yaşında savaşta düşerek zafer gününü göremedi. Natalya Meklin ve Tatyana Makarova tamamı kadınlardan oluşan 46. Taman Muhafız Gece Bombardıman Alayı'nın cesur pilotlarıydı. Kol komutanı rütbesindeki Meklin, Ahşapo 2 uçaklarıyla gece uçup düşmana bomba yağdıran birliğinde tam 980 başarılı sorti gerçekleştirdi. Savaşı sağ olarak atlatan Meklin, yıllar sonra 2005 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti. Aynı birlikte filonun lider pilotlarından olan Tatyana Makarova ise 25 Ağustos 1944'te Polonya semalarında 23 yaşındayken vurularak şehit düştü. Maria Ostrokaya ve Aleksandra Samusenko cephede çelik zırhların ardında düşmana karşı koyan iki öncü kadındı. Eşini savaşta kaybettikten sonra bütün mal varlığını orduya bağışlayıp bir T-34 tankı satın alan Ostrokaya, Boyevaya Podruk adını verdiği bu tankın sürücü mekanikliğini yapabilmek için Stalin'den özel izin alarak dünyanın ilk kadın tank operatörü oldu. 1944'te Belarus cephesinde aldığı yaralar sonucu 38 yaşında hayatını kaybeden Ostrokaya, ölümünün ardından Sovyetler Birliği kahramanı ilan edildi. Bir başka T-34 tank komutanı olan Teğmen Aleksandra Samusenko ise bir tank taburunun ilk ve tek kadın komutan yardımcısı olarak görev yaptı. 3 Mart 1945'te aldığı yaralar sonucu 23 yaşında cephede can verdi. Lyudmila Pavlichenko ve Rosa Shanina düşmana korku salan iki Sovyet keskin nişancısıydı. Pavlichenko 309 onaylı düşman askeri skoruyla tarihin en başarılı kadın nişancılarından biri olarak kabul ediliyor. 1942'de Sovyet savaş kahramanı olarak ABD'ye gönderilen, savaşı geçiren Lady Death lakaplı bu ünlü nişancı 1974'te 58 yaşında hayata veda etti. Henüz 19 yaşında cepheye katılan Rosa Shanina ise arka arkaya iki hedefi peş peşe vurma becerisiyle nam saldı. Resmi kayıtlara göre 59 düşman askerini etkisiz hale getiren Shanina, 28 Ocak 1945'te Doğu Prusya'da sadece 20 yaşındayken çatışmada hayatını kaybetti. Nina Petrova ve Aliya Moldagulova, keskin nişancı birliklerinde kuşak farkını birleştiren iki kahramandı. Savaş başladığında 46 yaşında gönüllü olarak orduya katılan Nina Petrova, çatışmalar boyunca 122 düşman askerini saf dışı bıraktı. Zafer gününe sadece birkaç gün kala 1 Mayıs 1945'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Petrova, cephede görev yapan en yaşlı kadın nişancı olarak tarihe geçti. Kazakistan doğumlu Aliya Moldagulova ise cephede keskin nişancı tüfeğiyle 78 düşman askerini öldürerek adını efsaneler arasına yazdırdı.

0: Nevel Muharebesi'nde mevzisini terk etmeyip tek başına makineli tüfeğiyle Alman askerlerini oyalayarak birlik arkadaşlarının geri çekilmesini sağladı. Son kurşununa kadar savaşan Mametova orada hayatını feda etti ve bu örnek kahramanlığıyla Sovyetler Birliği kahramanı unvanına layık görülen ilk Asyalı kadın oldu. Polonyalı Er Aniela Kurizon ise Sovyetler safında savaşan tek yabancı kadın kahraman olarak tarihe geçti. 12 Ekim 1943 yılında 1. Polonya ordusunda gönüllü olarak görev yaparken bir Alman hava saldırısı sırasında alev alan kamyondaki gizli evrakları ve yaralıları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı. Kurizon bu fedakarlığı sonucunda 18 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Sovyetler Birliği kahramanı madalyasıyla onurlandırılan ilk ve tek Polonyalı kadın oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği kahramanı unvanı verilen ilk kadın olan Zoya Kosmodemsnyanskaya, Alman cephesinde sabotajcıydı. Dünya onu Tanya olarak tanıyacaktı. Üniversite hayali kurarken vatanının Nazi Almanyası'nın saldırısına ve işgaline uğradığını 1941 Haziran'ında radyodan duyurdu. Zoya Kosmodemsnyanskaya da tüm Sovyet vatandaşları gibi faşist işgalcilere karşı mücadeleye katkıda bulunmak istedi. Nazilerin Moskova'ya düzenlediği ilk hava bombardımanı sırasında itfaiyeye katıldı. Annesiyle birlikte Kızıl Ordu askerleri için üniforma ve çanta dikti. Sovyet vatandaşlarıyla askerlerini besleyecek mahsulleri hasat etmek için bir devlet çiftliğinin emek cephesinde gönüllü oldu. Ekim 1941'in sonunda hasattan dönen 18 yaşındaki Zoya, Kızıl Ordu'nun düşman hatlarının gerisindeki operasyonlarına katılmak için başvuruda bulundu. Sonrasında yakalanan Zoya, dayanılmaz işkencelerle geçen uzun bir geceden sonra ertesi sabah idama mahkum edildi. Zoya, infaza tanık olmaları için toplanan köy halkına seslendi.
1: Yoldaşlar, neden bu kadar mahzunsunuz? Cesur olun, savaşın, ezin faşistleri, yakın, yıkın. Ölmekten korkmuyorum yoldaşlar, halkım için ölmekten mutluluk duyuyorum.
0: İlmeği boynuna takmak için bir Alman askeri yanına gelince son sözlerini haykırdı.
1: Biz 200 milyon insanız. Hepimizi asamazsınız. Vakit varken teslim olun. Zafer bizim olacak.
0: Zoya Kosmodemsnyanskaya, Sovyetler Birliği'nde Nazi direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye giden bu cesur kadınlar, vatanseverlikleri ve insanüstü mücadeleleriyle zaferin gizli mimarları oldular. 9 Mayıs Zafer Günü'nde onların hikayeleri yeniden hatırlanıyor. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: just understand what his eyes and what is eternally called, you know.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programına konuk oldu. 9 Mayıs zaferinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mutlu şunları anlattı.
2: Yani sen bahsettin işte Nazi Almanya'sına karşı verilen savaşın sonucunda gelen bir gün. Aslında onunla başlamak lazım ama ondan önce dediğin gibi insanlar üzerindeki etkisi ne? Bu bana şöyle bir şey anımsatıyor. 99 depreminde insanlar İstanbul'da işte Esenyurt, Fatih neredeyse bu deprem olduğunda önemli bir kesim sanki sadece kendi alanlarında deprem oldu gibi. Kimle konuştuysam işte ilk başta sadece bizim burası sallandı. O daha sonradan Gölcük depremi olduğu vesaire ortaya çıkıyor. O zamanlar iletişim de çok sınırlıydı. Biz de başka bir ülkeye gittiğimizde mesela bizim bir Kurtuluş Savaşımız var değil mi? İşte o 1919'lardan aslında başlayan 20'ler, 23'ler bu süreç bizim için çok önemli. İkinci Dünya Savaşı bizim için ikinci seviyede. Yani biz İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'den bakarken zaten dışında kaldık İkinci Dünya Savaşı'nın kağıt üzerinde son dakikada girmiş olsak bile. Hı hı. Ama onun sıkıntıları, acıları diğer ülkeler kadar olmadı bizde. Biz bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'nı çok anlayamıyoruz. Yani biz filmlerden vesaire görüyoruz ediyoruz ama.
3: Bizim için kuyruklar, işte karneyle ekmek.
2: Bunlar
3: hatta
2: maksimum.
3: Maalesef siyasete de bugün hala alet edilen meseleler, konular yani.
2: Tabi. Yani şimdi bir yerinden
3: tarihin
2: biz
3: değil, siyasetin gündemi olan meseleler. İkinci Dünya Savaşı ülkemizde biraz da bu başlıkla belki
2: tabii,
3: gündemde
2: tabii.
3: oluyor.
2: Tabi. Abi bize etkileri olmadı mı? Çok partili tabii. sisteme geçtik vesaire. Ondan sonra Kıbrıs meselesi NATO'nun farklı bir yön. NATO'nun kurulması, tabii. yardımlar bunlar oldu. Ama bir 25 milyon kişinin öldüğü, Sovyetler Birliği'nden bahsediyorum. Faturası bu oldu. Belki daha fazla 30 milyon kişinin hayatını kaybettiği bir savaş. Ben yani Rusya'ya gittiğimde İkinci Dünya Savaşı ile ilgili hala ister istemez bu tür reflekslere sahip biriydim. Yani aslında bunun sadece Ruslar için değil, o savaşa giren bütün halklar için. İşte Kırgızistan var şu anda, Türkmenistan var, Tacikistan var. Daha batıda işte Baltık devletleri, Moldova'sı vesaire bunlar var. Bunlar için bir kurtuluş savaşı. Yani öyle baktığında zaten adına da işte İngilizlerin büyük vatanseverlik savaşı tam çevresine bakacak olursak Rusça'dan da baktığımızda bunu ilk başta yadırgadım ben. Yani İkinci Dünya Savaşı ne olacak yani tamam ama yani
3: ama kitaplardan öğrendiğimiz bilgilerle hakimiz olaya.
2: Ya adı üstünde yani birinci değil İkinci Dünya Savaşı yani ikinci geliyor gibi ama içine girdikçe yani bu sadece törenler vesaire değil yani bununla bunun bir altyapısı var, bunun bir arka zemini var. Bunları gördükçe gerçekten orada çok ciddi bedeller ödendiği, yani bunun sadece 60. 70. 80. senesinde değil belki 200 sene sonra bile bu etkide törenler düzenlenebileceği vesaire, bunu görmüş oluyorsun. İlk başta bir bunu koymak lazım. Yani Türkiye'de doğmuş büyümüş insanın, Türk insanının gidip orada bu 2. Dünya Savaşı zaferi sonrasında bu törenlere bir anlam verebilmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Hı-hı. Bu zaman geçti ben. Bu tabii hem törenlerle alakalı konuşuruz tabii sonrasında tabii, tabii, ama tabii. Bu şeyden başlayalım. Hani 7 Mayıs değil mi Nazi Almanya'sının teslim olduğu, işte 8 Mayıs vesaire, onunla ilgili ufak bir bilgilendirme yapmak gerekecek olursa 7 Mayıs tabii ki. Ama müttefik kuvvetler yani Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri vesaire, onların bu iş resmiyet kazanmalıdır vesaire gibi bir tutumu oldu. Dolayısıyla bu 8 Mayıs'a sarktı bu teslimiyet vesaire. Ha Rusya'da niye 9 Mayıs? Ruslarda da bir saat farkından dolayı gece yarısına doğru imzalandığı için bu artık orada 9'u oldu ve 9'u olarak Rusya'da da.
3: Yani Almanya'nın resmi teslim saati 23.01 muhtemelen Berlin saatine göredir o. Dediğin gibi o saat farkı nedeniyle.
2: Ekim devrimi de öyle. Eskiden farklı bir takvim kullandıkları iş işte aslında orada biz başka taraflarda Kasım ama orada Ekim. Dolayısıyla bu teknik bir şey. Peki bunun kutlanmaması ya da bir zafer olarak adı zafer günü işte biz yayın dışında da hani konuştuğumuzda sen de bahsettin ilk başlarda kutlanmaması vesaire. Aslında ilk 1945'te o gelen askerler vesaire çok coşkulu törenler kutlamalar oldu ama Sovyet lideri Stalin bunun halkta bazı acıları depreştireceği düşüncesiyle, bu kaygıyla bu biraz geri plana atıldı. Yani Brejnev dönemine kadar çok böyle aşağılı bir kutlama yapıldı.
3: Lokal kutlamalar oldu. Halkın kendi tabii. kendine yani resmileşmiş kutlamalar yapılıyordu tabii, tabii. galiba. Tabii, tabii, benim okuduğum şeyler evet, aynen öyle. Bunu anlatıyor.
2: Ama genel anlamda işte bu kararın alınması, bunu yapılması, işte Brejnev döneminde o zaman da yani şimdiki gibi değildi. Fakat Yeltsin'in göreve gelmesi, Rusya Federasyonu'nun kurulması, Rusya'da tabii birden fazla aslında önceden insanların aşina olmadığı işte bu tür milli günler ortaya çıkmaya başladı. Bayrak günü, vatan kurtaranlar vesaire gibi. Bu yeni bir ülke, yeni bir devlet kuruyorsunuz. İnsanların bir araya gelmesi, buna ihtiyaç var. Biraz ondan ihtiyaçla olabilir. 95 yılında. İşte o tam 50. senesine denk geliyor değil mi? Bu kutlamaların görkemli yapılması, ondan sonra da Putin döneminde gerçekten işi daha ciddiye alarak işte o geçit törenleri, yine Putin'in hem askeri gücüyle ilgili Rusya'nın hem siyasetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu bir gün haline geldi. Yani bu mesela yılbaşında da olur. Yılbaşından bir gün önce işte 31 Aralık gibi de çıkar. Halka seslenir. Önündeki dönemde işte perspektifleri şudur budur vesaire gibi ifadeler kullanılır. Törenler sadece 9 Mayıs'la sınırlı değil. Yani o kadar bu işin üzerine eğiliniyor ve bu iş o kadar ciddi tutuluyor ki bir ay öncesinden, bir buçuk ay öncesinden bununla ilgili provalar başlıyor.
3: Mesela Moskova hep ve Kızıl Meydan elbette ön plana çıkan nokta, işte bir şekilde provaları da şimdiden, ki uzun süren provalar yapılıyor, bir sorun çıkmasın vesaire gibi nedenlerle. Rusya'nın genelinde de farklı bir, yani gözden ırak olan bölgelerinde de benzer.
2: Tabii tabii her yerde kutlanıyor. Tamam. Sadece Rusya ile sınırlı da değil. Dediğim gibi eski Sovyet ülkelerinde genelinde bu kutlanıyor. Bu sadece işte Nazi Almanya'sına verilmiş savaş, faşizmin yenilgisi vesaire, tabii bunlar bir işin bir kısmı ama diğer taraftan da bu kadar farklı topluluktan insanın bir araya gelmesi. Azerbaycanlı insanlar var Berlin'in fethi sırasında oraya giren, bayrağı asan vesaire. Yani buna vurgu önemli. İşte bu merkezi iktidarın da işte bir zamanlar nasıl böyle birlikteysek yani yine böyle bir birlik sağlanabilir vesaire gibi bir durum var. Birçok ülke tarafından da, batılı devletler tarafından da bu anakronik, yani çağa uygun olmayan bir tutum olarak niteleniyor. İşte o füzelerin geçmesi, tankların geçmesi, askerlerin orada gösteriler yapması vesaire. Ama Moskova üzerinde söyleyecek olursak hayatta bir kilitleniyor o gün. Çok ana caddeler, yani şöyle söyleyelim, bizdeki gibi işte Vatan Caddesi kapatıldı 29 Ekim, böyle bir şey değil. Yani İstiklal Caddesi kapatıldı, Beşiktaş'tan İstiklal'e Taksim'e giden yollar kapatıldı, Büyükdere Caddesi.
3: Yollar deyince aklıma bambaşka tartışmalar giriyor ama girmeyeceğim şimdi.
2: Ne?
3: Yani İstiklal Taksim deyince yolların kapatılması vesaire değil.
2: Ya 1 Mayıs bizim yani, ama burada tabii ama sulh içinde kapatılması.
3: Tabii yani asıl orada hedef o gösterilerin daha rahat yapılabilmesi.
2: Tabii
3: yani.
2: Güvenlik açısından.
3: Ve güvenlik. Tabii. Hele böyle bir süreçte.
2: Tabii yani çok önemli. Üst düzey güvenlik önlemleri. Çünkü suistimale de provokasyona da çok açık. Hele ülkelerin de içinden geçtiği durumlar göz önüne alınacak
3: tabii,
2: olursa.
3: Tabii konjonktür tabii, itibariyle de.
2: Bazen bazı iller, bazı bölgeler daha büyük önem kazanıyor. Mesela Kırım meselesi olduğunda Kırım'daki o kutlamalara ayrı bir özen gösteriliyor. İşte Kırım'da 9 Mayıs'ın kutlanması vesaire gibi. Farklı illerden askerler sadece Moskova içinde değil, otobüslerle taşınır. Bulunduğum yeri sen de hatırlarsın, Kremlin'e çok yakın bir yerde otururken yayın yaptığım yerde oranın önünden geçiş başladığı için
3: yani ve Moskova Nehri'nin hemen tabii, yakınında, Kremlin'e çok yakın.
2: Kremlin'e çok yakın. Yani şöyle söyleyelim, belki bir kilometre bile değil, 600-700 metrelik bir yer ve oradan geçerek Kremlin'e gidildiği için bu provalar işte ne diyelim, Nisan'ın başından itibaren başlıyor. Ben ilk gittiğimde bundan haberdar olmadığım için bu provalar gece yarısını buluyor bazen. Ve
3: askerler niye sokakta diye mi sordun?
2: Tam öyle değil. ama anlatayım onu da. Yani tabii, gece tabii, yarısı 3-4 gibi, çünkü o askerlerin sadece yürüyüşü değil, askerler slogan dağıtıyor. yani görülmüştür televizyonda törenleri izleyenler. Devlet Başkanı'nın selamlamasından sonra onlar için işte yaşasın anlamına vesaire gelen bir hurra diye evet, misin? Evet, ama işte bunu 3-5 asker değil binlerce asker bunu bu şekilde bağırınca insan gece yarısı yatağından kalkabiliyor. Ben bilmiyordum böyle bir prova oldu. Evet. Yine kimi kızdırdık acaba diye.
3: Bir Türk'ün 9 Mayıs maceraları gibi oldu.
2: Evet yani pencereyi açıp ben bana dönük bir şey zannettim bunu. Yani bu kadar sesli bir şekilde pencerenin altında bağıranlar kim ola ki diye baktığımda binlerce asker.
3: Tabii tabii. Doğru.
2: Ve ondan sonra anladım ki demek ki bu törenlerin bir de provası oluyormuş ve provası da böyleymiş diye. Tabii burada sadece askerler değil ki.
3: O sahne gözümün önünde canlandı.
2: Ne oldu diyor insan yani uykudan binlerce askerin bağırtısıyla uyanıyorsun ve pencereye çıkıp yani bu gerçekte yüz yüze kalıyorsun. Sadece askerler değil birçok grupta yürüyüşte bulunuyor aynı gün. Yani nasıl oluyor işte ölümsüzler taburu diye bir şey var. Dedesi, anneannesi mutlaka Rusya'da insanın ikinci, üçüncü
3: bizim göbekten bir
2: nesilden. Tabii yani, tabii. Mutlaka
3: dinleyicilerimiz
2: biri,
3: hani daha somutlaştırsın diye biraz bu örnekleri veriyorum.
2: Mutlaka birini kaybetmişler. Yani o dedesinin, anneannesinin fotoğraflarını vesaire alıp onunla birlikte o yürüyüşün içinde yer alabiliyorlar.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programına konuk olan gazeteci Barış Mutlu, 9 Mayıs zaferinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü. Adalet Bakanı'na yönelik iddiaları nedeniyle CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 9 Mayıs, Rusya ve eski Sovyetler Birliği halkları için büyük önem taşıyan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 81. yıl dönümünü kutluyoruz. 1941-1945 yılları arasında süren kanlı savaş tarihe yalnızca yıkımıyla değil, Sovyet halkının gösterdiği büyük direniş olarak kayıtlara geçti. Savaş 1418 gün sürdü, 27 milyondan fazla Sovyet vatandaşının hayatına mal oldu. Sovyet halkı benzeri görülmemiş bir cesaret ve fedakarlıkla nazizmin yenilgiye uğratılmasına ve dünyanın ciddi tehditten kurtarılmasına kesin bir katkıda bulundu. Nazi savaş makinesi, Sovyet ordusunun kararlı direnişi ve ilerleyişi neticesinde Berlin'e girmesiyle birlikte ortadan kaldırıldı. Sovyet ordusunun Nazi Almanya'sı tarafından kullanılan parlamento binasının çatısında dalgalandırdığı orak çekişli kızıl bayrak, 2. Dünya Savaşı'nın simgeli bir haline geldi biliyorsunuz ve işte o bayrak bugün 9 Mayıs'ta bir kez daha Kızıl Meydan'da dalgalandı. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer askeri geçit töreniyle bugün kutlandı. Zaferin sesi yine her zaman olduğu gibi Radyo Sputnik'te de sizlerle buluştu. Rusya lideri Putin'in konuşması merakla bekleniyordu. Zafer gününü kutsal bayram olarak nitelendirdi. Rusya lideri Putin tüm dünyayı nazizmden kurtaranların Sovyetler Birliği halkının olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı Putin, atalarının elde ettiği büyük başarının günümüzde özel askeri harekat yürüten askerlere ilham kaynağı olduğunu da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış konuşmasını yaptı. Erdoğan fuara 1763 firmanın katıldığını, 203 ürünün ilk kez sergilendiğini ve 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını belirtti. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanına adını gururla yazdırdı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
2: Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı resmen soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada ise CHP lideri Özel'in Akın Gürlek Erdoğan'ın telefonlarını da dinliyor şeklindeki iddiasına bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır sözleriyle yanıt verdi. Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür ifadelerini kullandı. Resmi gazetede yeni atama kararları yayımlandı. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı. Yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Aynı kararname ile İbrahim Ömer Gönül Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından alınırken yerine ikinci başkan Mahmut Sütçü atandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna Yusuf Emre Akgündüz otururken Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Bu göreve Diyarbakır'ın Çınar ihalesinin kaymakamı, Çınar ilçesinin kaymakamı Zükkirullah Erdoğan atandı. Müzik. Haberleri aktardık. Yayınımız 9 Mayıs özel programıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel başlıyor. Başlıyor.
1: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Bugün 9 Mayıs, bugün tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü. Bugün Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü. Bugün Moskova'da Kızıl Meydan'da bir geçit töreni vardı ve işte bu töreni de sizlere aktardık. Konuşacağımız çok şey var. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Genel Müdürümüz, Haber Müdürümüz Sayın
2: Fethi Yılmaz.
1: Efendim sizlerle önümüzdeki 2 saatlik zaman diliminde işte bu Büyük Anavatan Savaşı'nı konuşacağız. Neler yaşanmış bunları konuşacağız. Günümüzdeki etkilerini yine değerli konuklarımızla birlikte paylaşacağız. Tam 81 yıl önce insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan biri sona erdi dersek zannedersem çok da yanlış bir şey söylemiş olmam diye düşünüyorum. Ve biz işte bugün burada bu sadece askeri başarıyı değil bir halkın direncini, cesaretini ve vazgeçmeyen iradesini anlatacağız. Milyonlarca Sovyet yurttaşı özgürlük ve gelecek için hayatını ortaya koydular ve işte bugün hala o zaferin yankısı meydanlarda, alanlarda, marşlarda, hafızalarda kazınıyor. Bugün Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da Kızıl Meydan'da bir geçit töreni vardı. Saat 10'da başladı. Biz de Radyo Sputnik olarak sizlere bu töreni an beyan aktardık simultane canlı yayınımızla birlikte. İnanılmaz bir törendi. İzleyebilme şansınız oldu
2: tabii
1: mu?
2: Tabii ki izledim. Şöyle şimdi sen de konuşmanın girizgahında bahsettin. Dünyayı tehdit eden bir faşizm, nazizm. Hı hı. Haliyle şimdi dünyayı tehdit edince dünyada onu alt eden... Hı hı. Yani nazizmi dünya tarihinden silen bir savaş haliyle çok önemli. Hı hı. Sadece Rusya için değil, sadece bütün Moskova için, bütün dünya hı hı. için. Ki keza bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında nazizmden Avrupa'yı kurtardık dedi. Hı hı. Rusya için, ya her millet için yoktur böyle. Biz hani Çanakkale Savaşı ya da milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı anlatırız ve bu millet olmanın önemli unsurlarıdır hı hı. tarihte. Her millete böyle tarihler denk gelmez ya da olmaz. Şimdi hı hı. Rusya için de neden çok önemli İkinci Dünya Savaşı? Çünkü 27 milyon insanını kaybetti hı hı. Selin. 27 milyon insan öldürüldü nazizm tarafından. Normalde savaşta sivil asker kayıplarının toplamda hani tam net hı hı, rakamlar hı. yok tarih nedeniyle 60 milyon üstü hı hı. 60 milyon 65 milyon olduğu da söyleniyor ve Sovyetler Birliği'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 milyon hı hı. insan. O dönemki Sovyet nüfusunun, Sovyetler Birliği nüfusunun, ki o dönemki Sovyetler Birliği'ni düşündüğümüzde hı hı, dünyanın altıda biri hı hı. toprak anlamında, ama nüfusunun da %15'ine tekabül ediyor. Yani bu yüzden çok çok hı hı. önemli. Hı hı. Rusya için çok çok önemli. Bugün işte anmalar yapılıyor. Biz de bugünkü programda hem İkinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Hı hı. Nazizmi konuşacağız. Nazizmin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi generallerinin, Nazi hı hı. subaylarının, Nazi destekçisi insanların Batı tarafından nasıl kullanıldığını, nasıl temize çıkarıldığını, şimdi Nürnberg mahkemeleri hep anlatılır üzerine, değil mi? Batı sinemasında sürekli Hollywood filmlerini çeker işte nazizmi, ama onları nasıl temizlediklerini isim isim konuşacağız. Böyle bir hı-hı. yorum değil bunlar. Bunlar hı-hı. tarihi gerçeklikler ki açıklanan CIA belgelerinde dahi var. Onlardan da bahsedeceğiz. Konuklarımızla da konuşacağız. Bunu konuşacağız. Sonra Türkiye'yi hı hı. anlatacağız biraz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndaki pozisyonu neydi, ne oldu, savaşın başında nasıl bakıyordu, sonra ne oldu? Alman Büyükelçisi von Papper'den bahsedeceğiz. Hı hı. Gazi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sürekli reddettiği, istemiyorum dediği hı hı. büyükelçi nasıl sonra Gazi hayatını kaybettikten sonra, Atatürk hayatını kaybettikten sonra Türkiye'ye nasıl geldiğinden bahsedeceğiz. Dünya tarihinin nasıl manipüle edildiğinden bahsedeceğiz. Hı-hı. Yani bugün işte nazizm deyince herkes bir reddiye veriyor. Hı-hı. olmaz falan diye. Bugün hala işte tırnak içinde o kendisini özgürlükçü diye tarif eden Batı'nın bu söylemi hala devam ettirdiğini görüyoruz. Ama öte yandan da arka planda tıpkı İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'e verdikleri destek gibi sonrasında da ve bugünde de neonazizme nasıl destek verdiklerini isim isim anlatacağız. Çünkü bunlar maalesef çok bilinmiyor. Bizim Türkiye'deki tarih kitaplarında da böyle yazmıyor. Tarihte de yani bağımsız tarihçiler tabii ki bunları söylüyorlar. Tarihi durağan bir şekilde, olgun bir şekilde veriyorlar olması gerektiği gibi. Ama öte yandan Batı tarihi biraz bunu manipüle ederek anlatıyor. Bundan bahsedeceğiz detaylarıyla. Konuklarımız da bahsedecek bunlardan. Ve işte dediğim gibi neonazilerden bahsedeceğiz. Bugün neonazi denilince aklı nereler geliyor, kimler geliyor, hangi ülkeler geliyor? Bunları anlatacağız detaylı bir şekilde. Yani konuklarımızla birlikte hani gerçekten o gerçeğin izini süreceğiz ve 9 Mayıs'ın bugün evet sen de bahsettin Moskova'da bununla ilgili anmalar yapılıyor, kutlamalar yapılıyor. Evet. Ama öte yandan 9 Mayıs'ın sadece Rusya sınırları içerisinde değil aslında tüm dünya için çok önemli bir tarih olduğunu anlatımlarımızdan zaten dinleyicilerimiz de bunun bir şekilde resmini çekeceklerdir diyelim. Şimdilik girizgahı biraz uzun tuttum herhalde.
1: Güzel oldu çünkü bugün gerçekten çok fazla şey konuşacağız ve bugün bize eşlik edecek fazlaca konuğumuz var. O yüzden hemen onlardan ilkini hiç bekletmeden yayınımıza alalım. Sevgili Mustafa Hoş gazeteci ve radyomuz programcılarından Mustafa Hoş bizimle. Sayın Hoş yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş geldin.
3: İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler Mustafa Hoş. Ben şimdi senin diyorum samimiyetten dolayı. İkinci Dünya Savaşı öncesine ve sonrasına çalıştığını, bu konuyla ilgili gazeteci olarak araştırmalar yaptığını biliyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı bitti. İşte Nürnberg mahkemelerinde Nazi bazı subayları, generalleri yargılandı ama tabii Nazizm bir şekilde yok olmadı. Bu adamların tamamı buharlaşmadı. Ne oldu o yargılamalarda görmediğimiz birçok Nazi generali, Nazi komutanı? Ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda? Nereye gitti bunlar? Biraz bahseder misin?
3: Şimdi aslında İkinci Dünya Savaşı diye konuşuyoruz. Evet öyle ama işin kendi gerçekliğine baktığımızda Nazi Kızıl Ordu Savaşı bu. Yani Nazi Kızıl Ordu Savaşı olarak yürüdü. Molotov şey yapar, anılarında şunu söyler: 41'de eğer İngiltere, Amerika destekleseydi bizi, biz Almanya'yı ezecektik der. Sonra da tüm bu savaşın özetini şey diye değerlendiriyor: bizim en büyük başarımız kapitalistleri kapitalistlerle savaşmak zorunda bıraktık. Yani 2. Dünya'yı Savaşı'nı anlama ve görme açısından bu önemli. Çünkü bunu anlamadan sonrasını da anlatmamız zor. Çünkü ondan sonrası büyük bir propaganda, espiyonaj, dezenformasyon tarihi tamamıyla bugünlere gelmiş ve bugün de aslında devam eden. Yani şimdi bu ne oldu bu Naziler? Ya bu Naziler hani evet yargılandılar, Nürnberg mahkemelerinin hikayelerini dinledik, filmlerini izledik, romanlarını okuduk ama gerçekten o savaşın en vahşi döneminde o Nazi üst düzey bütün kesimlerin birçoğu devşirildi. Yani Amerika hizmetinde yer aldılar. Yani İşte NATO'yu onlar oluşturdu, CIA'yı onlar kurdu. Yani bizim ilgilendiren, mesela Türkiye'yi ilgilendiren 3 tane isim var. Aynı zamanda bütün Batı Avrupa radyosunun da kurucusu, uygulayıcısıdır: Gerhard von Mendi, Reinhard Gehlen ve Ruzinada.
2: Evet.
3: Bu bizim coğrafyamızda şeytan üçgenidir. Bunun bir sosyal, ekonomik, kanlı tarihin bunlar uygulayıcısıdır ve mimarlarıdır. Bunların hiçbirine dokunulmadı. Yani o ne oldu o Naziler? O Naziler sonra Amerikan hizmetine girdiler ve Amerika ile birlikte, Avrupa ile birlikte dünyayı yeniden dizayn ettiler. Aslında Hitler öldü ama Nazi ruhu yaşadı, yaşatıldı. Yani bunun sonuçlarını Soğuk Savaş döneminde çok net bir şekilde görürüz. O Soğuk Savaş dönemindeki espiyonaj, dezenformasyon, bugünlere taşınan birçok sosyal, ekonomik, bölgede bulunan ülkeler açısından çok önemlidir. Türkiye açısından da önemlidir. Hani mesela bu Ruzi Nazar hala Türkiye'de hani Türkçülüğün önemli bir ismi olarak anılır. Bu kendiliğinden olan bir şey değildir. Şimdi hani birkaç tane isim sayacağım. Onun etrafında anlayabilirsek, bugün bu isimlerin nasıl yaşatıldığına bakarsak Türkiye açısından durumu daha iyi anlarız diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: Cevat Rıfat Atilhan, Nadir Nadir, Nihal Atsız, Nuri Kırlıgil, Peyami Safa, Rüştü Saraçoğlu, Memdur Şevket Esendal, Ruzi Nazar, Alimcan İdris, El Hüseyin'i, Hüseyin Ertiler, Kazım Taşkent, Hüseyin Gere'de, Zeki Deli Bir Toga. Şimdi bu isimleri böylesine birçok isim var tabii ki o dönemde etki, ama bu isimleri özellikle seçtim. Bu isimler aynı zamanda bugün Türkiye'de nasıl biliniyor? Caddede isimleri var, sıbatta isimleri var, bankaların kurucusu olarak isimleri var. Türkiye'de hala etkin olan bir anlayışı anlatmak bakımından da önemli. Yani kısaca bu soruya şöyle bir yanıt vermek lazım. O Naziler hala yaşıyor ve yaşatılıyor.
2: Peki şimdi bu Gehler'den de biraz bahsettin. Yani Bermuda şeytan üçgeni dedin. Ruzi Nazar bugün mezarı Türkiye'de. Son uzunca bir yaşadı yani. Az buzda yaşamadı. Bunlar çok da yaşıyorlar Selin. Biraz Gehler'den de Mustafa Hoş bahsedebilir misin? Mesela SS subayıydı, generaldi. Sonrasında Batı'ya nasıl angaje oldu? Neler yaptı?
3: Bu Batı işte Gerhard von Mendi, bunların en önemli isimlerinden biridir. Reinhard Gehlen ve Ruzi Nazar. Bu üçlü aynı zamanda Batı Gladyosu'nun da kurucusu ve uygulayıcısıdır. Yani sadece Türkiye'nin kanlı tarihinin mimarları değildir. Fransa'nın da öyledir, İtalya'nın da öyledir, Almanya'nın da öyledir. Sonraki Doğu Almanya için söylüyorum. Bütün Avrupa'yı o CIA öncülüğünde oluşturulan o ideolojiyi yaymak, kullanmak ve uygulamakla yürütülmüştür. Bak bu Gerhard von Mendi, yani bunların üçü de azılı bir Nazidir her anlamıyla. Sonra da işte biz özellikle CIA'nin kurucusu ve uygulayıcısı olmuşlardır hem Batı'da hem Türkiye'de. Bu Münih'te cami vardır. Hikayesi de çok fazladır, biliyorsunuz, görmüşsünüz. Münih'teki caminin inşasını yapan adamdır von Mendi. Bir Türk devlidir. 1950'de Türkiye'de üniversitelerde ders vermiştir bu adam.
2: Evet.
3: Ruzi Nazar keza öyle. Gehlendiğinden bir Nazi subayıdır. Çok parlak bir Nazi subayıdır. O dönemdeki savaşta çok etkin bir isimdir. Sonra CIA'nin kuruluşunu ve BND'nin, yani Batı Almanya'nın yaratılmasının en önemli isimlerinden bir tanesidir. Yani Batı Avrupa gradyosunun da başındaki olan adamdır ve Türkiye'de özel, Türkiye'nin konumu açısından da Türkiye'yi laboratuvar gibi kullanmışlardı. Yani Türkiye'deki gladyo ne bize ne anlatıyorsa, radyodan ne anlıyorsa bu adamların parmağı vardır her şeyde.
2: Aslında
3: yani anlatırken teorik bir tarihten bahsetmiyoruz. Kanlı bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye içinde, Batı Avrupa içinde. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki olan dönem.
2: Tam da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sen de bahsettin Mustafa Hoş. Şimdi Mendi'den bahsettin, Gehler, Ruzinazar. Bunların işte NATO'da kullanılması, NATO hatta NATO'nun istihbarat anlamında ağını vesaire geliştirmeleri ve sonrasında NATO'ya üye olan hangi ülke varsa bunların tek tek orada yöntemler geliştirmesi, ta ki hani istihbarat dışında işkenceye kadar, değil mi? Biraz hani o NATO aslında genişleyerek o Nazilerin kurduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm yöntemlerin bir şekilde de tatbik edicisi de oldu, değil mi?
3: Tamamen öyle. Bak mesela şimdi Adolf Heisinger diye bir adam vardı.
2: Evet.
3: Ordusunda generaldir bu adam. 1961'de bu adamın görevi nedir? NATO Askeri Komitesi Başkanı.
2: NATO'daki en yüksek rütbelerden biri bu. Yani. Ve böyle çok örnek var.
3: Adam Nazi ordusunun general ve operasyon şefiydi. 1944'te. Ya bu adam hani yargılanmadı.
2: Evet.
3: Aslında NATO'nun en önemli konumunda ve uygulayıcısı olan bir adam oldu. Adolf Heisinger.
2: Evet.
3: Yine şimdi Türkiye açısından şeydir, 1944 yılında, yani savaş 1945'te bitti. 1944'te Nazi notası yiyen tek ülkedir Türkiye.
2: Neden yedi Nazi notası? Bu çok bilinmez çünkü. İlginç bir şey söylüyorsun.
3: Nazilere yardımı kesin, lojistik yardımı kesin, gıda yardımını kesin, lojistik destek vermeyin diye 1944'te, yani savaşın bitiminden bir yıl önce, artık Hitler'in rejiminin çöktüğü, Kızıl Ordu'nun Hitler'i yeneceğinin belli olduğu bir dönemde dahi Nazi notası yemiş bir ülkedir. Yani Türkiye'nin o dönemdeki tavrı tarafsız kaldı, savaşa girmedi propagandası doğru değildir. Türkiye'nin tam olarak tarihçiler, gerçek tarihi anlatanların Türkiye tanımı şudur: Nazi tarafsız.
2: Ya bu yani yılda 90 bin ton krom vermesi, hani ticaretini devam ettirmesi, o krom meselesini de biraz açalım. Zırhlı araçlarda en fazla, yani ana malzemelerinden biri. O zaten hep konuşuluyordu ama 44 yılında Türkiye'nin yani şeyden müttefik devletlerden, değil mi? Yani Sovyetler, İngiltere, Fransa, bunlardan bir ABD Nazi notası yedi. Yanlış anlamadık, değil mi?
3: Evet Nazi notası. Yani Nazilere yardım kesin, Nazilere lojistik destek vermeyin diye. Tarihçiler, o gerçek tarihi anlatanlar diyor ki Türkiye o lojistik desteğiyle savaşın uzamasına neden oldu. Şimdi savaşın uzamasına neden olmak demek kaç bin tane insanın ölmesi demektir.
2: Evet.
3: 27 milyon insanını kaybetmiştir Sovyetler Birliği. Ve o dönemde hani Türkiye bu lojistik destekten yapmamış olsaydı, bu Nazi taraflı tarafsız politikayı uygulamamış olsaydı belki başka türlü bir şey olacaktı hem coğrafyamızda. Şimdi o Nazi taraflı tarafsızlıkla Türkiye rehin alındı. Nazilere ne yaptılarsa 1938'den sonra ABD ve NATO karşısında da aynı şey olmuştur. 38'den sonra Naziler gittikten sonra, 44'ten sonra da Nazilerle olan tavrını daha kriminal, daha operasyonel bir şekilde Amerika, NATO batı taraflı tarafsız olarak gösterilmiştir Türkiye'de.
2: Peki. Çok teşekkürler katkılar için Mustafa Hoş, yayına katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dinliyorum.
2: Çok teşekkürler. Dedikleri önemliydi. Sert bir giriş yaptık diyeyim.
1: Gerçekten öyle
2: Mustafa
1: oldu.
2: Hoş'ta. Çünkü öyle. Şöyle, şimdi İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra, hı-hı, yani Mustafa Hoş da bahsetti. Özellikle Gehler, işte Ruzinazar, o üçgenden bahsetti. Yani bu Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında aslında ABD, İngiltere, Batı Almanya bu anlamda çok fazla Nazi ordusu mensubunu, hı-hı, bunlar Nazi Partisi üyesi. Bunların içinde işte 1600'den fazla bilim insanı var, mühendis var, hı-hı, tekniker var, general var, donanma var. 1600 ismi ABD. dosyalarını bu beyazlatıldı diye bir tabir kullanıyorlar. Yani dosyalar geçmişini temizliyor aslında.
1: Aklıma.
2: Bunların tabii 1600'den fazla isim. Mesela bunlardan en bilinenlerden biri Von Braun. Hı hı. SS subayı, Nazi Partisi üyesi. Nazilerin V2 roketleri geliştiriyor Naziler. Hı hı. Ve bununla İngiltere'yi de vuruyorlar. Bu tabii bu isimleri ABD alıyor. O dönemde bunlar bilinmiyor tabii kesinlikle. Yani bir yandan nazizme karşı inanılmaz bir böyle bir propaganda var. İşte biz bunları dünyadan sildik vesaire diye, ama öte yandan da 1600'den fazla Nazi Partisi üyesi. Hı hı. Ne kadar isim varsa ABD bunları topluyor. Öyle ilginç ki Selim, mesela bu Von Braun, bu V2 roketlerini geliştirmede çalışan isim, Nazi SS subayı, Nazi Partisi üyesi. ABD'de Reston roketi, Jüpiter C uydusu, Satürn V, yani bu Apollo 11 var ya, aya giden. Hı hı, aya giden roket. Onu yapan Nazi SS subayı. NASA'nın Marshall Uzay Merkezi direktörü oluyor bu. Hı hı. Ödüllendiriliyorlar bayağı bir de. Yani NASA'da 1969'da bir de hani bayağı böyle bir övgü madalyası alıyor. Şimdi NASA'nın böyle bir kirli tarihi de var. Hı hı. Hani madem nazizme karşıyız, nazi bir şekilde nazizmin her yönüyle karşısında duruyoruz deyip böyle bir tablo var. Mesela bir isim daha var. Kurt Debusch diye, SS subayı bu da. V2 roketleri fırlatma sisteminde çalışıyor bu. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nin ilk direktörü. NASA nasıl?
1: Harika.
2: İlk direktör. Harika. Bir SS Nazi Partisi üyesi ve bir SS subayı. Ja sadece bunlar. Mesela Arthur Rupert var. Bu da V2 roketlerinde çalışıyor Nazilerin. Satürn ve roketinin üretim müdürü. Hı hı. Yani o tarihlerde bu aya giden jet motorları vesaire falan, hı hı, filan NASA'da çalışan yapan bu aya giden işte roketleri tasarlayan, fırlatma sistemlerinin başında olan isimlerin hepsine bakıyorsun. Hepsi
1: çok önemli yerlerde.
2: Çok önemli yerlerde. Bunların hepsi bir de gerçekten hani şey de böyle, yani hani afaki böyle ismi bilinmeyen silik değil. Nazi Partisi'nin önde gelen isimleri. Hı hı. O yüzden diyorum, yani mesela 1600'den fazla isim var. Hı hı. Biz sadece böyle en kritikleri, bir sürü daha isim, hı hı, var ve bunların bütün geçmişleri siliniyor ama ABD o dönemde bunları saklıyor. Hı hı. Yani şey değil. Mesela çok önemli bir isim daha vereyim şimdi. Gehler mesela, Mustafa Hoş da Gehler'den bahsetti, hı hı, biraz önce. Gehler bayağı örgüt kuruyor. ABD CIA için çalışıyor. Sovyetler Birliği'ne dair. Zaten yakalandığında diyor ki ben size istihbarat, hı hı, bilgisi vereyim Sovyetlerle ilgili. Hı hı. ABD hemen bunu alıyor. Bak, Sovyetler Birliği'ne dair ABD'nin elindeki istihbaratın %70'ini bu Gehler veriyor. Yani bunu böyle kullanıyorlar Gehler'i. Tabii Gehler de kullandırıyor kendisini. İsmini falan, Gehler ismi çok çok çok önemlidir yani. Hı hı. İşte bu 1956'da kurduğu örgüt bayağı da böyle bir önemli. Mesela Almanya'nın şu anki istihbarat biriminin adı ne? BND değil mi? Hı. Yani Batı Almanya'dayken kurduğu. Batı Almanya'nın Federal İstihbarat Servisi BND. BND'nin ilk başkanı kim? Gehler.
1: O konu. Yani Mustafa Hoş'un ilk cümlesi şuydu: Nazi ruhu yaşatıldı dedi. Söylediklerinizin hepsi bunu aktarıyor.
2: Tabii canım, yani
1: bunu ispatlayan şey.
2: Öyle böyle dedi. Şimdi sadece bununla da, hı-hı, bitmiyor. Yani Batı Almanya 1955'te NATO'ya katılıyor. Bu sefer o Gehler Ağa NATO'ya. Hani Mustafa Hoş Gehler ismini verince, hı-hı, biraz bahsetmek gerekiyor çünkü. Bu sefer o NATO'daki istihbarat ağını, çünkü NATO doğrudan Sovyetler Birliği'ne karşı, o da ya da Doğu Bloku dedikleri Varşova Paktı'na karşı kurulmuş bir örgüt, bir savaş örgütü, kanlı örgüt ve beslenmesi, hı-hı, yani istihbarat anlamında beslenmesi, bu gladio yapısı, yani gerilla yöntemleriyle işte savaş çıkarma ya da işkence yöntemleri, hepsinin kökeninde temellerini atanlar Naziler. Yani Batı bloku dediğimiz, bunu bugün araştırmacılar da çok iyi bilir ki keza CIA'nin açıkladığı belgelerde dahi bunların ismi böyle geçer yani. Mesela Adolf Hausinger'den bahsetti Mustafa Hoş'ta. O da önemli. Çünkü neden önemli? 1955 yılında bu Alman ordusunda zaten müfettiş falan oluyor. 61-64 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oluyor. Bak bu isim Nazi subayı bu. Nazi generali. NATO'nun en önemli askeri komite, ittifakın askeri en üst yetkilisi. Yani NATO dediğimiz örgüt aslında baktığında Nazi subaylarının

0: Hans Spiedel NATO Orta Avrupa Kara Kuvvetleri Başkomutanı oluyor 1963 yılında. Anlatabiliyor muyum yani? Hani NATO'nun bu tarihine baktığımızda
1: NATO'nun tarihi Nazi'nin askerlerinden
0: bir sürü
1: olduğunu çok
0: tam rakamda şu yani şöyle mesela bunlar böyle 55 ile 57 yılları arasında yani Batı Almanya ilk NATO'ya girdikten sonra 55 ile 57 yılları arasında 61 eski Nazi ordusunda görev yapmış subay doğrudan yani hem Gestapo hem SS hem Gestapo hem SS subayları doğrudan NATO'da görev alıyorlar bunlar. Hatta öyle bir şey ki yani şurada ilginç bir şu detayı da vereyim konuk var mı?
1: Birazdan.
0: Şu detayı da vereyim mesela Klaus Barbie diye bir adam var. Bu Lyon kasabı olarak biliniyor. Gestapo'nun Lyon şefi. Fransa'da Lyon şefi. Bayağı orada hem yani binlerce insanı katlediyor. O yüzden Lyon kasabı diye anılıyor. Tarihte de böyle anılıyor. Fransızlar da bunu tarihe böyle yazıyorlar. Hala böyle söylüyorlar. 1947 yılında ABD karşı istihbarat için bunu kendisine ajan yapıyor. Yine o beyazlatma işlemini, tarihini silmeye çalışıyor. Bak Fransa bu adamı idamla yani idam kararı verilmiş arıyor bunu. Arıyor. ABD bu adamı koruyor. Daha sonra ortaya çıkınca ABD bunu Bolivya'ya kaçırıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu Lyon kasabı Nazi subayını yani Gestapo'yu Bolivya'da o dönemde diktatörlük var ve orada ABD yanlısı bir diktatörlük var. Orada işkence yöntemleri öğretiyor. Bayağı hani nasıl ne yaparsınız nasıl konuşturursunuz biraz şimdi Türkiye tarihi de yavaş yavaş hani nasıl şekillendi kimlerin şekillendirdi bu sadece Türkiye'ye dair değil NATO ittifakı ülkeler ya da ABD'nin arka bahçesi diye tırnak içinde tarif edilen ülkelerdeki yöntemlerin tamamı birebir aynı. Burada dayandığı işte. Yerde tabii dayandığı yerde orası yani orası geliştiriyor orası öğretiyor orada işkence teknikleri öğretiyor 1983 yılında. Fransa'ya iade ediliyor. 1983 yılında. Lyon kasabı denilen Fransa'nın idamla hakkında idam kararı verip aradığı adamı ABD böyle kaçırıyor. Ya böyle daha hani onlarca isim var. Yani NATO'yu kuruluşunda yer almış, üst rütbelere gelmiş, yöntemler önermiş. Hani Mustafa Hoş bahsettiği için gireyim dedim. Mesela Ruzi Nazar'dan bahsetti. Mezarı Türkiye'de. O da Nazi subayıdır. Bugün hala bak öyle bir şey ki mesela Ruzi Nazar'ın çok yakını olan istihbaratçılar 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle mesela cezaevinde yatıyor. Hani o tarih bir şekilde hala çok gösterilmek istenmese de devam ediyor. Tabii tüm bunları neden anlatıyoruz? Yani bu Nazi ruhunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı tarafından yani ABD tarafından öncelikle daha sonra kurulan NATO tarafından diri tutulması, yöntemler anlamında diri tutulması, istihbarat anlamında diri tutulması. Çünkü tam bir ikiyüzlülüğü aslında faş etmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani siz Amerika'da onlarca film çekiyorsunuz, o tarihi manipüle ediyorsunuz işte tırnak içinde Hollywood sinemasıyla. İnsanlara İkinci Dünya Savaşı'nın gerçekliğinin farklı algılatıyorsunuz. Diğer yandan da hani ön kapıda bunu yapıyorsunuz. Arka kapıdan da Nazileri içeri alıyorsunuz. Bütün Nazi subaylarını almışsınız kendiniz açıklıyorsunuz bunu. Almışsınız her türlü yöntemini istihbarat anlamında işkence anlamında hani işte NASA'ya hani bak ben NATO'dan önce NASA'dan bahsettim yani. NASA'nın temellerini bir şekilde atıyorlar yani bu yöntemlerini öğrenip ve her şeyini kullanıyorsunuz. Ama diğer yandan da çünkü bunlar şundan dolayı önemli. Ya şimdi bizi dinleyen bazı şöyle söyleyeyim ya hani bilimsel bir gelişme diye tarif edilebilir ama hani söyleyebilirler. Ama şöyle bir tablo var. Bu insanlar hani doğrudan insanlığa karşı suç, savaş suçu işlediler. Ve ABD'de bunu

0: bildiği için hepsinin dosyasını o beyazlatma, yani tarihlerini silme anlamında böyle girişimlerde bulundu. Tabi sadece şey değil, Güney Amerika'da o dönemde işte nazizme duyulan böyle bir bütün devletlerde değil ama birçok Nazi subayı, eski o subay, Güney Amerika'daki işte farklı farklı ülkelere, Arjantin'e falan kaçıyorlar. Çünkü orada ciddi bir sempati var bunlara karşı. Onlar da orada korunuyorlar. Onlar da orada yöntemler geliştiriyorlar. Onlar da o devletler için çalışıyorlar. Bu mesele böyle gidiyor. Hani bakıldığında o yüzden her ne kadar bugün kendilerini nazizmin işte ya da söylem anlamında nazizmin karşısında olduklarına dair konuşsalar da kendi tarihlerine baktığımızda tablo hiç de öyle değil. Savaş öncesinde de böyleydi. Biliyorsun İngiltere Kralı savaş öncesinde Hitler'i nasıl ziyaret etmişti? Keza mesele Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki, yani Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki savaşta çok bir savaş olma ihtimalinde sahneye de çok çıkmayacaklardı. Ama tarih farklı cereyan etti ve ittifaklar halinde Almanya'ya karşı 27 milyon insanını kaybeden, tabii diğer ülkelerden de var, şimdi benim önümde nüfuslar da var, o dönemin nüfusları da var, kayıplar da var. Tabii ki savaşı sadece tarif ederken kayıplar üzerinden konuşmamak gerekiyor. Evet, ama sadece dinleyicilerimize şunu söyleyeyim: Ekim 1945'te Türkiye'de sayım yapılıyor. Tam rakamı da söyleyeyim şöyle. Sayım yapıldığında Türkiye'nin o dönemki nüfusu 18 milyon 700 bin. 18 milyon 700 bin Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu. Ekim 1945 yılında. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon insanını kaybetti.
1: Evet.
0: Yani aslında yani hani savaşta bir yenilgi söz konusu olsa tam bir soykırıma uğrayacaktı. Bunun en büyük göstergelerinden biridir. O yüzden hem Rusya için hem de dünya için bu savaş, bu zafer diyeyim, 9 Mayıs zaferi çok çok önemlidir. Biz de onun için burada program yapıyoruz. Bu tarihi dönemi anlatıyoruz konuklarımızın şimdi, katkılarıyla.
1: Yine şimdi çok değerli bir konuğumuz bizlere katılacak. Bu tarihe çok yatkın bir kişi, siyaset bilimci, doçent doktor Mehmet Perinçek bizlerle birlikte. Sayın Perinçek, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 81. yıl dönümündeyiz. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen temel dinamikleri ve bu Batı'nın Hitler Almanya'sına karşı tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Hitler'e karşı tabii Batı'nın tavrı oldukça İki yüzlü, yani bugünden bakıldığında aslında Hitler'in yükselmesinde Batı'nın önemli rolü var. İngiltere'sinden, evet, Fransa'sına, Amerika Birleşik Devletleri'ne vesaireye kadar. Ama hepsinin de ötesinde Hitler'in artık Hitler olduğu belli olduktan sonra bile Münih'te toplanan Batı ülkeleri aslında Almanya'yı Sovyetler Birliği'nin üzerine kışkırtarak bu işten sıyrılabileceklerini, kurtulabileceklerini düşündüler ve orada çeşitli tavizler vererek, efendim, Polonya'dan, Çekoslovakya'dan belirli bölgeleri Almanya'ya vererek onu durdurabileceklerini de düşündüler. Fakat bu durdurmak yerine tam tersine Hitler Almanya'sının çok daha azgın adımlar atmasına yol açtı ve sonuçta da döndü dolaştı İngiltere'yi de, Fransa'yı da, daha sonra Fransa'nın da hatta işgal edilmesine kadar giden bir süreci de başlatmış oldu. Sadece savaş başlamadan önce değil, savaş sırasında da Hitler Almanya'sıyla devamlı bir pazarlıklar içerisine girdiklerini biliyoruz. Batı'daki güçlerin özellikle Hitler'siz bir Almanya modeli üzerinde Nazilerle görüşmeler yaptıklarını ve Batı'ya karşı olan cephelerin dondurularak sadece Sovyetlere karşı savaşın devam etmesi yönünde yine Batı'nın birçok politikaları, adımları, girişimleri oldu. Ancak tabii bu girişimler hem Sovyetler Birliği'nin direnmesiyle hem de tabii dünyadaki dengelerle başarısızlığa uğradı. Bu bakımdan baktığımızda aslında Batı Hitler'i hiçbir zaman tam karşısına almadı. Ne zaman ki Hitler onların sınırlarını geçti, o zaman savaşmak zorunda kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında buna benzer bir tutumu var. Savaşa girmesi konusuna baktığımızda, orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir cephe açmak konusunda oldukça ağır davrandığını görüyoruz. Özellikle hem Sovyetler Birliği'nden gelen talepler var, hem Avrupa içinden gelen talepler var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri aslında artık ne zaman Almanya'nın yenilmeye başladığını gördü ve Avrupa'yı da Sovyetler Birliği'ne bırakmamak adına yeni bir cephe açma gereğini hissetti ve savaşa o anlamda girmiş oldu.
0: Peki Sayın
2: Bu
0: Perinçek,
2: bakımdan bakın.
0: çok özür dilerim. Şimdi araya girdim. İkinci Dünya Savaşı,
2: Lütfen buyurun.
0: İkinci Dünya Savaşı öncesinde, şimdi o dönemki Avrupa'nın, ABD'nin Hitler'e, Nazizm'e verdiği destek zaten artık hani bunlar tarihçiler de bunu konuşuyorlar. Savaş öncesinde bu destek veriliyor. Savaş sonrasında biraz önce bahsettik, konuğumuz da bahsetti. Alman generallerin, kimi generallerin, işte SS subaylarının, Gestapoların NATO'da ya da çeşitli Batı ülkelerinin istihbaratında, hatta NASA'ya kadar, ABD NASA'sına kadar temellerini atıyorlar. NATO sistemini, o Gladio yapılanmasını gördük. Bugüne geldiğimizde neonazizmden konuştuğumuzda yine bir Batı desteğini görüyoruz. En bariz örneğini Ukrayna'da görüyoruz. Neonazizme nasıl destek veriyorlar bir şekilde. Ama öte yandan bir başka bir sahne de oynanıyor. O sahnede siz ikiyüzlülük derken bahsettiniz. O sahnede hep bu işte Nazizme karşı olma hali ya da söylem anlamında, işte bu sinemada kullanılıyor. Dünya kamuoyu da gerçekten bu tarihsel bilincin farkında mı? Yoksa manipüle mi ediliyor? Siz ne görüyorsunuz?
2: Bir defa sizin söylediğiniz gerçekten doğru. Yani Almanya'dan kaçan çok sayıdaki devlet görevlisi daha sonra CIA tarafından görevlendiriliyorlar veya işe alınıyorlar. Hatta bunların daha geçtiğimiz bir iki sene öncesine kadar Amerikan devletinden maaş aldıkları, emekli maaşı aldıkları vesairelerde belgelerle ortaya çıktı. Yani CIA'nin kurulmasından tutalım da başka alanlara kadar birçok Nazi yetkilisinin daha sonradan Amerikan emperyalizminin güdümüne girdiğini görüyoruz. Aslında sadece Almanya'daki Nazilerin değil, Nazilerin dünyada kullandığı farklı farklı gruplar, efendim siyasal örgütlenmeler, terör örgütleri vesaire, bunların da daha sonra CIA'nin kontrolüne girerek bu temelde hem ezilen dünyaya hem de gelişmekte olan dünyaya karşı kullanıldıklarını tarih net bir şekilde gösteriyor. Zaten bu da aslında çok da şaşılacak bir olay değil. Faşizmin kendisi zaten emperyalizmin en ırkçı, en tekelci, en şiddete başvuran, en gaddar
0: Hali.
2: kesimi olduğunu, hali olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla faşizm zaten emperyalizmin daha da ileri, daha da sömürücü, daha da tekelci bir aşaması olmasından kaynaklı. Dolayısıyla emperyalist devletlerle faşizm arasındaki bağı da asla birbirinden koparamayız. Bununla birlikte tabii günümüzde veya günümüze kadar gelen süreçte, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün ırkçı grupların, bütün efendim bu tür diktatöryel iktidarların her zaman emperyalizmin güdümünde ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii CIA'in güdümünde çalıştığını biliyoruz. Dünyada nerede ırkçı bir hareket varsa dönüp dolaşıp baktığınızda bağlarına, bütün o bağlar Washington'a ve CIA'ye, Pentagon'a çıktığını göreceksiniz. Kendi ülkemizden de bunları çok iyi biliyoruz. Yani 12 Mart'ı biliyoruz, 12 Eylül'ü biliyoruz. 12 Eylül'ün, 12 Mart'ın yarattığı ortamı, şiddeti biliyoruz. Bunların hepsi sonuç olarak bu tür darbeleri, Şili'yi biliyoruz. Efendim, bu tür dünyada birçok darbeleri, girişimleri biliyoruz. Kurulan diktatörlükleri biliyoruz. Bunların ırkçı veya baskıcı politikalarını biliyoruz. Nazilerden yine biraz önce bahsederken Ukrayna'yı andınız. Ukrayna'daki neonazileri biliyoruz. Onların Ukrayna içerisinde kurmak istedikleri sistemi ve Maydan olaylarından sonra özellikle içeride kurdukları baskıları biliyoruz. Irkçı politikalarını biliyoruz. Bunların hepsinin arkasında sonuç olarak Amerikan emperyalizmini görebiliyoruz. Bu da aslında faşizmin doğasından kaynaklı olduğunu da belirtmek gerekir. Bu bakımdan dünyada nerede bir ırkçı bir hareket varsa, nerede diktatörlük varsa, halkı ezen diktatörlük varsa, bunun arkasında her zaman terör örgütlerine baktığımızda da yine aynı şeyi söylemek mümkün. Yani PKK'sından alalım da efendim Orta Doğu'daki efendim ya da Kuzey Afrika'daki veya işte Latin Amerika'daki vesaire nereye bakarsanız bakın Afrika'daki özellikle son dönemde de Mali'de vesaire de yoğun olarak görüyoruz. Bunların arkasında ya Amerikan emperyalizmi, ya Fransız emperyalizmi, ya İngiliz emperyalizmi ne olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü bugün Batı emperyalizmi ezilen dünyayı ve gelişmekte olan dünyayı durdurmak, onların gelişmesini engellemek, onları daha fazla sömürmek, hatta tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişi engellemek amacıyla tabii bütün bu ülkelere hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda çeşitli baskı politikaları uyguluyor ama bunun yanında onların içerisinde de kendisine işbirlikçi bazı güçler yaratıyor. Çünkü sadece dışarıdan baskıyla başarı sağlamak mümkün olmuyor. İçerideki işbirlikçi güçler de daha çok bu tür ırkçı vesaire politikalara başvuran güçler oluyor. Özellikle de Soğuk Savaş döneminde bunun çok sayıdaki örneğini de saymamız mümkün. Sadece Soğuk
0: Şimdi
2: Savaş'ta da tabii
0: tabii ki
2: sınırlı değil.
0: şunu sormak istiyorum. Şimdi günümüz dünyasında da mesela faşizm ve nazizm kavramları üzerine konuşulduğunda söylem anlamında toplumda da hatta siyasi liderler anlamında da böyle bir konsensüs karşı durma anlamında konsensüs sağlanabiliyor. Ama pratikte sahadaki duruma bakıldığında tavırlar çok farklı, siz de bahsettiniz. Peki toplum bunu sizce kavrayabiliyor mu? Yani dünya kamuoyu bu farklılığı, bu ikiyüzlülüğü kavrayabiliyor mu, görebiliyor mu?
2: Yani baktığımızda tabii günümüz dünyasında yani Soğuk Savaş'ta vesaire dönemlerinde işte 12 Eylül Türkiye'sinde vesaire bunları belki manipüle etmek, insanları yanıltmak mümkün oluyordu. Farklı araçlarla işte medyasından şusuna busuna kadar farklı araçlarla bunu sağlamak mümkündü. Ama bugün geldiğimiz noktada artık halkların bunu bizzat kendi pratiklerinden net bir şekilde ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yani bugün şimdi sokağa çıkıp herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir şehrinde herhangi bir efendim ekonomik sınıftan gelen birine herhangi bir yaştan işte 7'sinden 77'ye kadar çıkıp sorduğunuzda PKK'nın arkasında işte şimdiye kadar hangi güçler vardı, kimler destekledi diye sorduğunuzda herkes Amerika'yı size gösterecektir. Bu Afrika'da da bugün böyledir. Gidin Afrika'daki birine bir terör örgütünü vesaireyi, baskıcı, diktatörlükleri sorun. Hemen size ya Fransız emperyalizmi, ya İngiliz emperyalizmi, ya da Amerikalıları gösterecektir. Güney Amerika bunu bizzat Şili'sinden daha yakın zamana kadar Venezuela'sına kadar kendi pratiği içerisinde yaşamıştır. Dolayısıyla artık emperyalizmin maskesinin düştüğü ve demokrasi ihracı vesaire gibi kavramların ya da manipülatif bu tür sloganların işlemediği, efendim demokrasi götürmekte bunun gibi ya da işte kitle imha silahlarına sahipler vesaire gibi yalanları yine tutmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü artık o kadar fazla afişe oldular ki, o kadar fazla gerçek yüzleri ortaya çıktı ki artık dünya halkları da bu tür masalları yutmuyor, bu tür manipülatif propagandaları da tutmuyor. Bunun yanında bu fikirler artık Avrupa'da da vesairede de, yani Batı'da da dillendirilmeye başlandı. Dillendirilmenin ötesinde bakıyorsunuz hani ara Trump yönetimin içerisinde bile bazıları çıkıp bu demokrasi ihracı falan gibi şeylerin işlemediğini veya bu tür hükümetleri değiştirme politikalarının, rejim değiştirme politikalarının işe yaramadığını falan söylemek zorunda kaldıkları bir dönem. Bu bakımdan artık dünyada ki çok kutuplu dünyanın da aslında kurulduğu bunu net bize bir taraftan da gösteriyor. Artık yani emperyalizmin bu tür araçları, faşizmden teröre kadar bu tür araçları nasıl kullandıkları halklar tarafından net bir şekilde anlaşılmış durumda. Yani
0: Peki, son 30
2: artık
0: saniyemizi
2: Hollywood,
0: toparlayalım lütfen.
2: evet, artık Hollywood filmlerinin vesairenin bu tür manipülatif ya da medya operasyonlarının o Soğuk Savaş dönemindeki gibi işe yaramadığı bir çağda yaşıyoruz. O çağda çok kutuplu dünyayı zaten kurulması da bize bunu gösteriyor.
0: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Şimdi habere
0: Sayın
1: gidiyoruz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Haberin
2: İyi
1: ardından
2: yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
2: Hatice.
0: Ederiz.
1: Haberin
0: Teşekkür
1: ardından
0: ederim.
1: Tekrar buradayız.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam edecek.
4: Sputnik. Ben Ali Çağatay.
5: Ben Güçlü Özkan.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Eksenden merhabalar efendim.
7: Ben Mustafa Hoş.
8: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
10: Ben Serhat Ayan.
11: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
12: Ben Selin Yazıcım.
13: Ben Ebru Dönmez.
14: Ben Serkan Baştımaş.
15: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
16: Ben Serhat Sarısözen.
17: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.
18: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik.
17: Radyo Sputnik.
18: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bugün 9 Mayıs Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sahipsiz sokak hayvanları açıklaması. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Kızıl Ordu ve Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümündeyiz bugün. Nazizmin karanlığını yırtıp atan Kızıl Ordu ve Sovyet halkının destansı mücadelesi Kızıl Meydan'da bugün bir kez daha askeri geçit törenleriyle kutlandı. Zaferin sesi an be an simultane çeviriyle Radyo Sputnik'te bugün bir kez daha sizlerle buluştu biliyorsunuz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kızıl Meydan'daki mesajlarına bakalım. Bu mesajlar dünyanın gündemine oturdu. Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırı güçlerle karşı karşıya olduğunu belirten Rus lider Putin, yine de kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor açıklamasını yaptı. 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların anısına düzenlenen ölümsüz alay yürüyüşü de birçok noktada gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor efendim. 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir yürüyüş yapıldı. Antalya'nın Belek bölgesindeki Dinler Bahçesi'nde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi. Etkinlik Antalya'daki Rus vatandaşlarının sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye'deki Rusya Büyükelçiliği ve Antalya Başkonsolosluğu desteğiyle organize edildi. Zafer Günü etkinlikleri kapsamında yine Rusya'nın Omsk şehrinde ölümsüz alay yürüyüşü hem karada hem de nehir üzerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Tacikistan, Endonezya, Küba'nın başkenti Havana, Kahire, Kazakistan, Pekin, Paris başta olmak üzere birçok noktada da yüzlerce kişi İkinci Dünya Savaşı kahramanlarını andı bugün. Berlin'deki Sovyet askeri anıtına da çelenk bırakıldı. Triptopark Park'taki Sovyet askeri anıtında düzenlenen törene de Rus diplomatlar, Alman aktivistler ve Almanya'da yaşayan Ruslar katıldı. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajını yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu kaydetti. Bu ihtiyacın gelecekte daha da artacağını belirtti. İran ve ABD savaşına bakalım. Gerilim yeniden yükseldi. 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 2 ay aşkın süredir biliyorsunuz devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya da devam ediyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor elbette. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle bir anlaşmaya varmaması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğünü tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabileceklerini belirtti. İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz ama bu durumda başka tedbirlerinde eklendiği bir versiyon olur açıklamasını yaptı. Yurt gündemiyle devam edelim. Tunceli'deki Gülistan Doku dosyasının aydınlatılmasının ardından Türkiye genelinde 600'ün üzerinde faili meçhul dosya yeniden incelemeye alınmıştı biliyorsunuz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dün katıldığı canlı yayında bu konuya değindi. 2002 yılından bu yana faili meçhul cinayetlerin %97'sinin aydınlatıldığını söyledi.
2: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek. Ve aileler de bekliyorlar ki bunların aydınlatılmasını, bunların sorumlularının adaletin önüne çıkarılmasını istiyorlar. Sorumlularımız bu noktada başlıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde tam 19 yıl önce işlenmiş bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. 2002 yılından AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar geçen 23-24 yıllık süre zarfında faili meçhul cinayetlerin %97'si aydınlatılmış durumda.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının %80'inin toplandığını, kalan kısmında yıl sonuna kadar barınaklara yerleştirileceğini vurguladı.
2: Bütün Türkiye'de %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Sokaklarımızı güvenli hale getirdik. Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik. Bu bizim bir görevimiz. Çünkü yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri barınak.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı resmen soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada CHP lideri Özel'in Akın Gürlek Erdoğan'ın telefonlarını da dinliyor şeklindeki iddiasına bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır sözleriyle tepki gösterdi. Özgür Özel'in iddiasına iftira siyasetinin tezahürüdür ifadelerini kullandı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirmiş durumda. Köksal'ın salı günü Erdoğan tarafından rozet takılacağı öne sürülüyor. CHP yönetimi ise Köksal'a ulaşamadığını belirtirken iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. CHP'liler ise dün Afyon'a bir çıkarma yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan dün Afyonkarahisar Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Burada toplanan kalabalığa seslenen Mahir Başarır, CHP'de yaprak dökümü diye başlayacaklar. CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz, mıntıka dedi. Haberleri aktardık. Yayınımız 9 Mayıs özel gündemiyle devam ediyor.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'te Gündem Özel'e devam ediyoruz. İlk saati geride bıraktık. Bir saatlik zaman diliminde daha sizlerle birlikteyiz. 9 Mayıs'ı konuşuyoruz efendim. Bugün 9 Mayıs dedik. Tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü dedik. Tam 81 yıl önce bugün insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan biri sona erdi dedik. Faşizme karşı verilen bir mücadele var dedik. Milyonlarca insanın fedakarlığıyla ulaşılan bir zafer var dedik. Ve sadece askeri bir başarıyı değil, cesareti, vazgeçmeyen bir iradeyi de konuşuyoruz. Ve tabii ki 2. Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı, Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen, kutlanan zafer gününü sizlerle beraber paylaşıyoruz. Çok değerli konuklarımız oldu, bizlere katıldılar. Mustafa Hoş ve Mehmet Perinçek bizlerle birlikteydi. Programımızın ikinci saat diliminde de yine konuklarımız olacak. Yine bugünü, bu önemli günü sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Önemli isimlerden bahsettik. Nazizmden bahsettik. Şimdi nelerden bahsedeceğiz?
3: Şimdi tabii ki bu Nazi ağlarından devam edeceğiz. Çünkü aslında Türkiye'nin de bizim de yakın tarihimize baktığımızda bu İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı bitiyor ama bu Nazizm, yani Nazizmin ruhu özellikle Batı ittifaklarında devam ediyor. Mesela Almanya'da eski CIA'de eski SS subayları Heinrich Hofmann ve Hans Ruß. Bunlar SS subayı Nazi Almanya'sında. Ve bunlar ağlar kuruyorlar. 49-53 arasında bu ağlar aktif. Nasıl ağ bunlar? Örgütlenme ağları bunlar. Yani birçok ülkede, işte NATO ülkelerinde, Batı İttifakı, Batı Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İtalya'da işte 1990'larda bu ortaya çıkmıştı. Bunu tabii Daniel Gassel gazeteci, o araştırmalarında da çıkıyor ve özellikle diyor ki Belçika, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de benzer bu ağlar, yani daha önce 1950'lerde kurulan bu ağları biz daha sonrasında bu ülkelerde görüyoruz. Bu ülkelerin özelliğiyle NATO'ya geçtiğiniz an zaten bunu da kabul etmiş oluyorsunuz bir anlamda. Bizim yakın tarihimizde hep bunları aslında konuşarak, bunlar üzerine kurgularken, yakın tarihimizde yanlış cümle, kurgularken değil ama anlatırken, evet, hep bunları görüyoruz biz. Bu basamakları, ama hani bunların dayandığı yer nereye dayanıyor bunlar? Nereden çıktı bunlar? İşte biraz onlardan bahsediyoruz. Yani SS subaylarının kurduğu ağlardan. Evet. Daha önce mesela NASA'yı çok bilinmez değil mi? Evet. NASA örneği, yani NASA'daki Nazi subayları ABD'nin tarihlerini silerek. Bir de tabii şöyle bir tablo var. İkinci Dünya Savaşı döneminde Hitler Almanya'sına doğrudan destek vermiş, Hitler Almanya'sının işgal etti. İşte Ukrayna'da mesela Stefan Bandera, mesela o Bandera, hani bugün Banderacılık da Ukrayna'da deniliyor. Bugün neonazizmin bir anlamda Ukrayna'daki temsilcisi, orada bir ulusal kahraman yaptılar bunu. Nazi Almanya'sı ile işbirliği yapıyor bu ve ciddi anlamda, bak çok ilginçtir, Polonya'da özellikle çok ciddi katliamlar yapıyor bu adam. Yani Nazi Almanya'sı ile birlikte o ideolojide, aynı zamanda o fikirde hareket ediyor ve bu Bandera CIA tarafından korunuyor, ciddi anlamda korunuyor. 1959 yılında ölüyor. Nerede ölüyor? Münih'te, Almanya'da. Ve o tarihe kadar hem korunuyor hem de Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılıyor bu isim. Ve bugün işte Ukrayna'da neonazizmin hem simgesi hem de orada bir ulusal kahraman gibi algılanıyor. Şimdi tabloya böyle bakınca, hani hep biraz ilk saat diliminde de konuştuk ya. Ya Batı'yı konuştuğumuzda, Batı'nın işte edebiyatını konuştuğumuzda, sinemasını konuştuğumuzda hep bir Nazizm karşıtlığı, Alman karşıtlığı üzerine tırnak içinde yürüyor. Ama tabii sermayesini de konuşacağız. Ama arka planda gelişmelere baktığımızda, tabii ki istihbaratına baktığımızda, örgütlenme yapısına baktığımızda, işte NASA'sından CIA'ine, hepsinde bu Nazi unsurlarının ya da savaş endüstrisinde bu Nazi unsurlarının var olduğunu görüyoruz ki bu tabloda şöyle düşününce, yani Hitler de kendi başına iktidara gelip şey olmadı. Hep arkasında hem örgütsel anlamında hem sermaye anlamında bir destek vardı ve bunun savaştan sonra da Batı tekeline alındınız. El değiştirmiş sadece. Alındığını görüyoruz ve oradan kullanılmaya da devam ediyor.
2: Ve konuklarımız da yine yayınımıza bağlanmaya devam ediyorlar. Bugün 81. yılını konuşuyoruz Zafer'in, büyük anavatan Zafer'in ve işte bu bağlamda belki bizimle böyle inanılmaz güzel bilgiler paylaşacak bir isim var hattımızda. Cumhur Kaygısız. Neden diyorum? Çünkü Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabında kendisinin imzası var, notlar ve çeviri kendisine ait. Dolayısıyla bize vereceği çok güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaygısız, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Sesi çok iyi alamıyoruz ama arkadaşlar, Sayın Kaygısız'ı
2: yayına düzgün gidiyor mu sesiniz?
3: Şu an daha iyi duyuyoruz. Sayın Kaygısız, tekrar hoş geldiniz duymadıysanız.
4: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında yayın öncesinde bir test yapmıştık ama bilemiyorum niçin bir aksaklık yaşandı.
3: Olur, teknik masadır, normaldir diyelim. Şunu hemen sormak istiyorum. Biz şimdi farklı savaşın öncesi ve sonrasındaki tabloyu biraz konuşuyoruz ve bugününü, ama siz doğrudan savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle bu Doğu Cephesi denilen bölgede birçok kırılma anları, kırılma noktaları oldu. Siz bir tarihçi olarak o kırılma noktalarından, o kırılma anlarından, İkinci Dünya Savaşı'ndaki, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki o kırılma noktalarını bize anlatır mısınız? Nelerdi onlar?
4: Oldukça mühim bir süreç bu, proses bu. 20. yüzyıl tarihini, hatta insanlık tarihini biz bir analiz efendim süzgecinden geçirdiğimiz zaman o kadar mühim bir hadise ki bunun neden olduğu siyasi, askeri, efendim politik, ekonomik neticelerin etkisiyle ortaya çıkan bir konfrontasyon durumu var. Yani cepheleşme durumu var. Bu cepheleşme durumu günümüzde de etkisini hissettiriyor. Bu cepheleşmeden kaynaklanan pek çok biz bugün ihtilafı, çatışmayı görüyoruz bölgede, yakında. Dolayısıyla aslında bugün pek çok yaşadığımız mesele de İkinci Cihan Harbi'nin yarattığı atmosferin direkt ya da dolaylı sonuçları da demek çok yanlış olmaz.
3: Evet.
4: Dolayısıyla işte bu harp boyunca vuku bulan çok mühim hadiseler var. Çok önemli kırılma anları var, sizlerin de arz ettiği üzere. Bunların çok doğru ve objektif bir şekilde tetkik edilmesi, analiz edilmesi lazım. Bunları biz objektif bir şekilde tetkik edersek, analiz edersek, yani şöyle söylemek çok yanlış olmaz, hem o dönemin zorlu koşullarını iyi anlarız diye düşünüyorum, hem de bugünkü meseleleri daha etraflı biz değerlendirebiliriz kanaatindeyim. Peki ne oldu da bu insanlık tarihinin en büyük efendim sıkıntılarının, problemlerinin, trajedilerinin yaşandığı savaş efendim vuku buldu? Şu kameramı da bir odaklamak istiyorum çünkü gözüm kendime kayıyor.
3: Buyurun
4: ne söylemek istiyorum?
3: Yok, sadece siz kameranızı düzeltirken yani çok kritik bir başlığı söylediniz. Bugünkü, yani doğru tarif etmek bugüne dair de süreci doğru okumak bakımından önemli. Çünkü biz bugün dahi aslında bu şu an mevcut yaşadığımız dünya düzeninin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni denkleminde devam ettiğini sadece biz değil, dünyadaki birçok bu anlamda siyasi lider de, keza tarihçiler de bunu söylüyor. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndaki o kırılma anlarının aslında ta bugüne kadar etkilerini görme bakımından sizin anlatacaklarınız çok çok önemli. Buyurun, o kırılma anlarını dinliyoruz.
4: Çok kısa bir girizgah yapmayayım. Fazla da dinleyicilerin, izleyicilerin ve sizlerin ve diğer konukların da zamanını almadan
3: Estağfurullah.
4: hızlıca bir şekilde arz etmek gerekirse basit böyle tahlillerle. Bu çok büyük bir trajedi. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedi. 6 yıllık bir proses. Efendim Sovyetler Birliği ayrıca iştigal edecek. Önce paydaş olarak sürece iştigal edecek. Daha sonra o cephenin bir tarafı olarak girecek sürecin içerisine. 4 yıllık bir süreç aşağı yukarı. Sovyetlerin girdiğinden sonra tabii savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Bundan bahsedeceğiz. Peki bu iş nasıl başlıyor? Ya da süreçteki önemli aktörler kimler? Bizim Türk Akademisi'nin, Türk Akademik Camiası'nın yetiştirmiş olduğu en büyük alimlerden, en büyük bilim insanlarından bir tanesi Sina Akşin Hoca'dır.
3: Evet.
4: Şimdi Sina Akşin Hoca'nın aktif olarak tüm araştırmalarda ve başvuru kitabı olarak kullanılan eserleri var. Hoca İkinci Cihan Harbi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmelerde genelde sonuç bölümünde mesela onun çok popüler bir eseri var. Kısa 20. yüzyıl tarihi. Hemen herkes kullanır bunu. Okumuştur da pek çok konuya ilgilenen arkadaşlar. Akademik çevrelerde çok sık istifade edilen bir başvuru eseridir bu.
3: Bir daha
4: Orada mesela
3: söyler
4: sonuç
3: misiniz? Bir daha
4: bölümünde bu.
3: söyler misiniz? Dinleyicilerimizden belki not almak isteyenler vardır. Bir daha söyler
4: Tabii
3: misiniz?
4: tabii tabii. Tabii şimdi Profesör Doktor Sina Akşin hocamız var. Hocamızın bugün başvuru kitabı olarak kullanılan pek çok eserleri var. Bu eserlerden bir tanesi de kısa 20. yüzyıl tarihidir. Yani kısa dediğine bakmayın bayağı böyle kapsamlı bir
3: Yok,
4: eserdir
3: ben
4: yani.
3: okudum,
4: O hocanın
3: o yüzden
4: kısa bir değerlendirme.
3: hatırlatmanızdan çok
4: Ha
3: memnun oldum.
4: tamam tabii. Yani şimdi Sina Akşin Hoca olsun, Fahri Arımoğlu Hoca olsun bunlar tabii çok önemli politologlar, siyaset bilimciler, tarihçiler aynı zamanda. Çünkü tarihi perspektiften değerlendiriyorlar konuları, meseleleri. Bunlar Mehmet Gönülbol Hoca keza.
3: Evet.
4: Bu vesile de kıymetli hocalarımızı biz minnetle burada bir yad edelim. Onların isimlerini almış olalım.
3: Tekrar çok teşekkür
4: Şimdi
3: ederiz kendilerine.
4: Akşin Hoca'nın, Arımoğlu Hoca'nın eserleri böyle bir roman temposunda okunabiliyor. Çünkü çok rahat okunabilen eserler. Dolayısıyla ben tabii bütün bu hususlarla ilgili uluslararası ilişkiler, efendim siyaset bilimi ve tarih bilimiyle ilgilenen tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum tabii bu eserleri. Okumaları gerekir. Başucu eserleri çünkü. Şimdi 20. yüzyıl meselelerini ele aldığı eserinde İkinci Cihan Harbi'ne de değiniyor hoca. Ve hoca sonuç bölümünde şöyle bir değerlendirme yapıyor. Sina Akşin'in şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki, harbin diyor, İkinci Cihan Harbi'nin vuku bulmasının en önemli paydaşlarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. O gün uyguladığı politikalarla. Neden? Bunu da Birinci Dünya Savaşı'na bağlıyor kendisi. Diyor ki, önce borç vererek, çünkü çok ciddi bir finansal kuvvet, önce borç vererek, daha sonra da bizzat harbe girerek Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf bloğuna zafer kazandırmıştır. Çok etkin bir rol üstlenmiştir. Milletler Cemiyeti denilen konsepti, fikri ortaya atmıştır. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi çok ani bir şekilde, efendim ben Monroe doktrinine tekrar geri dönüyorum deyip kendi kıtasına dönmüştür ve kabuğuna çekilmiştir. Şimdi bu Milletler Cemiyeti orijinli efendim hareketler, aksiyonlar vuku bulurken de Milletler Cemiyeti Amerika'dan yoksundur yani. Çünkü Amerika tekrar Monroe doktrinine dönmüştür. Kamuoyu baskısından biraz işte şikayet etmiştir o esnada. Dolayısıyla bu Milletler Cemiyeti krizden krize efendim sürüklenmiştir. Adolf Hitler 33'te iktidara gelen Adolf Hitler kendi efendim beyin takımıyla beraber istediği bütün fırsatları bulmuştur. Uluslararası münasebetler arenasında ya da o efendim uluslararası ilişkiler atmosferinde istediği bütün fırsatları bulmuştur. Şimdi hoca diyor ki bunlar benim fikrim değil. Bunlar tamamen hocanın fikri. Ben hocanın fikirlerini aktarıyorum burada. Tabii hocayla da hemfikir olduğumu da ifade etmek istiyorum. Ama tabii hocanın fikirleri bunlar. Ben sadece bir aktarıcıyım burada. Evet. Dolayısıyla Hitler diyor istediği fırsatı yakalamıştır. Ve şöyle bir efendim iddia ortaya atıyor hoca. Diyor ki şayet Amerika Birleşik Devletleri Birinci Cihan Harbi'ne iştirak etmemiş olsaydı, katılmamış olsaydı İtilaf ve bizim de içinde bulunduğumuz ittifak blokları arasında belki sulh temelli efendim uzlaşma temelli bir topyekün barış anlaşması imzalanacak. Dolayısıyla Sevr'in bir başka versiyonu olarak bizim nitelendirebileceğimiz Versay hiç konuşulmayacak ve belki de İkinci Dünya Savaşı hiç çıkmayacaktır diyor hoca. Tabii yani varsayımlar üzerine bir şey söylemek zor bugünden tabii. Yani bu da dikkate değer, kayda değer çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum ben bunu. 1 Haziran, şimdi biz bugün 9 Mayıs, 9 Mayıs efendim Nazi Almanyası'nın hiç yenilmez olarak nitelendirilen işte o ordusu Wehrmacht'ın nihai olarak yenilgiye uğratıldığı tarih olarak efendim kayıtlara geçmiştir. 9 Mayıs olması vesilesiyle, zafer günü olması sebebiyle, sadece çünkü Rusya Federasyonu'nda kutlanmıyor yani bugün, bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinde kutlanan bir hadise, bir önemli bir dönüm noktası. 41'in Haziran ayına bakalım. 41'in Haziran ayında biliyorsunuz, tabii bu işe yani çok bugün özet ve ana hatlarıyla arz edeceğimiz için çok detaylı bir burada analiz yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum zaman bakımından. Ama biz yani 41'e saralım filmi. 41'in Haziran ayında Barbarossa Harekatı'na start veriliyor ve Barbarossa Harekatı'ndan sonra Alman birlikleri tabii hudut muharebelerinde de son derece hızlı zaferler, seri zaferler kazanarak Sovyetler Birliği topraklarında ilerliyorlar ve işte Belarus'u, yani daha doğrusu önce işte Minsk'i biliyorsunuz, işte Belarus'u, Minsk'i üzerinden efendim işte Ukrayna'yı, dolayısıyla Kiev merkezli olmak üzere çok hızlı düşürüyorlar. Oradaki müdafaa hatlarını, müdafaa efendim çabalarını çok hızlı bir şekilde bertaraf ediyor. Ve 41 yılında kazanmış oldukları seri zaferlerle artık yani bu süreci çok hızlı bitirebilecekleri düşüncesi onlarda hasıl oluyor. Dolayısıyla şimdi önümüzde şöyle bir manzara var. 41 yılı itibariyle mühendislik bakımından baktığımız zaman, savaş tecrübesi bakımından ve harp harekat kabiliyeti olarak baktığımız zaman mesele, Avrupa'nın neredeyse tüm endüstriyel potansiyelinden ve insan ve enerji kaynaklarından sonuna kadar istifade eden Wehrmacht, yani Alman Silahlı Kuvvetleri'ni 22 Haziran 1941'den, yani Barbaros Harekatı'nın başladığı günden itibaren aşama aşama ama topyekun Sovyetler Birliği topraklarına konuşlandığı herkesce malumdur. Bunu, bu konuyla ilgili kalem oynatan herkes kabul etmektedir. Batı'daki meslektaşlarımız da bunu kabul ediyor. Burada yazan çizen arkadaşlarımız da kabul ediyor bunu. Bu bir gerçek, bir realite. Bakın tekrar söyleyeyim. Bütün Avrupa'nın endüstriyel insan kaynaklarından ve iktisadi kaynaklarından sonuna kadar istifade eden ve bunları kullanan, bakın bütün Fransa mesela Wehrmacht'a çalışıyor yani. Bu Wehrmacht, bu Alman Silahlı Kuvvetleri komple Sovyetler Birliği topraklarında konuşlanmış. Hadi komple demeyeyim mi? Büyük bir çoğunluğu konuşlanmıştır. %80'i neredeyse aşağı yukarı. Dolayısıyla bu savaşın kaderini, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini tayin eden kara muharebeleri nerede cereyan etmiştir efendim? Sovyetler Birliği topraklarında cereyan etmiştir. Sovyetler Birliği topraklarında cereyan etmiştir. Peki en önemli kırılma anı ne? En önemli kırılma anı 1942'nin Eylül'üyle 43 Şubat'ın başı, yani 1 Şubat 2 Şubat'a kadar devam eden süreç, yani 42-43 kışı oluyor. Ona denk geliyor efendim. Sonbaharı ve kışı oluyor. Şimdiki Volgograd, yani Stalingrad o dönem ismi. Orada efendim vuku bulan hadiseler, harpler, muharebeler. Almanlar zaman içerisinde sayısı 1 milyon, hatta 1 milyonla geçiyor. 1 milyon 50 bine ulaşan personel sayısı. Muazzam bir yığınak yapacaklar oraya.
3: Evet.
4: Muazzam bir ordu getirecekler. 6. Ordu, Frederick Paulus komutasındaki orduyu getirecekler oraya. 3 kere topyekün taarruz düzenleyecekler. Birinci taarruz, ikinci taarruz, üçüncü taarruz. Ama bu büyük ordudan, bu büyük Alman ordusundan, 6. ordudan Ocak ayına geldiğimiz zaman hepi topu 80 bin personel kalacak. 1 milyonu aşan personel sayısına sahip olan ordudan 80 bin civarında bir personel kalacak ve tamamen kuşatılmış olacak.
3: %95'i
4: neredeyse bu o kadar
3: imha olmuş yani.
4: İmha olmuş tabii, etkisiz hale getiriliyor. Şimdi bu o kadar büyük bir darbe ki, psikolojik olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak o kadar büyük bir darbe ki, Adolf Hitler Friedrich Paulus'u mareşallik efendim rütbesine yükseltiyor. Ve hemen bir mesaj geçiyor kendisine. Mareşallik, bakın kuşatılmış komutan Friedrich Paulus teslim olmak üzere. Çıkışı yok. Teslim olmasa ya açlıktan ya da soğuktan ölecek askerleri orada. Yani böyle bir dramla zaten karşı karşıyalar. Topyekün bir mağlubiyet yaşamışlar. Bu şartlar içinde Frederick Paulus'u mareşallik rütbesine yükseltiyor. Onların sanıyorum o mareşallik rütbelerinin kendi içerisinde bir skalası vardır. En tepeye yükseltiyor ve kendisine bir mesaj geçiyor. Diyor ki, tarihte diyor, şanlı Alman ordusuna mensup hiçbir general teslim olmamıştır diyor kendisine. Yani buradan verdiği mesaj şu, intihar et diyor yani. İntihar et diyor orada. Ama Frederick Paulus intihar etmiyor. Askerlerin de, yani kalan askerlerin böyle bir kader efendim sürükleyen. Böyle teslim oluyor Frederick Paulus. Şubat ayının hemen başında, 1 Şubat ya da 2 Şubat olması lazım, 1943 teslim oluyor. Bu savaşın ana kırılma anıdır. Ve inisiyatif bundan sonra Kızıl Ordu'ya geçecektir. İnisiyatif, savaştaki inisiyatif Kızıl Ordu'ya geçecektir. Çok önemli bir şey.
3: Peki.
4: Şimdi bugün İkinci Dünya Savaşı meselesi çok popüler bir konu. Bizde akademik anlamda aslında yeterince temas edilen bir konu değil. Çünkü malumunuz dönemin Türk dış politikası çok çok iyi yönetilen bir Türk dış politikası. Ve burada çok hayati, önemli stratejik adımlar atılıyor ve Türkiye bu savaşın dışında tutuluyor. Aktif denge politikasıyla, aktif tarafsızlık politikasıyla Türkiye dışında tutuluyor. Ekonomik olarak bize çarpıyor bu savaş, çok ciddi zarar veriyor ama tabii askeri bakımdan biz muharebelere dahil olmuyoruz. Dolayısıyla bize biraz teğet geçtiği için biz aslında olayı tam tahayyül edemiyoruz diye düşünüyorum. Yani muazzam akademik anlamda müthiş araştırma konuları var bu alanda. İkinci Cihan Harbi ile ilgili. Tabii bizim ülkede şöyle bir şey var. Genelde Batılı yazarlar tarafından kaleme alınmış eserler tercüme edildiği için Türkçe'ye çevrildiği için ve bunlar çok popüler olduğu için işler biraz Batı cephesinden bakılıyor. Tabii burada propaganda da önemli. Yani Soğuk Savaş döneminde Batı propaganda savaşında Doğu bloğunu çok açık bir yenilgi uğratmıştır. Yani Soğuk Savaş dönemi ve hemen sonrasında mesela işte medyaya bakıyorsunuz, sinemaya bakıyorsunuz. Sinema çok önemli bir
3: Evet.
4: propaganda aracı. Bugün mesela siz oturun, İkinci Cihan Harbi'ne ilgi duyan bir arkadaşımız, bir genç arkadaşımız, bir öğrenci arkadaşımız ya da bu konuları seven bir okuyucu arkadaşımız otursun Er Ryan'ı Kurtarma'yı izlesin mesela, Tom Hanks'in oynadığı o filmi izlesin mesela, der ki İkinci Dünya Savaşı'nı Amerikalılar kazandı. Yani hepsi bunu söyleyecekler normal olarak.
3: Sayın Kaygısız, tam
4: Ama bu iş böyle...
3: çok özür dilerim böldüm. Tam birinci bölümde biz de biraz
4: Estağfurullah.
3: bundan bahsetmiştik. Yani
4: Tamam.
3: savaş öncesi, yok şundan dolayı sizi desteklemek için söylüyorum. Savaş öncesinde
4: Estağfurullah.
3: verilen desteği çok iyi, yani Hitler'e oluşturulan ortamı, verilen desteği Batı tarafından çok detaylı bir şekilde anlattınız. Keza savaş sonrasında da,
4: Çekoslovakya altın tepsi içinde verdi Fransa ile İngiltere, yani
3: evet
4: dışarı.
3: evet
4: Altın tepsi içinde verdiler.
3: sonrasında da tabii, yani işte o SS subayları, Wehrmacht ordusunda generallik yapmış isimleri, işte NATO'nun kuruluşunda, NASA'nın kuruluşunda, hatta hepsini orada görüyoruz. Tam güzel bir noktaya değindiniz. Yani Türkiye'de aslında işte Sina Akşit Hoca'dan bahsettiniz. Keza daha değerli hocalarımızdan bu anlamda çalışmalar yapmış. Siz hani evet, etki anlamında, sinema anlamında ya da işte romanlar anlamında doğrudan Batı kaynağından desteklenen ya da o tarafa bakan bir Türkiye toplumu var ki Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin belki tercihleri bunda etkili oldu. Peki bugün bak baktığınızda siz bir tarihçi olarak Türkiye bağlamında soruyorum. Türkiye'deki tarih kitaplarında 9 Mayıs'ın ya da 2. Dünya Savaşı'nın, 2. Cihan Harbi'nin tam anlamıyla, yani doğru anlatıldığını düşünüyor musunuz? Bunu şundan dolayı sordum. Şimdi 9 Mayıs evet Rusya için çok çok önemli ama dünya için de bir anlamda çok çok önemli. Çünkü
4: Sadece
3: Nazizmi
4: Rusya
3: tarih...
4: için değil, Azerbaycan için de önemli. Özür dilerim, Azerbaycan
3: Tabii.
4: için de çok önemli. Kutlanıyor. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan hepsi için çok önemli. Yani bakın, Sovyet halkları topyekün bir orada
3: Evet.
4: mücadele verdiler. Şimdi yani orada mesela o çok ikonik fotoğraf işte Reichstag'ın üzerine o işte Alman parlamentosunun üzerine çekilen işte Kızıl Ordu sancağı. Orada askerler görüyorsunuz. O askerlerden bir tanesi Kazak'tır yani. Kazakistanlıdır asker. Kazak Türküdür yani.
3: Tabii.
4: Şimdi tam ismini hatırlamıyorum şimdi
3: Tam
4: ama şimdi
3: onu
4: bunlar
3: tam
4: evet buyurun.
3: tam onu soracaktım. Şimdi böyle düşündüğünde hani Türkiye çok doğru bir şey söylediniz. Yani ciddi bir araştırma deryası var orada ve Türkiye belki savaşın dışında kaldığı için tarafsızlık politikası vesaire çok akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yapılmadığından, yani var olduğundan ama çok ciddi çalışmalar yapılmadığından da bahsettiniz, süreklilik anlamında. Ama bir yandan da Sovyetler Birliği birçok içinde halkı barındıran bir millet ve Berlin'e giren, Kızıl Ordu ile birlikte giren binlerce Türk de var o anlamda, değil mi?
4: Doğru, kesinlikle. Yani bir sürü efsane var. pek çok artık böyle savaş tarihi de ismini altın harflerle yazdırmış olan askerler var. İlginç bir mesela askerden bahsetmek isterim. Şu konu açıldığı için söylüyorum.
3: Buyurun.
4: Semyon Nomokonov. Semyon Nomokonov.

0: şamanı diyorlar kendisine. Muazzam efendim başarılı operasyonların altına imza atmış Alman komuta kademesine mensup pek çok subayı etkisiz hale getirmiştir savaşta. Ve savaşın akabinde gazi olduktan sonra da kendisi efendim eğitmen olarak ordudaki görevine devam etmiştir. Şimdi mesela bu keskin nişancılar meselesi çok popüler bir konu.
1: Evet.
0: Türkiye'de sorduğunuz zaman Kızıl Ordu'ya mensup keskin nişancılar yani Lüdmila Pavlichenko denir. Yani o söyleniyor ama Semyon Nomokonov hakkında bir araştırma yapılırsa, bir okunursa onun efendim savaş esnasında, harp esnasında katıldığı muharebelerdeki efendim yerine getirdiği, icra ettiği görevlerdeki başarı oranlarına bakılırsa ve hedeflere bakılırsa çok ciddi bir efendim araştırma konusu da ortaya çıkar. Bu önemli bir hadise. Kendisi tekrar söylüyorum, Türklerle çok yakın bir kavme mensuptur kendisi. Türk kavmine, Türk halklarına çok yakın bir kavimdir. Hatta Tunguzların Türk olup olmadığı tartışılmaktadır yani. Çok yakınlardır bize, akraba bir kavimdir
1: Peki
0: yani.
1: son olarak şunu sormak istiyorum ben size.
0: Hı?
1: Kızıl
0: Buyurun.
1: Ordu'da yer
0: Buyurun.
1: alan yüz binlerce, bunun tam rakamı 800 bin de deniyor ama belki siz o konuda da aydınlatıcı bilgiler
0: Fazladır,
1: paylaşırsınız.
0: fazladır bence. Daha da
1: Kadın,
0: fazla da olabilir yani.
1: evet yani savaşın gidişatında çok ciddi, psikolojik anlamda da çok ciddi rol oynuyorlar Kızıl Ordu'daki kadınlar.
0: Tabii.
1: Biraz
0: Tabii.
1: onlardan da bahsedebilir misiniz?
0: Yani sadece kadınlardan teşkil mesela ben birliklerin, alayların kurulduğunu biliyorum. Bu eğer yanılmıyorsam Türkçe gece cadıları olarak nitelendirebilir.
1: Evet.
0: Sadece işte kadın pilotlardan teşkil alaylarının kurulduğunu biliyorum. Bunlar tabii ciddi anlamda psikolojik üstünlük sağlıyor. Şimdi Lyudmila Pavlichenko'dan bahsettik. Çok önemli bir propaganda silahı kendisi. Malumunuz bu işte ikna turlarında Amerika'nın özellikle ikinci bir cephe üzerinden girip yani Almanya işte bu işte Otto von Bismarck'ın işte kabusunun realize olması için yani Almanya'nın iki cephe arasına sıkıştırılması için o ikna turlarında falan çok ciddi roller üstlenmişti Lyudmila Pavlichenko. Amerika'ya gidip turneye çıktığını falan biliyoruz. Orada ciddi konferanslarda konuşmalar yaptığını biliyoruz. Başarılı bir asker olarak, başarılı bir keskin nişancı olarak. Çok hatta sert ifadelerle de efendim Batı kamuoyunda kendisini göstermiştir. Dolayısıyla tabii kadın rolü. Ama yani bu Sovyet kültüründe, Sovyet halklarında zaten kadın çok önemli bir unsur. Yani Sovyet kültüründe çok önemli bir ekonomik güç, çok önemli bir psikolojik güç. Dolayısıyla bu zaten şeydir yani. Kadim Türk kültüründe olduğu gibi kadının yani yeri erkekten çok farklı bir toplumda. Aynı inisiyatifler alıyor, aynı fedakarlıklar yapıyor. Hatta daha fazla fedakarlık yapıyor ve süreçlere doğrudan katkı veriyor. Siz son olarak dediğiniz için kısa bir değerlendirmeyle
1: Buyurun.
0: konuyu o zaman toparlamak istiyorum
1: Buyurun.
0: müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Şöyle ki, ne diyebiliriz nihai olarak? Şunu söyleyebiliriz bugün bizi dinleyen ya da izleyen arkadaşlarımıza, konuya ilgili olan efendim arkadaşlarımıza, dinleyicilere, izleyicilere. O dönem itibariyle Avrupa'nın belki de dünyanın efendim en büyük sanayi gücü Nazi Almanya'sı. Yani özellikle Cihan Harbi başladıktan sonra, aktif işgallerinden sonra Avrupa'daki ham madde kaynaklarını, endüstriyel kaynakları, insan kaynaklarını ele geçirip bunları kendi stratejileri doğrultusunda kullanmaya başladıktan sonra biz Nazi Almanya için dünyanın en büyük endüstriyel gücü diyebiliriz. Şimdi böyle bir devletle girişilen bir savaş var. 41 Haziran'ından itibaren. Böyle bir devletle girişilmiş olan bir savaş var. Dolayısıyla bu savaş Sovyetler Birliği'nin hem endüstriyel potansiyelini, hem yönetim sisteminin etkinliğini, hem efendim nüfusun ideolojik birliğini, ideolojik konsolidasyonunu, doğru mu?
1: Evet.
0: Bunları en uç noktalarda test eden bir savaş bu. Bunları en uç noktalarda test eden bir savaştır. Evet. 41'in yaz aylarında çok ağır yenilgiler almıştır Kızıl Ordu. Çok ağır yenilgiler almıştır. Fakat buna rağmen süreç içerisinde Kızıl Ordu yalnızca harp kabiliyetini korumakla kalmamıştır. Aynı zamanda bu Doğu cephesini açıldıktan sonra Almanlar için ana cephe haline getirmiştir. Öyle ki 41'den 45'e kadar geçen o zaman zarfında ana cephe hattı niteliğini koruyan bu Doğu cephesi süreçte Naziler için, müttefikler için tabiri caizse cehenneme dönmüştür efendim. Cehenneme dönmüştür. Almanların kayıpları yaklaşık olarak 15 milyon hesaplanıyor çeşitli kaynaklara göre. Bu da tabii tartışmalı konular. Yani net hesaplar çok olmasa yaklaşık rakamlar veriliyor. Ama pek çok hocamız, yazan, çizen uzmanlar Almanya'nın kaybını aşağı yukarı 15 milyon olarak düşünüyorlar, söylüyorlar. Böyle bir rakam var ortada. Bu 15 milyon olarak hesaplanan kaybın global olarak Tabii hata payı

0: yasaklı kalmak üzere. Bunun %75'i, yani dörtte üçlük bir rakamı, Kızıl Ordu'ya karşı girişilen muharebelerde verildi efendim Almanya tarafından. Yani dolayısıyla burada Sovyetlerin bu sürece yapmış olduğu katkıyı, Kızıl Ordu'nun Alman kuvvetlerine karşı gerçekleştirilmiş olan muharebelerdeki elde etmiş olduğu zaferlerin nasıl bir mana ifade ettiğini bu rakamlar üzerinden okuyabiliriz.
1: Peki.
0: En sonunda şunu söylemek isterim. Bugün İkinci Dünya Savaşı literatürü çok geniş. Yani Türkiye'de pek çok önemli yayın evi güzel eserleri Türk okuyucusuyla buluşturuyor. Bu eserlerden çok ciddi bilgiler biz ediniyoruz. Çok farklı bakış açılarıyla savaşı değerlendiriyoruz. Zırhlı birlikler üzerinden kurgulanan efendim bu mesela bu çalışmalarda bir isim çok öne çıkıyor. Gençler arasında da popüler. Çünkü gençler ilgi duyuyorlar İkinci Dünya Savaşı'na. Rommel mesela, Alman tank komutanı. Bu Kuzey Afrika'da falan görev yapmış. Hatta lakaplar falan takıyorlar. İşte çöl tilkisi gibi
1: Evet.
0: falan lakaplar takıyorlar kendilerine. Şimdi ben iki isim vereceğim. İki tane isim vereceğim. İsmin bir tanesi 6. Muhafız Tank Ordusunu sevk ve idare eden en önemli komutanlardan biri olan Andrei Kravchenko. Mareşal Andrei Kravchenko. Diğeri de Mihail Katukov. O da efendim çok önemli bir zırhlı birlik komutanı. Şimdi Katukov ve Kravchenko iştirak ettikleri zırhlı muharebeleri. Ya bunun içerisine Kursk'u koyabilirsiniz, Berlin Taarruzu'nu koyabilirsiniz, Macaristan Harekatı'nı koyabilirsiniz. Ondan sonra Königsberg'i koyabilirsiniz. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar hem Sovyetler Birliği topraklarında hem Avrupa'da zaferden zafere koşan ve savaş esnasında ve savaştan sonra da Sovyet tank doktrinini yazan komutanlar. Kravchenko ve Katukov.
1: Peki
0: Kravchenko
1: son
0: hatta
1: bir
0: Avrupa'daki
1: dakikamız
0: işini...
1: toplarsanız toparlarsanız.
0: Tamam. Kravchenko mesela Avrupa'daki işini bitirdikten sonra yetmemiştir. Bir de oradan kalkmıştır, Mançurya'ya gitmiştir. Mançurya'da bir de Japon ordusunun üzerinden geçmiştir yani. Tamam. O tankları dağların üzerinden böyle aşırarak o Mançurya'nın o girişindeki yani Mançurya'ya girmeniz için Sara Dağları aşmanız lazım. O tepelerin üzerinden o T-34'leri aşırarak efendim Japon ordusuna çok ağır bir yenilgi yaşatmıştır orada. Şimdi bunların iştirak ettikleri muharebeleri ve almış oldukları zaferleri karşılaştırdığınız zaman yani Rommel bunların yanında sıradan bir emir subayı olur. Bakın bunu açık söylüyorum. Dolayısıyla bu Kravchenko ve Katukov üzerine ciddi çalışmalar yapılabilmelidir, yapılmalıdır ve bunlar okunmalıdır. Bunlar okunursa iş daha iyi tahayyül edilebilir. Daha iyi bu efendim askeri operasyonlar anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bana bugün burada bu konuşma fırsatını verdiğiniz için ve düşüncelerimi paylaşmama müsaade ettiğiniz için de teşekkür ediyorum
1: Çok
0: sizlere. Biz
1: çok
0: de bir
1: çok
0: arkadaşlarımızla.
1: teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ilginç yani o İkinci Cihan Harbi'ne dair propagandanın nasıl yürüdüğüne dair de son örneğiniz çok önemliydi. Şunu da hatırlatalım. İkinci Dünya Savaşı'na dair sayın tarihçi Cumhur Kaygısız'a daha önce yaptığımız birçok röportaj var. O röportajları da bugün radyomuzda
2: Veriyoruz.
1: vermeye devam edeceğiz. Yani daha geniş anlattığı, bizim süremiz sınırlı olduğu için kısa süreli aldık sayın Kaygısız'ı. Ama bir saate yakın o İkinci Dünya Savaşı'nın detaylarıyla bize anlattığı, daha önce anlattığı bölümü de bugün radyomuzu takip eden dinleyiciler duyabilirsiniz diyelim. Sayın
2: Teşekkür
1: Kaygısız çok
2: ediyoruz.
1: teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çalışmalarınıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Görüşmek
1: Teşekkür
0: üzere.
1: ederiz.
0: Sen
1: Çok
0: kalın.
1: sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun
1: Ben
0: efendim.
2: yayının başında demiştim zaten bu konuyla ilgili olarak Sayın Kaygısız gerçekten bir derya deniz. Yani daha otursak 2 saat çok rahat konuşabiliriz.
1: Tabii o
2: Çok da
1: yüzden
2: güzel akar gider.
1: o
2: O
1: yüzden
2: yüzden o bilgilendirme yapmanız iyi oldu. Hani Radyo Sputnik dinleyicileri Sayın Kaygısız'la yaptığımız uzun bir röportajımız var. İnşallah denk gelirsiniz bugün içerisinde.
1: tabii bir saate yakın bir röportaj. İkinci Dünya Savaşı'nı daha detaylı anlattı. Yani daha detay vererek anlattı. Ama biz öncesinde bir tanıtım verelim mi Simge? Bir tanıtım verelim. Ondan sonra Kaygısız'ın verdiği bilgiler önemliydi çünkü yani kırılma noktası bir savaş öncesindeki Sina Akşit Hoca'nın kitabına atıf yaptı ve ABD'nin rolüne, o konuşulmayan çok rolüne dikkat çekti. Tabii savaşın içindeki, pratiğin içindeki en büyük kırılma 6 aylık, 1942 Eylül'ü ile 1943 Şubat'ı
2: Şubat arası.
1: arasındaki 6 ay. Ne bu? Stalingrad'da 1 milyondan fazla Alman askerinin etkisiz hale getirilmesi ve son kertede bundan sonra hem psikolojik hem oradaki sahadaki üstünlüğü Kızıl Ordu'nun ele geçirmesi. Diyelim
2: bir marş arası verelim.
1: Sonra devam edeceğiz.

0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'te Büyük Anavatan Savaşı'nın zaferin 81. yıl dönümünü konuşmaya devam ediyoruz. Yayın akışımız biraz da bizim tahmin ettiğimizden daha uzayacak sevgili dinleyiciler. Konuklarımız var. Değerli konuklarımıza güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Konu da bu kadar derya deniz bir konu olunca tabii ve konuklarımız da inanılmaz böyle güzel verilerle karşımıza geliyorlar. Haliyle yayınımız biraz uzuyor. Şimdi yine bir değerli bir ismi. Hazır mı hattımızda mı? Hattımızı öncelikle birazcık beklettik kendisini. Onun için bir özür dileyelim. Sayın Barış Zeren hattımızın diğer ucunda. Sayın Zeren yayınımıza hoş geldiniz. Birazcık beklettik, size özür diliyoruz.
2: Rica ederim.
1: Siz de Türkiye ve Rusya tarihi üzerine yaptığınız akademik çalışmalarla bilinen bir isimsiniz. Evet. Dolayısıyla sizin de anlatacağınız çok şey vardır diye düşünüyorum.
3: Barış hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Merhaba. Şimdi programa girerken Selin dedi ki her programda biz muhakkak bir Barış alıyoruz dedi. Bugünkü durumda Barış. Fethi Bey dedi biz Dünya Savaşı'nı savaşı Barış'la konuşacağız dedi. Ben de aynen öyle olacak dedim.
2: Şimdi ismime layık bir şey istemek verebilirim.
3: Şöyle keşke hani ismin gibi dünyada hep var olsa da bir türlü olmuyor. Biz program yani ikinci saate yaklaştık ve başından bu yana aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'e verilen desteği, savaşı ve savaş sonrasında da o Nazi isim anlamında yani o işte Alman ordusundaki ya da SS subayları vesaire hepsinin Batı ya da ABD ya da işte NASA'nın kuruluşunda nasıl yer aldıklarından bahsettik. Şimdi 9 Mayıs için hep şöyle diyoruz. 9 Mayıs gerçekten önemli çünkü Kızıl Ordu eğer Nazizmi alt etmeseydi bambaşka bir dünya konuşulacaktı. Bugün hala 2. Dünya Savaşı'nda sonrasında kurulan dünya düzeninden bahsediyor siyasi liderler. Ancak 9 Mayıs bakıldığında Rusya'da, Moskova'da kutlanıyor, anılıyor. Peki dünya bunun farkında mı Barış? Yani dünya 9 Mayıs'ın öneminin, ciddiyetinin 9 Mayıs'ta ki zaferin farkında mı? Yoksa farkında olmaması mı sağlanıyor? İlk değerlendirmen ne bu konuyla ilgili?
2: Yani farkında olmadığı açık herhalde. Çünkü mesela şu haberi okudum dün akşam ya da bu sabah. Bu Berlin'de örneğin kutlamalarda Sovyetler Birliği'ni temsil edecek simgeler yasaklanmış. Bu büyük oranda 2. Dünya Savaşı'nın bitiş uğrakları kutlanıyor olsa bile bunun biraz daha iyice sembolikleştireceği ya da tarihsel içeriğinden boşaltılacağı şeklinde görülüyor. Bir de zaten hani bu savaş gerçekten de layıkıyla bu savaşın bitişi idrak edilebilseydi herhalde bugünü daha çok Birleşmiş Milletler Günü olarak falan kutlamak gerekirdi. Çünkü bir tür dünya düzeninin bu savaş sonrası bir tür dünya düzeninin bir konvansiyonel savaş, bir büyük savaş daha çıkmamasının ve devletler arası bir denge ve bir nispeten hukuk oturtulabilmiş olmasının nedeni Nazilerin zaten yenilmiş olmasıydı. Yani Naziler yenildi ve bir daha böyle bir deneyimin, o faşizm yenildikten sonra Avrupa'da da bir daha böyle bir deneyimin ortaya çıkmaması, böyle militarizm ve emperyalizmin bu şekilde bir biçiminin ortaya çıkmaması için bir takım uluslararası düzenlemeler yapıldı. Mesela Birleşmiş Milletler de bunun içindedir.
3: Evet.
2: Şimdi ve şu da tesadüf değil. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ve sosyalist blok, o da genel Doğu bloğu çöktükten sonra bu uluslararası kurumların hukukunda, Birleşmiş Milletler'in de değeri giderek azaldı. Biliyorsunuz uluslararası operasyonlardaki sözleri azaldı. Hakemliklerinin anlamı kalmamaya başladı. Artık sanıyorum kimse bu Birleşmiş Milletler'den falan da bahsetmiyor. Geldiğimiz aşamada bir nevi 1945 öncesine de dönmüş olduk denebilir. Yani biraz karanlık bir cümle olacak ama şu anda yaklaşık o koordinatlardayız sanırım.
3: 1945 öncesine döndük derken yani 45 öncesi ya 39 öncesi hani savaş başlamadan önceki dünyaya döndük derken bu gelecekte yeni bir Hani bunu mu kastediyorsun? Yani yeni bir çatışma, bölgesel çatışmalar var ama güç dengesinin yeniden değişeceğine mi işaret ediyorsun, yoksa farklı bir değerlendirme mi?
2: Yok, şöyle, yani bölgesel çatışmalar tabii 20. yüzyılda da vardı ama bir devletler arası saldırganlık ve bütün jeopolitiği, dünyadaki hakimiyet sistemlerini, güç dengelerini değiştirecek seviyeye çıkması engelleniyordu. Yani bu, dediğim gibi, 1945 sonrası Nazizm'in yenilmiş olması ve onun üzerine kurulu dünya sisteminin kurumsallaşmasının bir sonucu. Şimdi ortadan kalkmış vaziyette. Yani bugün bir yeni bir Hitler'in, yeni bir Nazizm'in doğmasının önünde hiçbir engel olmadığı gibi. Bir de şimdi hani bu benim konuşmamdan önce de değinilmiş. Gerçekten de faşizm, Nazizm, kadrolar, ideolojiler bulduğu bazı yönetim yöntemleri açısından dünya sistemine de eklemlenmiş, yedirilmiş vaziyette. Aslında onun için de işliyor. Amerika'da, Avrupa'da işliyor bu.
3: Evet.
2: Yani mesela Türkiye'de çok bilinen Gladio deniyor. İtalya'daki şey mesela, kontrgerilla yapılanması. Büyük oranda bundan esinleniyordu zaten. Evet. Bizim Türkiye'de zaten doğrudan var. Hani değinildiği için tekrar etmek istemiyorum da. Ama yani dolayısıyla zaten işliyordu. Şimdi bunun bir iktidarı ele almasını ve kendine uygun saldırgan politikalarla bir nevi pervasızca militarist, askeri yöntemlerle istediği egemenliği kurmasının önünde bir engel kalmadı. Yani karşı direnişler dışında bir engel kalmadı. İşte Trump'ı görüyoruz çok böyle hani fütursuzca, ben bugün Grönland'ı istiyorum, yarın şunu istiyorum diyebiliyor. Ya da sadece Trump gibi uç örnekleri almayalım. Bundan önceki yönetim yine mesela bu Nazizm gündemiyle, güncel Nazizm gündemiyle bağlantılı olarak mesela Ukrayna'daki
3: tam ondan ben de bahsedeceğim.
2: Rahatlıkla değiştirmişlerdi.
3: Barış, tam ondan bahsedeceğim. Şimdi Ukrayna örneğini şundan dolayı veriyorum. Yani doğrudan Nazizmle birlikte hareket etmiş, katliamlara katılmış işte Stefan Bandera. Banderacılık var. Kimdir bu isim? Biraz önce söylediğim gibi Nazizmin doğrudan işgallerinde yer almış, Polonya'da katliamlar yapmış bir isim bu. Ve bugün Ukrayna'da ulusal kahraman olarak ilan ediliyor. İşte oradaki neonazizmin bir anlamda işte temsilcisi olarak kabul ediliyor. Ve bu isme yıllardır Avrupa, ABD, Batı bloğu dediğimiz o blok destek veriyor. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda buna karşı çıkanları cezalandırıyor, yaptırım uyguluyor. Ama bu bir tarafta, diğer tarafta siz soru olarak Nazizm dediğinizde, faşizm dediğinizde söylem bağlamında tam aksi bir dil görüyorsunuz. Ya dünya kamuoyu şurada benim anlattığım, senin bahsettiğin meseleyi görebiliyor mu? Sen nasıl okuyorsun?
2: Yani bu Ukrayna'daki savaş başladığından beri bir denazifikasyon, yani Rusya bu mesele üzerine vurgu yapıyordu.
3: Hı hı.
2: Fakat sonra bu gündem geriye düştü, oldukça kayboldu. Yani savaşın, müdahalenin, Rusya'nın askeri müdahalenin hedeflerinden biri denazifikasyon. Yani Ukrayna'da yükselen Nazi akımın, Nazist akımın ve bu iktidarın tabii ki giderilmesi, silahsızlandırılması ve tasfiyesi. Fakat bu gündem giderek gündemden düştü. Orta Doğu sorunun devreye girmesiyle vesaire. Ama şu ortaya çıkıyor. Aslında korktuğumuz şu ki bu Nazizmin ve faşizmin kötülüğü meselesi giderek daha fazla etkisini yitiriyor. Yani bu bizim kuşağımızda daha net. Yani bir siyasi yapının faşist ya da aşırı sağcı ya da Nazi olduğunu söylemek daha güçlü bir damgaydı. Ama giderek şu anda hızla bu söylem, bu damga, bu tanımlama etkisini yitirmeye başladı. Çünkü aslında tam da faşizmin ortaya çıktığı dönemlere de benzer bir şekilde tekrar özellikle Batı sisteminde büyük bir ekonomik politik kriz ve çıkmaz görüyoruz. Ve bir kez daha faşizmle beslenen akımlar bu çıkmaza bir reçeteymiş gibi kendilerini sunuyorlar. Ve bu kitleler bazında da başka bir çıkar yol görünmediği için kitleler de bu reçeteye giderek daha fazla kabullenmeye başlıyor. Örneğin göçmen sorununda bunları toplayıp atacaksın türü bir söylem. Şimdi Nazizm bunun iktidarlaşmış biçimiydi ve korkunç şeylere yol açtığını görüyoruz.
3: Barış, bir virgül koy. Saat başına gitmemiz lazım. Başına gidelim. Ondan sonra, çünkü bahsettiğin etkisizlik önemli, arkasından gelecek durum önemli diyelim. Bir saat başına gidelim. Akademisyen. Sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
2: Evet, devam ediyorduk. Akademisyen Barış Seren konuğumuz. Tam Nazizm ve faşizmin bugünkü karşılığının, bugünkü etkisinin geçmişe oranla daha da seyreldiğini, daha da etkisizleştiğinden bahsediyordu ve cümlenin başında da İkinci Dünya Savaşı öncesindeki dünya konjonktürünün bugün bir benzeriyle karşı karşıya kalındığını ve açık bir şekilde neonazi desteklerinin dahi artık hani devletler tarafından bunu söylemde kullanıldığını, açık bir şekilde desteklendiğini söylüyordu. Virgül koyduk Barış, lütfen devam et.
3: Yani evet, biraz o hani biraz demin söylediğimiz daha saat ifade edecek olursak, bir nevi faşizmin, nazizmin itibarı iade edilmeye başladı Batı'da. Bu tabii açık açık yapılmıyordu ama mesela şu anda da açık açık belki yapılmıyor ama toplum nezdinde itibarın arttığını görüyoruz. Bugün Berlin'e gidin. Berlin'de rahat yürüyemezsiniz sokaklarda. Yerde ayağınıza çünkü bir takım taşların kaldırım, Arnavut kaldırım taşların üzerine çakılmış plaketler takılır. O plaketlerde o evin ilgili sokaktan, o evin önünden alınmış Yahudilerin isimleri vardır. Bu şunu hatırlatmaya çalışır. İşte ya sen burada bu güzel şehirde yürüyorsun ama hani bu şehirde böyle şeyler de oldu. Bir tür bellek, yani bir hatırlatmadır oradaki şeye. Hani yürüyen insanlara, halka, topluma. O hani nazizmin kötü mirasını güya hatırlatmak için bir şeydir, düzenlemedir. Fakat bir bakıyorsunuz aşırı sağ parti, hatta yani nazizme sempati duyan kitlelerin genel yapısına bakıyorsunuz, Berlin kuşatılmış durumda. Yani Berlin'in merkezi dışında her yerde bu yapılar almış yürümüş vaziyette. Eskiden o sosyalist bloğun içindeki Doğu Almanya bölgesinde gene aşırı sağ ve hatta Nazi sempatizanlığı, ırkçı akımlar yükselmeye başlamış vaziyette. Ama daha da şunu söylemek gerekir ki bunlar merkez siyaset tarafından o kadar da bastırılıyor değil aslında. Aynı 1930'lardaki o teskin politikası deniyor, appeasement policy denir. Hı hı. Aynı onun gibi ufak ufak aslında bunlar mevzi kazanıyorlar. Devlet içinde, parlamenter siyaset içerisinde, devlet içerisinde, bürokrasi içerisinde giderek güçleniyorlar. İngiltere'de de böyle, Almanya'da da bu böyle. Yani aslında ufak ufak meşruluğunu tekrar tesis etmeye başlıyor. Nazizm ve faşizm. Bunu tabii ki ben şeyden bağımsız düşünemiyorum. Gerek bu ülkelerin, Atlantik ülkelerin diyelim biz buna genel olarak, dış müdahalelerinden, örneğin Ukrayna'dan, örneğin İsrail'in gene yaptıklarından bağımsız düşünemiyorum. Yani oradaki politikaları meşru gösterdiği sürece içeride de zaten bunların yansımaları meşrulaştırılacaktır, meşrulaşacak ve giderek şey kazanacaktır, mevzi kazanacaktır. Neden meşrulaşıyor, neden müsamaha gösteriyorlar? Çünkü içinden çıkamadıkları bir krizin ortasındalar tekrar. Aynı 1930'larda olduğu gibi. 1930'larda da bir politik kriz içindelerdi. Bir dünya savaşından çıkmışlardı. Özellikle faşizmin yükseldiği ülkeler yenilmiş ülkelerdi savaşta. Bir siyasi statüko ortadan kalkmıştı. Bunun yerine ne konacağı tartışılıyordu ve sol çok güçlüydü. Yani İtalya'da da sol çok güçlüydü, Almanya'da da güçlüydü ve bu arada Bulgaristan vesaire gibi hani nazizm ya da faşist dalganın etkili diğer ülkelerde de güçlüydü. Dolayısıyla bir de bunun üzerine 1929 ekonomik bunalımı geldi. Şimdi bu iki durumda düzen toplumu disipline etme ihtiyacı duydu. Gerek kendi içinde gerek toplumu disipline etme ihtiyacı duydu ve bu disipline etmenin en verimli, en sert biçimi de faşizm oldu.
2: Barış, yani sonu
3: bugün de benzer bir krize doğru sürüklendiğimizi ifade etmek istiyorum. Yani gidişata işaret ediyorum. Bugün bulduğumuz noktanın genel eğilimini.
2: Son olarak şunu sormak istiyorum. Son 3 dakikamız. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye dahil olmadığı için bu tartışmalara da Türkiye kamuoyu sanki biraz daha uzak gibi, yani okuma anlamında bu tarihsel arka planı, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası. Sen Türkiye'deki bu anlamda hem toplumsal anlamda hem tarihi bilgi anlamında, yani 9 Mayıs'ın doğru kavrayabiliyor mu? Buna dair hani Türkiye analizin nedir?
3: Ben Türkiye'deki şöyle, Türkiye'deki o hani entelektüel dünya, düşün dünyasının buradaki kısırlığı ufak ufak aştığına dair emareler görüyorum. Yani Soğuk Savaş nedeniyle biz Nazizmi, Faşizmi, onu yenen hani Sovyetler Birliği'nin onu yenme yapısı, onu yenen yapısı, o genel ideolojik, işte ekonomik bu konudaki seferberliği vesaire, bunları bilmiyorduk. Soğuk Savaş büyük oranda bizim buna dair bilgimizi bastırdı. Hani Rusça öğrenmek bile Rus ajanlığıyla özdeşleştiriliyordu yani. Şimdilerde özellikle birçok akademisyen arkadaşımda da görüyorum, Soğuk Savaş incelemeleri gerçekten de bunun gerçek yüzünü Türkiye'ye ufak ufak tanıtmaya başladılar. Burada Türkiye'nin aldığı konumu tekrar sorgulamaya başladılar. Özellikle 1945 sonrası aldığı konumu. Ama bu arada savaş sırasında aldığı konuma ilişkine tartışılması gereken çok nokta var. Hani evet, İsmet İnönü bu savaşın dışında kalarak gerçekten iyi yaptı. Yani bunu tartışılacak bir yanı yok. Fakat o bize politik olarak nelere mal oldu, bunları düşünmek gerekiyor. Yani o politik çıktılarıyla birlikte tekrar ele almak gerekiyor bu süreci. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de en azından şu anda akademik entelektüel tartışmalar anlamında bu sansürün diyelim, hani bu kendiliğinden sansürün kırıldığını düşünüyorum. Bir yol açıldığını düşünüyorum. Bu Peki. konuda optimistim. Ama tabii bunun kamuoyuna yansıması ne kadar sürer onu bilemiyorum. Hızlı olacağını umuyoruz.
2: Peki, çok teşekkürler akademisyen Barış Seren.
3: Teşekkür ederim.
2: Bize hem öncesi hem bugünü hem de savaşa dair detaylı bilgiler paylaştı. Yayınımız devam edecek. Ben şöyle hızlıdan bazı bilgiler daha geçeyim mi?
4: Geçin ama daha sonra ben başka bir konu açacağım size.
2: Başka konu?
4: Evet. Hatırlatacağım bazı şeyler var.
2: Onlardan başlayalım istersen. Çünkü ben şunlardan hani hızlıca bazı bilgiler, mesela 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin katılmamasını.
4: Bu şekilde sonra final güzel olacak çünkü.
2: Sonra ben başka bir şey saklıyordum çünkü.
4: Ben bir şiir saklıyorum.
2: Sen mi okuyacaksın?
4: Hayır, siz okuyacaksınız. Size onu unutturmamaya çalışıyorum.
2: Öyle mi?
4: Evet.
2: Tamam.
4: Sakladım.
2: Tamam. Şöyle, sadece ya 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin katılması, katılmaması, yani işte belirli bir noktada katılması gerekiyor. Daha fazla tartışılıyor gerçekten, değil mi? Biz bunu görüyoruz artık. İşte İsmet İnönü'nün oradaki o kimi Türkiye'de Nazi yanlısı isimlerin oldu. Yani Almanya bu savaşı kazanır diyerek Nazi yanlısı isimler de var. Savaş anlamında, güç anlamında buna bakıyorlar. Tam tersi yönünde isimler de var. Keza işte biliyorsun, Soğuk Savaş'a girdikten, yani Soğuk Savaş, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde de tam bir biraz önce Barış ondan bahsetti ya, neden biz bu araştırmaları yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Çünkü çok ciddi bir otosansür dedi, ama otosansür 51 tefrikatı var mesela, hani bayağı artık işte Türkiye NATO'ya girdi diye eleştiren Behice Boranlar, Ruysular, yani bunların hepsi gözaltına alındılar, cezaevinde yattılar ve sırf NATO'ya karşı olunduğu için bunu o dönemin hükümeti yaptı. Bir de şu Von Papel'den bahsedelim mi biraz? Mesela 2. Dünya Savaşı öncesinde Von Papel Almanya Büyükelçisi Türkiye'nin, ama Atatürk iki kez Büyükelçi olarak Alman Dışişleri Bakanı atadığında Nazi hükümeti, yani Raif hükümeti var ve Atatürk reddediyor bunu. Kesin kestille reddediyor. Bunları bazen sadece bu isim olarak konuşuluyor ve geçiyor. Çünkü Gazi Atatürk bu ismi geçmişten tanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Falkenhayn'ın kurmay başkanı Von Papel. Ve çok böyle kibirli ve kurnaz demeyeceğim da, hani böyle kurnaz ama böyle çok sinsi oyunlar oynayan bir.
4: Yani, Hin mi desek?
2: Yani öyle tavırları var. Bir de tabii Gazi'nin, Atatürk'ün pozisyonu biraz hani Raif hükümetine biliyorsun daha önce bir nota da vermiş. Yani bir bilim insanı da teslim edilmediği için Nazi hükümetine nota da vermiş. Ona karşı bir tavrı da var. O yüzden Von Papel'i kesinlikle kabul etmiyor. Ta ki İsmet İnönü'ye kadar hakkını teslim edelim. İsmet İnönü de iki kez reddediyor ama üçüncüde artık direnemiyor ve Von Papel buraya geliyor. Gazi de bunu işte biraz önce söylediğim gibi Filistin cephesinden kendisini tanıyor. Filistin cephesinde bulunduğu için kendisi de. Böyle bir tablo. Bunu neden şey yaptım? Birçok yorumda vesaire gördüm ben bu Von Popel meselesini. O yüzden hani biraz arka planını da anlatmak gerektiğini düşündüm diyeyim. Ve diğer konuğumuza geçelim mi, yoksa diğer konuğumuz hatta mı?
4: Tamam. Alexander Sotnichenko hattımızın diğer ucunda, başkente uzanacağız, gidiyoruz efendim.
2: Rus evinin...
4: Evet, başkanı.
2: Başkanı, evet.
4: Kendisi Radyo Sputnik'te de daha önce konuk etmiştik, ağırlama şansını yakalamıştık. Sayın Sotnichenko, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız? Sesiniz inanılmaz enerjik geliyor.
5: İyiyim. İyiyim, teşekkür ederim. İyi mi geliyor?
4: Çok güzel geliyor. Bayramınızı kutluyoruz efendim. Enişten dileklerimizle.
5: Çok teşekkür ederim. Bu hepimiz için bayram.
4: Şahane. Ankara'da düzenlenen bir ölümsüz alay yürüyüşü var. Şimdi onların görüntüleri de bizim önümüze düşüyor. Güzel güzel böyle çocuklar ellerinde fotoğraflarıyla kendi kahramanlarını gösteriyorlar. Siz şu anda orada mısınız?
5: Evet, ama yürüyüş bitti. Şu an resepsiyon olacak. Rusya Büyükelçiliğinde resepsiyon olacak saat 4'te.
4: Nasıl bir yürüyüştü? Atmosfer nasıldı?
2: Türkiye'de nasıl kutlanıyor bir de?
5: Çok canlı, çok iyi. Bu olayı biz 20 sene gibi yapıyoruz. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Benim dedelerimden insan var. 90'larda yaşadılar ama sonra ölmeye başladılar. Ve onun için... gazileri çok az olduğu için insanlar bu portrelerle yürüyüşü organize ettiler ve şu an tüm Rusya'da bu yürüyüşü yapıyor ve sadece Rusya değil ama yabancı ülkelerde de yaşayan Ruslar ve sadece Ruslar değil, çünkü bu tüm Sovyet Birliği bayramı, çünkü tam Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Ukrayna'dan, Belarusya'dan insanlar hep savaşta katıldılar ve her ailede bir gazi var.
4: Evet.
5: Ya hayatı kaybeden ya kazanan ama gazi var.
4: Evet, bugün Vladimir Putin de konuşmasında bunu söyledi. Her ailede bir şehit, gazi yakını mutlaka var diye söylemişti. Evet. Peki bu Türkiye ve Rusya arasında ortak tarihi hafızayı güçlendirmek için hangi kültürel adımlar atılıyor?
5: Önceki biz 3 sene önce Rusçadan Türkçe'ye çok önemli bir kitabı çevirdik. İkinci Dünya Savaşı hakkında. Hı hı. Bu Büyük Vatansiverlik Savaşı. Rus en ünlü tarihçilerden. Kronik kitapta yayın edildik. Hı hı. Ve siz internette bulabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra biz savaş hakkında filmleri gösteriyoruz. Ve geçen sene bu Zafer'in 80 yılı vardı. Biz... Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde büyük bir sempozyum organize ettik. Hem Rusya'dan hem Türkiye'den konuşmacılar vardı İkinci Dünya Savaşı hakkında. Çünkü şu ana kadar çok nasıl gölgeler var, çok bilmeyen parçalar var ve tarihçiler için bu çok büyük bir iş.
2: Peki Sayın Kotnichenko, şimdi her aileden bir... gazi ya da bir şehidin olduğunu söyledik. Sizin ailenizden, yakınınızdan bir gazi, evet, bir şehit var mı? Hikayesini biraz bizimle paylaşır mısınız?
5: Evet, benim ailem Sankt Petersburg'dan, ben Petersburg'da doğdum ve benim büyük annem, büyük babam Petersburg'da, biliyorsunuz, abluka vardı. Abluka şehirde yaşamış var ve benim büyük annemin kardeşi ölmüş ve onun mezarı var, çünkü o Eylül'de ölmüş. Hı hı. Sonra Kasım'da, Aralık'ta ölen insan var, mezarı yoktu o kadar, çünkü ölen vardı. Bombalama, Nazi Almanya'dan bombalama nedeniyle ölmüş ve benim büyük dedem, benim büyük babam o albay ve o savaş zamanında katılmıştı, o subay olmuş. Hı hı. Başka taraftan benim akrabalarım Ukrayna'dan ve benim büyük babam o mitralyözcüymüş, savaşta katılmıştı ve sonra döndü. Savaştan dönmüş ve onun hatırası da benim büyük annem çok anlattı bunun için.
2: Peki çok teşekkürler. Siz 9 Mayıs'la ilgili son olarak eklemek istediğiniz, hem Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna bir mesajınız var mı Sayın Sotnichenko?
5: Evet, Türkiye için bence bu sadece Rusya ama tüm dünya için büyük bir bayramdır. Çünkü biz faşizmden dünyayı kurtardık. Biz kurtardık. Biliyorsunuz ne kadar çok kayıp biz kaybettik. Evet. 27 milyon kişi. Ve bu gerçekten soykırımmış. Çünkü bu 27 milyon kaybeden insan var. Sadece 8,5 milyon askeri kaybetti. 20 milyon civarında bu askeri değil, sivil insan var. Çünkü Nazile toprağımıza öldürmek için geldiler. Çocuk var, kadın var, ihtiyar var. Siviller öldürdüler. Ve sadece Rusya'da, tüm dünyada bunu yapmak istediler. Onun için bence biz gerçekten Sovyet Birliği, dünyayı Nazizm'den kurtardık.
2: Peki.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramımızı kutluyoruz.
5: Çok teşekkür ederim. Ben de kutluyorum.
4: Teşekkür ediyoruz. Alexander Sotnichenko bizlerle birlikteydi. Ankara'daydı. Kendisi yürüyüşten hemen sonra şu sıralarda da resepsiyondaydı. Çok teşekkür ediyoruz. O arada canlı bir bağlantıyı bizlerle kurabildi.
2: Tabii şimdi bu soruyu şundan dolayı soruyorum. Bizim tarihimizde de, yani Türkiye tarihinde de tabii ki dünya için çok önemli. Mesela hani Çanakkale anlatırken her evin ocağında, her tüten ocakta Çanakkale'den biri vardır diye tarif edilir ya. O yüzden 2. Dünya Savaşı'ndaki yani 9 Mayıs zaferi, 9 Mayıs zaferine gelen süreçte Sovyetler Birliği'nde de tam aslında bu tarif edilen durum bu. Şimdi o dönemin nüfuslarını mesela vermek istiyorum. Mesela Sovyetler Birliği'nde savaş öncesi 194 milyon civarında. Tabii şunu söylemek lazım. Yani tam rakam o dönemler için hiçbir ülke için kesin rakam söylenemez. O yüzden civarında ifadesini kullanıyorum. Ama savaş sonrasında 170 milyona kadar düşüyor. Ve 27 milyon kayıp var. ABD'nin nüfusu 140 milyon. Kayıp 400-450 bin civarında olduğu söyleniyor. İşte Almanya'da nüfus 60 ile 70 milyon arasında savaş öncesinde. Tabii ben Türkiye nüfusunu programın başında verdim şundan dolayı. Yani dinleyicilerin daha iyi anlayabilmesi için hani bunların her biri insan tabii ki. Yani biz rakam olarak veriyoruz ama yani Sovyetler Birliği'nin 27 milyon insanını kaybetti 2. Dünya Savaşı'nda. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekim 1945 sayımında savaştan sonra yapılan sayımdaki nüfusu 18 milyon 780 bindi. 18 milyon 780 bin Türkiye'nin nüfusuydu 1945 yılında. Yavaş yavaş noktalamaya başlayacağız ama bir tanıtıma gidip sonra mı noktalayalım?
4: Yok, tanıtıma hiç gitmeyelim.
2: Gitmeyelim. Hazır. Peki.
4: Şimdi birazcık Zafer'in kahramanlarından çok kısa bahsettik. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye giden Sovyet kadın askerlerden bahsettik. Çok kısa geçtik ama İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda pilot, tankçı, keskin nişancı ve partizan olarak görev alan kadınlar da cesaretleriyle Zafer'in mimarları arasında yer aldı. İşte onları da anmak gerekiyor. İşte birçok isim var aslında. Bunlarla ilgili biz böyle çoğunu paylaştık. Hatta haberlerimizde, sesli haberlerimizde de yer verdik. Mesela göklerdeki uçan kahramanlar diyor. Lidya Litvak ve Yekaterina Budanova. Onlar dünya tarihinde tek kadın avcı pilotlar olarak kayıtlara geçti ve bakın yaşları çok küçük. Litvak 12 düşman uçağını düşüren bir isim ve 1943'te henüz 21 yaşındayken hayatını kaybediyor. En yakın arkadaşı Budanova da 26 yaşında yine savaşta şehit düşüyor 1943 yılında. Dolayısıyla bir şey mi diyecektiniz?
2: Tabii tabii, sen bitir, ben de bir ekleme yapacağım.
4: Dolayısıyla çok gençler ve çok gençler bu kadınlar ve hepsi de gerçekten inanılmaz başarılara sahipler. Onlar arasında bir tanesi var. Onların arasında bir tanesi var. Tanya.
2: Tanya.
4: Şimdi o Tanya'nın birazcık ondan değinmek istiyorum. Tanya'dan özellikle bahsetmek istiyorum. Aslında 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin kahramanı unvanı verilen ilk kadın. Esas adı Zoya Kosmodemskaya. Evet, biraz zorlanıyorum bunu söylerken. Alman cephesinde kendisi sabotajcıydı ama dünya onu Tanya olarak tanıdı. Bir üniversite hayali kuran bir genç kız aslında Zoya. Ancak Nazi Almanya'sının saldırısına ve işgaline uğradığını öğreniyor ülkesinin radyosundan böyle bir haberi duyuyor ve diyor ki ben bu mücadelenin içerisinde yer almak istiyorum diyor. Ve Nazilerin Moskova'ya düzenlediği ilk hava bombardımanı sırasında itfaiye katılıyor. Annesiyle birlikte Kızıl Ordu askerleri için üniformalar ve çantalar dikiyorlar. Daha sonra hasat içinde çalışıyor kendisi yine. Emek cephesinde gönüllü oluyor. Ve Ekim 1941'de hasattan dönen, bakın henüz 18 yaşında Zoya, Kızıl Ordu'nun düşman atlarının gerisindeki operasyonlara katılmak için başvuruda bulunuyor ama daha sonra yakalanıyor. Dayanılmaz işkenceler geçirildiği biliniyor ve idama mahkum ediliyor daha sonra Zoya. Ve idama mahkum olurken infaza tanıklık eden işte o dönemde öyle insanlar, köy ahalisi toplanıyorlar ve orada onun çok insanları derinden dokunan bir konuşması var. Şöyle söylüyor, bakın o konuşmayı aynen aktarıyorum sizlere. Yoldaşlar, neden bu kadar mahzunsunuz? Cesur olun, savaşın, ezin faşistleri. Ölmekten korkmuyorum yoldaşlar, halkım için ölmekten mutluluk duyuyorum diyor. Ve daha sonra ilmek boynuna geçiliyor ve işte bu Zoya Sovyetler Birliği'nde Nazi direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline geliyor ve bizim de en önemli şairlerimizden biri Nazım Hikmet'in de dizelerinde can buluyor.
2: Tanya, Zoya'nın kod adı Tanya. Ben çok etkileniyorum sürekli bu Tanya'yı anlatırken, sen hayat hikayesini anlatırken de gerçekten öyle. Tanya kod adı, daha önceki iç savaştaki bir komünistten bu ismi alıyor. 18 yaşında gönüllü Tanya. Nazım'ın da şiiri şöyle, madem zorladınız biraz programın sonunda.
4: Bu final güzel olur diye düşündük ama.
2: Ve Tanya sallandı ipin ucunda. Tanya, Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya, Bursa cezaevinde, karşımda resmin, Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde, karşımda resmin. Sene 1941 değil artık, sene 1945. Moskova kapılarında değil artık, Berlin kapılarında dövüşüyor artık. Seninkiler, bizimkiler, bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için, ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum, ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım, resmin üstüne eğiliyor başım. Nazım'ın şiirinden bir bölüm, Tanya şiirinden bir bölümü aktardık. Tanya'ya biraz önce bahsettin. İki makarna sandığının üstüne çıkarıyorlar ve orada idam ediyorlar. Aylarca, 1941 kışında idam ediliyor Tanya. Soğuk koşullar orada. Aylarca ipte kalıyor. İpteki cesedini dahi süngülüyorlar Tanya'nın. Ancak 1942'de Kızıl Ordu bölgeye girince Tanya o ipten indiriliyor, idam edildiği o irmikten indiriliyor ve toprağa defnediliyor. Bunun üzerine de Nazım Hikmet, Nazım Usta, dünya şairimiz, Tanya şiirini yazıyor. O Tanya'nın biliyorsun heykeli vardı Rusya'da. Evet. 2022 yılında Rusya'nın Çernigev bölgesinde 18 yaşındaki Tanya'nın heykelini Ukrayna'daki Çernigev bölgesindeki heykelini neonaziler yıktılar. Üzerine Nazım'ın şiir yazdığı, nazizme karşı, faşizme karşı 18 yaşında, daha hayatının baharında. Nazım şiirinde o kadar güzel anlattı ki üzerine ekleme yapamıyoruz. Ben sadece bir bölümünü okudum. Bunu şunun için, yani bu bölümü açtığın için çok teşekkür ederim. Ya bunu şunun için anlatmak ya da bu şiiri okumak, bu tarihi bazen bu Tanya üzerinden anlatılan şair insanların nerede durduğunu da bilmesi gereken, sarsıcı bir olay, sarsıcı bir anı, sarsıcı bir geçmişe sebebiyet veriyor. İşte o Tanya'nın heykelini yıkanlara bugün destek veren bir Batı var. Kısmen onu düşünürken Türkiye'de dahil oluyor maalesef. Bazı siyasiler, bazı isimler, bazı liderler, kimse onlar. O yüzden bizi dinleyenler Tanya'yı, Tanya'nın hayatını, Tanya'nın üzerine Nazım'ın yazdığı şiiri ve şu an o Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlerken kime destek verdiklerini, kimi savunduklarını bir kez daha doğru okuyarak vermeleri gerekiyor. Bugün Tanya'nın heykelini yıkanların safında dururken bu tarihi de bir yerinize not edin efendim diyorum. Ben bitiriyorum. Çok teşekkürler.
4: Biz teşekkür ederim.
2: Biraz sürçülisan ettiysem bu bölüm beni
4: gayet
2: çok etkiliyor
4: güzeldi.
2: Çünkü.
4: Gayet güzeldi. Ağzınıza sağlık diyoruz. Efendim bugün 9 Mayıs Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümünü konuştuk. Moskova'dan Stalingrad'a, Leningrad'dan Berlin'e uzanan o zorlu yolu konuştuk. Bugün hala yankısı meydanlarda, marşlarda, hafızalarda, şiirlerde yaşamaya devam eden o büyük zaferi konuştuk. Bir başka özel gündemde yine Radyo Sputnik'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi.
1: Sputnik, Sputnik. Ben Ali Çağatay.
2: Ben Güçlü Özkan.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
3: Eksenden merhabalar efendim.
2: Ben Mustafa Hoş.
4: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
5: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
6: Ben Serhat Ayan.
7: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
8: Ben Selin Yazıcım.
9: Ben Ebu Danmez.
10: Ben Serkan Baştımar.
11: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
12: Ben Serhat Sarısözen.
13: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sputnik. Radyo Sputnik.

0: sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: gidiyor? Çok gidiyor. Yoğun. Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak kesinlikle. Ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa üstte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu işte. Benim en büyük kazancım edindiğim dostlar. Edindiğim dostlar.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda pilot, tankçı, keskin nişancı ve partizan olarak görev alan kadınlar cesaret ve fedakarlıklarıyla zaferin mimarları arasında yer aldı. Cephede savaşan kadınların hikayeleri hala ilham vermeye devam ediyor. Milyonlarca erkeğin yanında yüz binlerce Sovyet kadını da vatan savunması için cepheye koştu. 90 kadın üstün cesaretlerinden dolayı Sovyetler Birliği'nin en yüksek madalyası olan Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanına layık görüldü. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Göklerdeki uçan kahramanlar Lidia Litvak ve Yekaterina Budunova dünya tarihinde ACE ünvanına sahip ilk ve tek kadın avcı pilotlar olarak kayıtlara geçti. Yakovlev Yak-1 savaş uçağıyla Stalingrad semalarında çarpışan Litvak 12 düşman uçağı düşürdükten sonra 1 Ağustos 1943'te henüz 21 yaşındayken vurularak hayatını kaybetti. En az 11 hava zaferiyle Litvak'ın hemen ardından gelen yakın arkadaşı Budunova da 1943 yılında 26 yaşında savaşta düşerek zafer gününü göremedi. Natalya Meklin ve Tatyana Makarova tamamı kadınlardan oluşan 46. Taman Muhafız Gece Bombardıman Alayı'nın cesur pilotlarıydı. Kol komutanı rütbesindeki Meklin, Ashrapo 2 uçaklarıyla gece uçup düşmana bomba yağdıran birliğinde tam 980 başarılı sorti gerçekleştirdi. Savaşı sağ olarak atlatan Meklin, yıllar sonra 2005 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti. Aynı birlikte filonun lider pilotlarından olan Tatyana Makarova ise 25 Ağustos 1944'te Polonya semalarında 23 yaşındayken vurularak şehit düştü. Maria Ostrokaya ve Aleksandra Samusenko cephede çelik zırhların ardında düşmana karşı koyan iki öncü kadındı. Eşini savaşta kaybettikten sonra bütün mal varlığını orduya bağışlayıp bir T-34 tankı satın alan Ostrokaya, Boyevaya Podruk adını verdiği bu tankın sürücü mekanikliğini yapabilmek için Stalin'den özel izin alarak dünyanın ilk kadın tank operatörü oldu. 1944'te Belarus cephesinde aldığı yaralar sonucu 38 yaşında hayatını kaybeden Ostrokaya, ölümünün ardından Sovyetler Birliği kahramanı ilan edildi. Bir başka T-34 tank komutanı olan Teğmen Aleksandra Samusenko ise bir tank taburunun ilk ve tek kadın komutan yardımcısı olarak görev yaptı. 3 Mart 1945'te aldığı yaralar sonucu 23 yaşında cephede can verdi. Lyudmila Pavlichenko ve Rosa Shanina düşmana korku salan iki Sovyet keskin nişancısıydı. Pavlichenko 309 onaylı düşman askeri skoruyla tarihin en başarılı kadın nişancılarından biri olarak kabul ediliyor. 1942'de Sovyet savaş kahramanı olarak ABD'ye gönderilen, savaşı geçiren Lady Death lakaplı bu ünlü nişancı 1974'te 58 yaşında hayata veda etti. Henüz 19 yaşında cepheye katılan Rosa Shanina ise arka arkaya iki hedefi peş peşe vurma becerisiyle nam saldı. Resmi kayıtlara göre 59 düşman askerini etkisiz hale getiren Shanina, 28 Ocak 1945'te Doğu Prusya'da sadece 20 yaşındayken çatışmada hayatını kaybetti. Nina Petrova ve Aliya Moldagulova, keskin nişancı birliklerinde kuşak farkını birleştiren iki kahramandı. Savaş başladığında 46 yaşında gönüllü olarak orduya katılan Nina Petrova, çatışmalar boyunca 122 düşman askerini saf dışı bıraktı. Zafer gününe sadece birkaç gün kala, 1 Mayıs 1945'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Petrova, cephede görev yapan en yaşlı kadın nişancı olarak tarihe geçti. Kazakistan doğumlu Aliya Moldagulova ise

0: cephede keskin nişancı tüfeğiyle 78 düşman askerini öldürerek adını efsaneler arasına yazdırdı. Estonyalı bir istihbarat ajanı olan Helene Kullmann, Nazi işgali altındaki Baltık topraklarında Sovyet ordusu için kritik bilgiler toplayan bir casus olarak görev yaptı. 1942'de Gestapo tarafından yakalanan Kullmann, 6 Mart 1943'te 23 yaşında kurşuna dizilerek infaz edildi. Vefatından sonra gösterdiği cesaretle o da Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasına layık görüldü. Manşuk Mametova ve Aniela Krizvon cephede canlarını ortaya koyarak destan yazan iki kadın askerdir. Kazak asıllı Manşuk Mametova 1943'te Nevel Muharebesi'nde mevzisini terk etmeyip tek başına makineli tüfeğiyle Alman askerlerini oyalayarak birlik arkadaşlarının geri çekilmesini sağladı. Son kurşununa kadar savaşan Mametova orada hayatını feda etti ve bu örnek kahramanlığıyla Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görülen ilk Asyalı kadın oldu. Polonyalı Er Aniela Krizvon ise Sovyetler safında savaşan tek yabancı kadın kahraman olarak tarihe geçti. 12 Ekim 1943 yılında 1. Polonya ordusunda gönüllü olarak görev yaparken bir Alman hava saldırısı sırasında alev alan kamyondaki gizli evrakları ve yaralıları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı. Krizvon bu fedakarlığı sonucunda 18 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasıyla onurlandırılan ilk ve tek Polonyalı kadın oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verilen ilk kadın olan Zoya Kosmodemsyanskaya, Alman cephesinde sabotajcıydı. Dünya onu Tanya olarak tanıyacaktı. Üniversite hayali kurarken vatanının Nazi Almanyası'nın saldırısına ve işgaline uğradığını 1941 Haziran'ında radyodan duyurdu. Zoya Kosmodemsyanskaya da tüm Sovyet vatandaşları gibi faşist işgalcilere karşı mücadeleye katkıda bulunmak istedi. Nazilerin Moskova'ya düzenlediği ilk hava bombardımanı sırasında itfaiyeye katıldı. Annesiyle birlikte Kızıl Ordu askerleri için üniforma ve çanta dikti. Sovyet vatandaşlarıyla askerlerini besleyecek mahsulleri hasat etmek için bir devlet çiftliğinin emek cephesinde gönüllü oldu. Ekim 1941'in sonunda hasattan dönen 18 yaşındaki Zoya, Kızıl Ordu'nun düşman hatlarının gerisindeki operasyonlarına katılmak için başvuruda bulundu. Sonrasında yakalanan Zoya, dayanılmaz işkencelerle geçen uzun bir geceden sonra ertesi sabah idama mahkum edildi. Zoya, infaza tanık olmaları için toplanan köy halkına seslendi.
1: Yoldaşlar, neden bu kadar mahzunsunuz? Cesur olun, savaşın, ezin faşistleri, yakın, yıkın. Ölmekten korkmuyorum yoldaşlar, halkım için ölmekten mutluluk duyuyorum.
0: İlmeği boynuna takmak için bir Alman askeri yanına gelince son sözlerini haykırdı.
1: Biz 200 milyon insanız. Hepimizi asamazsınız. Vakit varken teslim olun. Zafer bizim olacak.
0: Zoya Kosmodemyanskaya, Sovyetler Birliği'nde Nazi direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye giden bu cesur kadınlar, vatanseverlikleri ve insanüstü mücadeleleriyle zaferin gizli mimarları oldular. 9 Mayıs Zafer Günü'nde onların hikayeleri yeniden hatırlanıyor. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla zafere giden yolda kritik rol oynayan bazı Sovyet kadın askerlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Tarih 9 Mayıs 1945. Nazi Almanyası'nın koşulsuz teslimiyetiyle birlikte tarihin en yıkıcı savaşlarından biri sona erdi. Gece yarısı Moskova'da saatler ilerlerken yalnızca bir imza atılmadı. Bir halkın küllerinden doğan iradesi tarihe mühür vurdu. Bu zafer bir milletin yok olmayı reddedenlerin zaferiydi.
1: Her şey 1941'de başladı. Nazi Almanyası tarihin en büyük askeri harekatlarından biri olan Barbarossa ile Sovyet topraklarına girdi. Milyonlarca askerle başlatılan bu saldırı Sovyetler için bir varoluş savaşına dönüştü. Alman ordusu Moskova'ya dayandı, Leningrad'ı kuşattı. İnsanlar açlığa, eksi 30 derecelik soğuğa rağmen teslim olmadı.
0: Savaşın kaderini değiştiren kırılma noktası ise Stalingrad oldu. 1942'de başlayan çatışmalar sokak sokak, bina bina sürdü. Sovyet askerleri geri çekilmek yerine şehri savunmayı seçti. Ve 19 Kasım 1942'de Kızıl Ordu karşı saldırıya geçti. Uranüs harekatıyla Alman ordusunun zayıf noktaları hedef alındı. 6. Ordu kuşatıldı.
1: 2 Şubat 1943 Stalingrad. Burada gelen teslimiyet savaşın yönünü değiştiren dönüm noktasıydı.
0: Bu süreçte sadece askerler değil, kadınlar, siviller, sanatçılar da direnişin parçasıydı. Keskin nişancılar, pilotlar, tank sürücüleri. Yüz binlerce Sovyet kadını cephede yer aldı ve zaferin görünmeyen kahramanları oldu.
1: 1943'ten sonra inisiyatif tamamen Sovyetler Birliği'ne geçti. Şehir şehir, kasaba kasaba Naziler geri püskürtüldü. 1945'e gelindiğinde ise savaşın son perdesi açıldı. Şubat'tan itibaren Sovyet birlikleri Doğu Avrupa'da ilerledi, yüzlerce yerleşim yeri kurtarıldı. Kızıl Ordu artık durmuyordu. Belarus kurtarıldı, Doğu Avrupa'da şehirler birer birer özgürlüğüne kavuştu. Naziler geri çekiliyor, Sovyet askerleri Berlin'e doğru ilerliyordu.
0: Nisan 1945'te Sovyet ordusu Berlin'e girdi. Şehir sokaklarında son çatışmalar yaşandı, Nazi rejimi çöktü. Ve 9 Mayıs gecesi Almanya'nın koşulsuz teslimiyeti imzalandı. Bu zafer yalnızca bir askeri başarı değildi. Yaklaşık 27 milyon Sovyet yurttaşının hayatını kaybettiği bir savaşın ardından gelen büyük bir bedelin sonucuydu.
1: 9 Mayıs sadece bir tarih değil, direnişin, fedakarlığın ve bir halkın yok olmamak için verdiği mücadelenin sembolü olarak hatırlanıyor. Ve o zafer direnenlerin, vazgeçmeyenlerin, sonuna kadar savaşanların zaferi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin'den zafer gününde dikkat çeken mesaj. Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs takibimizde açıklaması. Pentagon gizli UFO belgelerini yayımlamaya devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Zafer Günü bugün Moskova'daki törenlerle kutlandı. Kızılmeydan'da düzenlenen askeri geçit töreniyle başlayan anma etkinlikleri ülke genelinde çeşitli programlarla devam ediyor. Geçit töreni Rus bayrağıyla Sovyet askerlerinin 1945 yılında Reichstag'a diktiği tarihi Zafer Sancağı'nın Kızılmeydan'da taşınmasıyla başladı. Töreni Rusya Savunma Bakanı Belousov denetlerken geçide Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Mordvichev komuta etti. Bu yılki törenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri de Kuzey Kore Askeri Birliği'nin ilk kez Moskova'daki askeri geçitte yer alması oldu. Kızıl Meydan'dan geçen birlikler arasında Rus ordusunun farklı kuvvetlerden askeri öğrencileri de özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan yaklaşık 1000 Rus askeri ve 17 Rusya kahramanı unvanı asker de yer aldı. Tören kapsamında konuşan Rusya lideri Putin, Zafer Günü'nü kutsal bayram olarak nitelendirdi. Tüm dünyayı nazizmden kurtaranların Sovyetler Birliği halkının olduğunun altını çizdi. Vatana sahip çıkma duygusunun tüm Rusya'yı birleştirdiğini kaydeden devlet başkanı Putin, ataların elde ettiği bütün başarıların günümüzde özel askeri harekat yürüten askerleri de ilham olduğunu dile getirdi. Rus ordusu ateşkesi uyuyor. Ukrayna ordusu ihlallere devam ediyor. Özel askeri operasyon bölgesindeki tüm Rus birliklerinin Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı Putin'in Zafer Günü'nün 81. yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiği ateşkesi sıkı sıkıya uygulamaya ve kontrolündeki hat ve mevzilerde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanı 11 Mayıs'a kadar ilan edilen ateşkeste Ukrayna ordusunun ayrıca sivil hedeflere saldırdığını da kaydetti ve toplamda 8.970 ihlalin kayda geçtiği belirtildi. Pentagon kamuoyunda uzun süredir tartışılan UFO dosyalarına ilişkin gizliliği kaldırılmış belge, görüntü ve videoları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan UFO belgelerinde 2020 yılında bir ABD askeri platformundaki Kızılötesi sensör tarafından kaydedilen görüntülere yer verildi. Raporda su üzerinde düzensiz hareketler yapan beyaz renkli katı bir cismin gözlemlendiği belirtildi. Türkiye'de hantavirüs görüldü mü? Sağlık Bakanlığı dün hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir denildi. Bakanlık, vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları ve kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunmasını dile getirdi. Son günlerde Arjantin'den kalkan Hollanda bandıralı Honduras gemisinde görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları dünya genelinde yeni bir salgın mı geliyor endişesini yeniden gündeme taşımış durumda. Hantavirüs dehşetinden kurtulan Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet ise yaşadıklarını ABD basınına anlattı. Çenet, gemi yönetiminin salgını gizlediğini iddia etti. Türkiye'deki evinde karantinada olduğunu söyledi. Ruhi Çenet'in bu açıklamaların ardından İstanbul'da katıldığı düğün nedeniyle de sosyal medyadan büyük tepki çekti. Kalabalık organizasyonda görüntülenmesi karantina uygulaması tartışmalarını beraberinde getirirken Ruhi Çenet'ten bir açıklama geldi. Düğüne katıldığım tarihte hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı dedi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yakından takip edilen ve Türkiye dahil 12 ülkeyi bilgilendirme geçilen hantavirüs enfeksiyonu hakkında konuştu. Kemirgenlerin idrar ve salgınlarıyla kirlenmiş tozların solunmasının temel bulaş yolu olduğunu hatırlatan Alpay Azap, COVID benzeri küresel bir yayılım beklenmiyor değerlendirmesini yaptı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı ayrıca hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın oldukça sınırlı olduğunun da altını çizdi. Hantavirüslü gemi ise kıyıya yanaşmaya hazırlanıyor. Olaylı gemi Honduras yarın sabah İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentindeki Grandiala limanına demir atacak. Geminin kıyıya yanaşmasından önce çeşitli önlemler alan İspanya Sağlık Bakanı gemiden önce İspanyol vatandaşlarının ineceğini açıkladı. Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan gelen tahliye uçakları da vatandaşlarını ülkelerine taşıyacak. Bakan hantavirüs nedeniyle ölen kişinin mürettebatla birlikte gemide kalacağını ve geminin Tenerife'den Hollanda'ya devam edeceğini de söyledi. Honduras isimli geminin güvenli şekilde yapılacak tahliyesini denetlemek üzere bu arada İspanya'da olacak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus ve yaptığı son açıklamada şunları kaydetti. Yolcuların korumalı araçlarla tamamen güvenli bir koridordan geçirilerek karaya çıkarılacağını doğrudan ülkelerine gönderileceğini belirtti. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı için kritik haftaya girildi. Ligin 33. haftasında tüm karşılaşmalar bu akşam saat 20'de oynanacak. Hemen maç programını aktaralım sizlere. Galatasaray ile Antalya Spor, Konya Spor'la Fenerbahçe, Beşiktaş'la Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Başakşehir ile Samsun Spor, Kocaeli Spor'la Fatih Karagümrük, Göztepe ile Gaziantep, Eyüp Spor'la Çaykur Rizespor ve Alanya Spor'la da Kayseri Spor bu akşam karşı karşıya gelecek. 74 puanlı lider Galatasaray bu akşam saat 20'de şampiyonluk için sahada olacak. Evinde Antalya Spor'u konuk edecek Sarı Kırmızılar mücadeleden galip ayrılarak şampiyon olmak istiyor elbette. Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray Antalya maçını kazanması durumunda üst üste 4. Toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalya Sporsa küme düşme hattının bir puan üstünde bulunuyor. Akdeniz temsilcisi düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'de deplasmanda Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan Sarı Lacivertli ekip bu mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de Konya Spor maçı öncesinde 2 eksik var. Kaleci Ederson cezası nedeniyle sakatlığı devam eden Nene de bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 20'deki karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen ev sahibi Siyah Beyazlılar 59 puanda, 66 puanlı Bordo Maviler ise 3. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Final Four biletini dün aldı. Fenerbahçe Basketbol Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Final Four müsabakaları ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta oynanacak. Tek erkeklerde en fazla Grand Slam kazanan isim olan Sırp tenisçi Djokovic Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Bizimic'i 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
2: kredi kartı kullanan insan sayısı 37.8 milyon. Zaten hani çocukları vesaire çıkardığımızda neredeyse bütün yetişkinlerde kredi kartı var denebilir. Bir yılda kartlı harcamaların tutarı 12.8 trilyon TL. Yani ayda kredi kartlarıyla 1 trilyon harcama yapılıyor. Takipteki alacakların tutarı 260.5 milyar TL. Borç var ve kredi kartı sahipleri bu borçlarını ödeyemiyorlar. Şunu unutmamak lazım. Yani İsrail'in 1 milyar dolar değerinin üstünde olan 79 tane
3: teknoloji şirketi var.
2: Şimdi neden bu kadar güçlü? Sermayedarların desteği, Batı'nın özellikle bu anlamdaki teşviki doğru. Ama bakıldığında meselenin eğitim boyutunun ne kadar önemli olduğunun da en büyük göstergesi...
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki balayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bir sofraya oturduğunuzda önünüzdeki yemeği sağlayan emeği de unutmamak gerekir. Başarı da, rızık da, mutluluk da zahmetsiz gelmez. İşte bu evrensel gerçeği anlatan bir halk sözü vardır. Emek olmadan yemek olmaz. Bu atasözünün kökeni tarım toplumlarının alın teriyle yoğrulmuş yaşam biçimine dayanıyor. Toprağı ekip biçmeden, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inmeden mahsul beklemek mümkün değildir. Emek olmadan yemek olmaz sözü sadece maddi kazancı değil, hayatın her alanındaki çabayı anlatır. Başarılı olmak isteyenin çalışması, rızık arayının alın teri dökmesi gerekir. Hiçbir şey kendiliğinden sunulmaz. Zahmetin olmadığı yerde nimet de olmaz. Toplumda emeğin kutsal olduğu inancı bu atasözünün nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. Alın teri dökülmeden kurulan her sofra bir gün dağılır. Bugün emek olmadan yemek olmaz atasözünün köklü gerçeğine ses verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip, son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yer çekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Abi.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya göre seyahat insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktor öğrencisi Fang Li Hu bu süreci yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir sözleriyle anlattı. Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor. Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor. Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor. Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor. Araştırmada dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen bir proje kapsamında tıp eğitimi almak isteyen lise öğrencileri ameliyathane ortamını gözlemleme imkanı buluyor. 2013 yılından bu yana sürdürülen çalışmada öğrenciler farklı branşlardaki ameliyatları izleyerek hekimlik mesleğini yakından tanıyor. Üniversitenin Genç Tıp Akademisi adıyla yürüttüğü proje kapsamında aile onayı alınan lise öğrencileri belirli prosedürler çerçevesinde sınırlı gruplar halinde ameliyathanelere alınıyor. Öğrenciler burada hekimlerin çalışma düzeni, hastane işleyişi ve mesleğin sorumluluklarına ilişkin gözlem yapıyor. Projede öğrenciler karaciğer cerrahisi, beyin tümörü operasyonları, omurga ameliyatları ve prostat cerrahisi gibi farklı alanlardaki operasyonları takip ediyor. Bunun yanı sıra akademisyenler ve bilim insanlarıyla bir araya gelen öğrenciler tıp eğitimi ve sağlık alanındaki çalışma koşulları hakkında bilgi alıyor. Projeyi yürüten İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Türker Kılıç, uygulamanın gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Projeye katılan bazı öğrencilerin hekimlik hedeflerini netleştirdiği, bazı öğrencilerin ise ameliyathane ortamının kendileri için uygun olmadığını fark ederek farklı alanlara yöneldiği ifade edildi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri ameliyathane ortamını gözlemleyerek hekimlik mesleğini yakından tanıyor. 2013'ten bu yana sürdürülen çalışmada öğrenciler farklı branşlardaki ameliyatları izleme fırsatı buluyor. Projenin gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibarıyla sessiz havalimanı uygulaması başlatıyor. Bu uygulama kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar dışında anons yapılmayacak. Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından uygulama ve SMS, e-posta bildirimleri gibi tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden veya Sabiha Gökçen'in dijital asistanı kullanarak takip edebilecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bursa kent merkezine karayoluyla 40 kilometre uzakta bulunan Uludağ'da kayak sezonu bitti. Ancak son günlerde etkisini gösteren kar yağışı Uludağ'ın eteklerini ve zirvesini tekrar beyaza boyadı. Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklıksa sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor. Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor. Uludağ'daki Orman Köşkleri İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun verimli geçtiğini söyledi. Özenoğlu şöyle konuştu.
3: Hem yerli hem yabancı misafirlerle güzel bir sezon geçirdik. 2019 senesinden beri buradayım. Mayıs ayında daha önce kar yağmıştı ama çok gelip geçici bir kardı. Şu anda 1 metreye yakın kar var. İlk defa Mayıs ayında böyle bir kar görüyoruz. Biz de şaşırdık aslında ama hem buraya gelen misafirler için hem de bizler için iyi oldu.
2: Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm noktalarından Uludağ'da, son günlerde yaşanan kar yağışlarının ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü Kızıl Meydan'da törenlerle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. AK Parti'den Burcu Köksal açıklaması geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Rusya Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferin 81. yıl dönümünü bugün Kızıl Meydan'da düzenlenen törenlerle kutladı. Askeri geçit töreni Rus bayrağıyla Sovyet askerlerinin 1945 yılında Reichstag'a diktiği tarihi zafer sancağının Kızıl Meydan'da taşınmasıyla başladı. Savaş uçakları Kremlin kulelerinin üzerinden uçarken Su-25'ler gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyadı. Rus lider Putin de Kızıl Meydan'da bugün 8 dakikalık bir konuşma yaptı ve özel askeri operasyonda zafer vaat etti. Zafer günü kutsal bayram olarak nitelendirdi Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm dünyayı nazizmden kurtaranların Sovyetler Birliği halkının olduğunu vurguladı. Putin, Rus askerinin savaş sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü için de muazzam fedakarlıklar yaptığının altını çizdi. Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşıya olduğunu belirten Vladimir Putin, yine de kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor diye vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladığını açıklayalım. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ihtiyacın gelecekte daha da artacağını belirtti. Erdoğan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallarında çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü bugün Erdoğan. Ayrıca Dolmabahçe ofisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'la olan görüşmesinde İran-ABD arasındaki çatışma sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burcu Köksal'la bir telefon görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü. İddiayı doğrulayan Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapmadığı belirtildi. AK Parti cephesindense Burcu Köksal için ilk açıklama Ömer Çelik'ten geldi.
2: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
3: Ekonomi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre verdi. Trump, aksi halde Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerinin ciddi şekilde artırılacağını kaydetti. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu %10'luk küresel gümrük vergisini iptal etti. Mahkeme yeni gümrük vergisini 1974 tarihli ticaret yasasının ödemeler dengesi açıkları ile ilgili maddesine dayandırılamayacağına hükmetti. Avrupa'da jet yakıtı krizi büyüyor. Alternatif yakıt arayışı ise hızlanmış durumda. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan jet A1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımlamaya başladı. İki yakıt arasında farkın donma noktası olduğuna dikkat çekilirken havayolu şirketlerinin ve havalimanlarının bu farklılıklardan kaynaklanan tüm riskleri doğru şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti. Bu arada jet yakıt fiyatlarındaki 2 milyar euroluk artışın ardından British Airways business class fiyatlarını artırma kararı aldı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son olaraksa bu gece yarısı motorun indirimi tabelaya yansımış durumda. Motorine 7 lira 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın 1 lira 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 lira 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı. Böylece motorin fiyatları 70 liranın altına düştü. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzamasıyla iç pazarda büyük bir seyahat dalgası bekleniyor. 10 milyon kişinin seyahat etmesi ve bu hareketliliğin sonucunda da 180 milyar liralık ekonomik hacim yaratması öngörülüyor. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ise jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı dönemde alınan tatili uzatma kararının ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyor. Otel fiyatları ise %25 artmış durumda. Seyahat planları bütçeleri zorluyor. Otobüsçüler ise zarar etmemek için biletlere %20 zam talep ediyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
4: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
5: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
4: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Tarihte bugün. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı ve Sovyetler Birliği tarafından ilan edilip kutlanan Zafer Günü. Sovyet hükümeti Berlin'de imzalanan teslimiyet anlaşmasında 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti ve Berlin'deki Reichstag'a, yani Almanya parlamento binasına orak çekiçli Kızıl Bayrak Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekildi. Alexi Berest, Meliton Kantarya ve Mikhail Yegorov isimli 3 Sovyet askeri tarafından göndere çekilen sancak, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenmesinin resmi sembolü haline geldi.
7: Враг будет разбит, победа будет за нами.
6: Her yıl 9 Mayıs günü kutlanan ve Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü, görkemli bir askeri geçit törenine sahne oluyor. Törene yüzden fazla askeri araç, binlerce asker ve onlarca uçak ve helikopter katılıyor.
8: С праздником вас! С днем великой победы! Ура!

İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. 22 Haziran 1941'de 3 milyonluk bir orduyla birlikte Nazi Almanya'sı Barbarossa Harekatı'yla Sovyetler Birliği'ni işgale girişti ve tarihin en büyük kara cephesi olan Doğu Cephesi'ni açtı. Bu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın en önemli kırılma noktalarından biri olacaktı. Saldırgan Nazi Almanya'sının ideolojik olarak işgal ettiği topraklardakileri alt insan göndermesi ve tamamen yok etmeye yönelik bir tutum takınması kayıpları artırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan 70 milyon seviyesindeki can kaybının yaklaşık 30 milyonu bu cephede yaşandı. Askerlerini Sovyetler Birliği sınırına yığan Adolf Hitler, Barbarossa Harekatı'yla üç koldan Sovyetler Birliği'ne taarruz başlattı. Harekatın amacı Sovyetler Birliği'ni askeri bir güç olarak ortadan kaldırmak, komünizmi yok etmek ve nasyonal sosyalizmin temel politikalarından Lebensraum yani yaşam alanı oluşturmaktı. Alman orduları 1941 yılının Kasım ayında Moskova önlerine kadar ilerledi. Ancak Moskova'ya kilometrelerce kala durduruldu. Kış boyunca Kızıl Ordu komutanlarından Georgi Yukov, Sibirya'dan ve Moskova'nın uzak doğusundan zinde ve iyi eğitilmiş Sovyet kuvvetlerini transfer etti. 5 Aralık 1941'de bu takviye kuvvetleri yeni T-34 tankı ve Katyusha roket atarları desteğiyle Moskova yakınlarındaki Alman hatlarına saldırdı. Yeni Sovyet askerleri kış savaşına hazırdı ve kayak kullanan taburları vardı. Sovyetler Birliği Aralık ayında Nazi ordularını batıya iten karşı saldırı başlattı. 1943'e gelindiğinde Rusların zaferiyle sonuçlanan Kursk Savaşı, Doğu Cephesi'nde inisiyatifi Sovyetlere verdi. Geniş kapsamlı Kızıl Ordu taarruzu sonucunda 1941 yazında Alman işgaline giren Beyaz Rusya resmi adıyla Belarus kurtarıldı. Savaş, Merkez Ordu Grubu'nun imhası ve Alman tarihinin en büyük askeri yenilgisiyle sonuçlandı. 1945 yılında Kızıl Ordu ilerlerken Hitler Almanya'sı gerilemeye devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs 1945'te Almanya yenilgiyi kabul etti ve koşulsuz teslim anlaşmasını imzalamasıyla savaş sona erdi. 8 Mayıs'ta yerel saatte 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle zafer günü birçok Avrupa ülkesinde 8 Mayıs'ta, Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Rusya'da büyük vatansever savaş olarak bilinen 2. Dünya Savaşı Rus halkının ulusal hafızasında önemli yer tutuyor. Savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. ...24 Haziran 1945'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkenti Moskova'da zafer geçidi töreni düzenlenerek Sovyet zaferi anıldı. Törende Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin Lenin'in mozolesi üzerinde izlediği törenin başlangıcında Sovyetler Birliği Mareşali Georgi Ryukov ve Konstantin Rokossovski sırasıyla beyaz ve siyah at üzerinde alana gelmişlerdir. Törende Kızıl Ordu askerleri ve orduya ait savaş araçları Kızıl Meydan'dan geçiş yapmıştır. Öte yandan Nazi Almanya'sının çöküşünden sonra Amerika Birleşik Devletleri bir takım eski Nazi bilim adamlarını ataş operasyonu olarak bilinen Operation Paperclip'i yürüten CIA, aralarında Alman roket mühendisi Kurt H. Dabbs, Avusturyalı Herbert A. Wagner ve William August Schuessen'in de bulunduğu Nazi Almanya'sı için birçok projede çalışmış 1600 bilim insanını ABD'ye götürdü. Kurt H. Dabbs daha sonra NASA'nın genel müdürü olarak görev yaptı. Adolf Hitler'in stratejik danışmanları görev aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Yüksek Komuta Kademesi şefi ve Genelkurmay Başkanı olarak görev alan Adolf Hausinger, daha sonra Batı Almanya ordusu Bundeswehr'de yer aldı. NATO kuruluşundan sonra ittifak içinde de görev alan Hausinger, 1906
1961 ile 1964 arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Öte yandan Nazi Almanyası'nın bir diğer komutanı Hans Spiedel, Batı Almanya ordusunun NATO entegrasyonu için çalıştı ve 1957 ile 1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Askeri Gücü'nün yüksek komutanı olarak görev yaptı. 1963'te dönemi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Leonid Brejnev 9 Mayıs'ta kutlamaları Zafer Günü olarak ilan etti ve Nazizmin yenilişi olarak ülkenin her yerinde kutlanmaya başladı.

Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Zafer Günü kutlamalarının boyutu da genişledi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Savaşın kahramanlarının anıldığı ölümsüz alay yürüyüşüne her yıl binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve 2. Dünya Savaşı'nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.

biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Acil müdahale ekiplerinin yaralıların vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla kullandıkları termal battaniyeler ilk defa NASA tarafından 1964'te uzay araçlarının ısı yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirildi. İnsan vücudu kızılötesi dalga boyunda radyasyon yayarak ısı kaybeder. Yalıtkan özellikteki ince plastik tabakanın yüzeyinin yansıtıcı özellikle metalle kaplanmasıyla üretilen termal battaniyeler, insan vücudundan yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları, yani termal radyasyonu %90 oranında geri yansıtarak vücudun ısı kaybetmesini engeller. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sübvansiyonlarla yıl sonuna kadar vatandaşların 1,5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Türkiye enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor," diye konuştu. Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1,5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'de arz sorunu yaşanmadığını belirterek dikkat çeken bir destek açıklaması yaptı. Yıl sonuna kadar sübvansiyonlarla vatandaşların elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturalarındaki yaklaşık 1,5 trilyon liralık yükün devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından otobüs ve uçak biletleri fiyatlarında da zam sinyalleri geldi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, maliyetlerden dolayı zam yapmak zorunda kalındığını belirtirken, yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. Sözcünün haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son 5 yılda seyahat talebinin %50 düştüğünü belirterek, akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500 ila 2000 lira, otobüs bileti 1100 ila 1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçak bileti 3000 ila 5000 lira, otobüs bileti 1300 ila 1500 lira. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak bileti 6000 ila 7300 lira, otobüs bileti 1800 ila 2100 lira arasında değişiyor. Uçak bileti fiyatlarına ise tavan fiyatları geçen ay %14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6.990 liraya yükseltilmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı. Türkiye, Kurban Bayramı'na hazırlanırken 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte çok sayıda kişi de tatil ya da memleketine gitmek için bilet bakmaya başladı. Hem otobüs hem de uçak bileti fiyatlarına zam hazırlığı da başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Hangzhou şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli

0: ne iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Süleyman Topbaş, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Aydın Efeler'de İnternet Gazetecileri Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Topbaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.
2: Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı'na sorular sormuştum yazımda. Sorduğum sorular şu şekildeydi. İftar, Ramazan'da iftar yemeği vermişti. İftar yemeğini Aydın Büyükşehir Belediyesi mi sponsor oldu dedim. Akabinde bir nişanlılık yaşandı. Nişanlandıktan sonra eşinin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını öğrendim. Düğün yapıldığında da düğününüze Aydın Büyükşehir Belediyesi sponsor mu oldu diye soru sorduktan sonra cumartesi günü saat 5:30 gibiydi. Merkeze yakın bir yerde oturuyorum zaten. Her gün için olarak eşimle bir yürüyüşe çıkmıştık. Çıktığımız zaman kent meydanında, Aydın'ın en kalabalık olduğu kent meydanında bir anda arkamdan iki kişinin saldırdığını fark ettim. Hemen kendimi korumak amacıyla bir mücadele başladı. Akabinde 112'yi arayarak polislere bilgi verdim. Polisler geldi. Yarım saat içinde ilk ocaklarından bana saldıran kişilerin alınarak karakola götürülmesini sağladım. Daha sonra karakola giderek ilk ocakları il başkanının azmettiriciliğinden ve saldırganların hakaret, tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldum. Olay bu şekilde gerçekleşti.
3: 3 gün geçti. Peki bu saldırganlar tutuklandı mı?
2: Hayır. Direkt karakoldan ifade alındıktan sonra hemen serbest bırakıldılar.
3: Gerekçe? Onlar mı değilmiş? Başkaları mı olmuş ifadelerin?
2: Hayır, hayır, onlar olduğu kesin. Zaten MOBESE kayıtlarında da aynı zamanda da eşim olay anında kendi telefonuyla olayı kayda almış. Yani kendi onların olduğu kesinlikle belliyken Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Savcı'ya serbest bırakılmalarını talimatını vermiş. Üniversite öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler 23 o civarlardalar.
3: Çocuğunuz yaşında yani?
2: Tabii ki benim en küçük çocuğum 33 yaşında, diğer çocuğum da 42 yaşında.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradığı anları canlı yayında anlattı. Ülke Ocakları İl Başkanı'na belediye sponsorluğu ile ilgili sorular sormuştum. Eşinin belediyede işe alınmasına haber yaptıktan sonra hedef oldum diyen Süleyman Topbaş, Kent Meydanı'nda sabah yürüyüşünde arkamdan iki kişi saldırdı diye konuştu. İl Başkanı'nın azmettirdiği iddiasıyla saldırganlardan ve İl Başkanı'ndan şikayetçi olduğunu da söyleyen Ramazan Topbaş, MOBESE ve video kayıtlarına rağmen serbest bırakıldılar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı. CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 9 Mayıs Zafer Günü. Rusya Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 81. yıl dönümünü bugün Kızıl Meydan'da düzenlenen törenlerle kutladı. Askeri geçit töreni Rus bayrağıyla Sovyet askerlerinin 1945 yılında Rihtak'a diktiği tarihi zafer sancağının Kızıl Meydan'a taşınmasıyla başladı. Savaş uçakları ise Kremlin kulelerinin üzerinden uçarken Su-25'ler gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyadı. Rus lider Putin de Kızıl Meydan'da bugün tüm dünyanın merakla beklediği o konuşmayı, 8 dakikalık konuşmayı yaptı ve Kremlin'in özel askeri operasyonuna zafer vaat etti. Zafer gününü kutsal bayram olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm dünyayı nazizmden kurtaranların Sovyetler Birliği halkının olduğunu vurguladı. Putin, Rus askerlerinin savaş sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü için muazzam fedakarlıklar yaptığının da altını çizdi. Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı karşıya olduğunu belirten Putin, yine de kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor diye vurguladı. Yurda dönelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattığını bildirdi. Öte yandan Bakan Gürlek yaptığı açıklamada Özgür Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar iftira siyasetinin tezahürüdür ifadelerini kullandı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirmiş durumda. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Burcu Köksal'la bugün bir telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İddiayı doğrulayan Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin içeriğine dair bilgi yer vermediği açıklandı. AK Parti cephesindense Burcu Köksal için ilk açıklama Ömer Çelik'ten geldi.
2: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
3: Ekonomi.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının Nisan 2026'da üst üste 3. ayda da yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Gıda fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %1,6 artış göstererek 130,7 puana yükseldi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji maliyetlerini tetiklemesi gıda arz güvenliğini tehdit eden ana unsurlar olarak öne çıktı. Sofraların temel gıdası olan ekmekte İstanbul'un tercihi değişti. Beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırma rotanın sağlıklı seçeneklere çevrildiğini gösterdi. Beyaz ekmek tüketimi %67'den %49'a gerilerken tam buğday ekmek tüketimi %34'e yükseldi. Beyaz ekmeğin yerine tam buğday ve çavdar gibi alternatiflerinin aldığı bu süreçte tüketicilerin hijyen hassasiyetleri de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Araştırmada hijyen açısından en güvenilir ekmek satış noktaları da soruldu. İlk sırada %58'de halk ekmek büfeleri yer alırken onu %47 ile mahalle semt fırınları takip etti. Zincir marketler ve mahalle bakkallarında ise bu oran %30 seviyesinde çıktı. Memur emeklilerini yakından ilgilendiren seyyanen zam tartışması yargıda yeni bir boyuta taşındı. 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8077 liralık ilave ödemeden mahrum bırakılan emekliler hukuk mücadelesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yerel mahkemelerin red kararını AYM'ye götürülürken adil yargılama ve mülkiyet hakkı ihlali vurgusu yapıldı.
3: Spor.
1: Süper Lig'de 33. haftanın tüm maçları bu akşam saat 28'de oynanacak. 20'de oynanacak. Bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi kritik viraja girildi. Bu programa bakalım hemen. Galatasaray ile Antalya Spor, Konya Spor'la Fenerbahçe, Beşiktaş'la Trabzonspor, Başakşehir'le Samsun Spor, Kocaeli Spor'la Fatih Karagümrük, Gençler Birliği ile Kasımpaşa, Göztepe ile Gaziantep, Eyüp Spor'la Çaykur Rizespor, Alanya Spor'la da Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. Süper Ligi şampiyon tamamlayan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından katılacak. Ligi ikinci sırada bitiren ekipse Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak. Bunu belirtelim. Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turundan katılım hakkı elde edecek. Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan 4. sırada tamamlayan ekipse UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'in 33. haftasında 74 puanlı lider Galatasaray bu akşam saat 20'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, Antalya maçını kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan Fenerbahçe'de deplasmanda bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip bu mücadeleden 3 puan alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta Fenerbahçe'de 2 eksik bulunuyor. Kaleci Ederson cezası nedeniyle sakatlığı devam eden Nene de bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'sa moral, Trabzonspor'sa prestij peşinde olacak bu akşam. Beşiktaş Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20'deki karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen ev sahibi Beşiktaş 59 puanda 66 puanlı bordo maviler ise 3. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'de seçim öncesi kaleci operasyonu gündemde. Başkan kim olursa olsun Brezilyalı kaleci Ederson'la yollar ayrılmak üzere. Yeni sezonda kaleyi farklı bir isme emanet etmek isteyen başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, taraftarın güven duyacağı dünya çapında bir kaleci transferi için çalışmalar yapıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde ise Atletico Madrid'den Sloven Jan Oblak, Fransız kaleci Mick Mignon ve Paris Saint-Germain'den Lucas Chevalier gibi kaleciler bulunuyor. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni başkanı zora sokacak bir gelişme yaşanıyor. UEFA'nın finansal limit aşımı nedeniyle kulübe 15 milyon lira para cezası vereceği iddia edildi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos ve Mourinho'nun sözleşmelerinin inceleme altında olduğu öğrenildi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.
4: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Bugün 9 Mayıs, bugün tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü. Bugün Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü. Bugün Moskova'da Kızıl Meydan'da bir geçit töreni vardı ve işte bu töreni de sizlere aktardık. Konuşacağımız çok şey var. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Genel Müdürümüz, Haber Müdürümüz Sayın
5: Fethi Yılmaz.
4: Efendim sizlerle önümüzdeki 2 saatlik zaman diliminde işte bu büyük anavatan savaşını konuşacağız. Neler yaşanmış bunları konuşacağız. Günümüzdeki etkilerini yine değerli konuklarımızla birlikte paylaşacağız. Tam 81 yıl önce insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan biri sona erdi dersek zannedersem çok da yanlış bir şey söylemiş olmam diye düşünüyorum. Ve biz işte bugün burada bu sadece askeri başarıyı değil bir halkın direncini, cesaretini ve vazgeçmeyen iradesini anlatacağız. Milyonlarca Sovyet yurttaşı özgürlük ve gelecek için hayatını ortaya koydular ve işte bugün hala o zaferin yankısı meydanlarda, alanlarda, marşlarda, hafızalarda kazınıyor. Bugün Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da Kızıl Meydan'da bir geçit töreni vardı. Saat 10'da başladı. Biz de Radyo Sputnik olarak sizlere bu töreni an beyan aktardık. Simultane canlı yayınımızla birlikte. İnanılmaz bir törendi. İzleyebilme şansınız oldu
5: tabii
4: mu?
5: Tabii ki, tabii ki, tabii ki izledim. Yani şöyle, şimdi sen de konuşmanın girizgahında bahsettin. Dünyayı tehdit eden bir faşizm, nazizm. Hı hı. Haliyle şimdi dünyayı tehdit edince dünyada onu alt eden, yani nazizmi dünya tarihinden silen bir savaş haliyle çok önemli. Hı hı. Sadece Rusya için değil, sadece bütün Moskova için, bütün dünya için. Ki keza bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında nazizmden Avrupa'yı kurtardık dedi. Hı hı. Rusya için, ya her millet için yoktur böyle. Biz hani Çanakkale Savaşı, hı hı, ya da milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı anlatırız ve bu millet olmanın önemli unsurlarıdır, hı hı, tarihte. Her millete böyle tarihler denk gelmez ya da olmaz. Şimdi, hı hı, Rusya için de neden çok önemli İkinci Dünya Savaşı? Çünkü 27 milyon insanını kaybetti, hı hı, Selin. 27 milyon insan öldürüldü nazizm tarafından. Normalde savaşta sivil asker kayıplarının toplamda hani tam net, hı hı, rakamlar yok tarih nedeniyle. 60 milyon üstü, 60 milyon, 65 milyon olduğu da söyleniyor. Ve Sovyetler Birliği'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 milyon, hı hı, insan. O dönemki Sovyet nüfusunun, Sovyetler Birliği nüfusunun, ki o dönemki Sovyetler Birliği'ni düşündüğümüzde, hı hı, dünyanın altıda biri, hı hı, toprak anlamında. Ama nüfusunun da %15'ine tekabül ediyor. Yani bu yüzden çok çok, hı hı, önemli. Hı hı. Rusya için çok çok önemli. Bugün işte anmalar yapılıyor. Biz de bugünkü programda hem İkinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Hı hı. Nazizmi konuşacağız. Nazizmin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi generallerinin, Nazi, hı hı, subaylarının, Nazi destekçisi insanların Batı tarafından nasıl kullanıldığını, nasıl temize çıkarıldığını, şimdi Nürnberg mahkemeleri hep anlatılır üzerine, değil mi? Batı sinemasında sürekli Hollywood filmlerini çeker işte nazizmi, ama onları nasıl temizlediklerini isim isim konuşacağız. Böyle bir, hı-hı, yorum değil bunlar. Bunlar, hı-hı, tarihi gerçeklikler ki açıklanan CIA belgelerinde dahi, hı-hı, var. Onlardan da bahsedeceğiz. Konuklarımızla da konuşacağız. Bunu konuşacağız. Sonra Türkiye'yi anlatacağız biraz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndaki pozisyonu neydi, ne oldu, savaşın başında nasıl bakıyordu, sonra ne oldu? Alman Büyükelçisi von Papper'den bahsedeceğiz. Gazi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sürekli reddettiği, istemiyorum dediği Büyükelçi nasıl sonra Gazi hayatını kaybettikten sonra, Atatürk hayatını kaybettikten sonra Türkiye'ye nasıl geldiğinden bahsedeceğiz. Dünya tarihinin nasıl manipüle edildiğinden bahsedeceğiz. Hı-hı. Yani bugün işte nazizm deyince herkes bir reddiye veriyor. Olmaz falan diye. Bugün hala işte tırnak içinde o kendisini özgürlükçü diye tarif eden Batı'nın bu söylemi hala, hı-hı, devam ettirdiğini görüyoruz. Ama öte yandan da arka planda tıpkı İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'e verdikleri destek gibi sonrasında da ve bugünde de neonazizme nasıl destek verdiklerini isim isim anlatacağız. Hı hı, hı. Çünkü bunlar maalesef çok bilinmiyor. Bizim Türkiye'deki tarih kitaplarında da böyle yazmıyor. Tarihte de yani bağımsız tarihçiler tabii ki bunları söylüyorlar. Hı hı. Tarihi durağan bir şekilde, olgun bir şekilde veriyorlar olması gerektiği gibi. Ama öte yandan Batı tarihi biraz bunu manipüle ederek anlatıyor. Bundan bahsedeceğiz detaylarıyla. Konuklarımız da bahsedecek bunlardan. Ve işte dediğim gibi neonezilerden bahsedeceğiz. Bugün neonezi denilince aklı nereler geliyor, kimler geliyor, hangi ülkeler geliyor? Bunları anlatacağız detaylı bir şekilde. Yani konuklarımızla birlikte hani gerçekten o gerçeğin izini süreceğiz ve 9 Mayıs'ın bugün, evet sen de bahsettin, Moskova'da bununla ilgili anmalar yapılıyor, kutlamalar yapılıyor. Evet. Ama öte yandan 9 Mayıs'ın sadece Rusya sınırları içerisinde değil, aslında tüm dünya için çok önemli bir tarih olduğunu anlatımlarımızdan, zaten dinleyicilerimizde bunun bir şekilde resmini çekeceklerdir diyelim. Şimdilik girizgahı biraz uzun tuttum herhalde.
6: Güzel oldu, çünkü bugün gerçekten çok fazla şey konuşacağız. Evet. Ve bugün bize eşlik edecek fazlaca konuğumuz var. O yüzden hemen onlardan ilkini hiç bekletmeden yayınımıza alalım. Sevgili Mustafa Hoş, gazeteci ve radyomuz programcılarından Mustafa Hoş bizimle. Sayın Hoş, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş geldin.
7: Merhaba. İyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler Mustafa Hoş. Ben şimdi senin diyorum samimiyetten dolayı. İkinci Dünya Savaşı öncesine ve sonrasına çalıştığını, bu konuyla ilgili gazeteci olarak araştırmalar yaptığını biliyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı bitti. İşte Nürnberg mahkemelerinde Nazi üst bazı subayları, generalleri yargılandı ama tabii Nazizm bir şekilde yok olmadı. Bu adamların tamamı buharlaşmadı. Ne oldu o yargılamalarda görmediğimiz birçok Nazi generali, Nazi komutanı? Ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda? Nereye gitti bunlar? Biraz bahseder misin?
7: Şimdi aslında İkinci Dünya Savaşı diye konuşuyoruz. Evet öyle, ama işin kendi gerçekliğine baktığımızda Nazi Kızıl Ordu Savaşı bu. Yani Nazi Kızıl Ordu Savaşı olarak yürüdü. Molotov şey yapar, anılarında şunu söyler. 41'de eğer İngiltere, Amerika destekleseydi bizi, biz Almanya'yı ezecektik der. Sonra evet. Da tüm bu savaşın özetini şey diye değerlendiriyoruz. Bizim en büyük başarımız kapitalistleri kapitalistlerle savaşmak zorunda bıraktık. Yani 2. Dünya Savaşı'nı anlama ve görme açısından bu önemli. Çünkü bunu anlamadan sonrasını da anlatmamız zor. Çünkü ondan sonrası büyük bir propaganda, espiyonaj, dezenformasyon tarihi tamamıyla bugünlere gelmiş ve bugün de aslında devam eden. Yani şimdi bu ne oldu bu Naziler? Ya bu Naziler hani evet yargılandılar, Nürnberg mahkemelerinin hikayelerini dinledik, filmlerini evet. izledik, romanlarını okuduk ama gerçekten o savaşın en vahşi döneminde o Nazi üst düzey bütün kesimlerin birçoğu devşirildi. Yani Amerika hizmetinde yer aldılar. Yani işte NATO'yu onlar oluştu, CIA'yı onlar kurdu. Yani bizim ilgilendiren, mesela Türkiye'yi ilgilendiren 3 tane isim var. Aynı zamanda bütün Batı Avrupa radyosunun da kurucusu, uygulayıcısıdır. Gerhard von Mendi, Reinhard Gehlen ve Ruzinada.
5: Evet.
7: Bu bizim coğrafyamızda şeytan üçgenidir. Bunun bir sosyal, ekonomik, kanlı tarih, bunlar uygulayıcısıdır ve mimarlarıdır. Bunların hiçbirine dokunulmadı. Yani o ne oldu o Naziler? O Naziler sonra Amerikan hizmetine girdiler ve Amerika ile birlikte, Avrupa ile birlikte dünyayı yeniden dizayn ettiler. Aslında Hitler öldü ama Nazi ruhu yaşadı, yaşatıldı. Yani bunun sonuçlarını Soğuk Savaş döneminde çok net bir şekilde görürüz. O Soğuk Savaş dönemindeki espiyonlaş, dezenformasyon, bugünlere taşınan birçok sosyoekonomik bölgede bulunan ülkeler açısından çok önemlidir. Türkiye açısından da önemlidir. Hani mesela bu Ruzinazar hala Türkiye'de hani Türkçülüğün önemli bir ismi olarak anılır. Bu kendiliğinden olan bir şey değildi. Şimdi hani birkaç tane isim sayacağım. Onun etrafında anlayabilirsek bugün bu isimlerin nasıl yaşatıldığına bakarsak Türkiye açısından durumu daha iyi anlarız diye düşünüyorum.
5: Evet.
7: Cevat Rıfat Atilhan, Nadir Nadir, Nihal Atsız, Nuri Kırlıgil, Peyami Safa, Rüştü Saraçoğlu, Memdur Şevket Esendal, Huzi Nazar, Alimcan İdris, El Hüseyin'i, Hüseyin Erkiler, Kazım Taşkent, Hüseyin Gere'de, Zeki Velidil Togan. Şimdi bu isimleri böylesine birçok isim var tabii ki o dönemde etki ama bu isimleri özellikle seçtim. Bu isimler aynı zamanda bugün Türkiye'de nasıl biliniyor? Caddede isimleri var, sokakta isimleri var, bankaların kurucusu olarak isimleri var. Türkiye'de hala etkin olan bir anlayışı anlatmak bakımından da önemli. Yani kısaca bu soruya şöyle bir yanıt vermek lazım. Onazile hala yaşıyor ve yaşatılıyor.
5: Peki şimdi bu gehlerden de biraz bahsettin. Yani Bermuda şeytan üçgeni dedin. Ruzi Nazar bugün mezarı Türkiye'de. Son uzunca bir yaşadı yani. Az buz da yaşamadı. Bunlar çok da yaşıyorlar Selin. Biraz gehlerden de Mustafa Hoş bahsedebilir misin? Mesela SS subayıydı, generaldi. Sonrasında Batı'ya nasıl angaje oldu? Neler yaptı?
7: Bu Batı işte Gerard Van Menge. Bunlar en önemli isimlerinden biri. Evet. Reinhard Gehlen ve Ruzi Nazar. Bu üçlü aynı zamanda Batık Bladyosu'nun da kurucusu ve uygulayıcısıdır. Yani sadece Türkiye'nin kanlı tarihinin mimarları değildir. Fransa'nın da öyledir. İtalya'nın da öyledir. Almanya'nın da öyledir. Sonraki Doğu Almanya için söylüyorum. Bütün Avrupa'yı o CIA öncülüğünde oluşturulan o ideolojiyi yaymak, kullanmak ve uygulamakla yürütülmüştü. Bak bu Gerard Van Menge yani bunların üçü de azılı bir nazidir her anlamıyla. Sonra da işte bildiğimiz özellikle CIA'nin kurucusu ve uygulayıcısı olmuşlardı hem Batı'da hem Türkiye'de. Bu Münih'te cami vardır. Hikayesi de çok fazladır biliyorsunuz. Görmüşsünüz. Münih'teki caminin inşaatını yapan adamdır Van Menge. Bir Türk evlidir. 1950'de Türkiye'de üniversitelerde ders vermiştir bu adam.
5: Evet.
7: Ruzi Nazar keza öyle. Gehlendiğinden bir Nazi subayıdır. Çok parlak bir Nazi subayıdır. O dönemdeki savaşta çok etkin bir isimdir. Sonra CIA'nin kuruluşunu ve BND'nin yani Batı Almanya'nın yaratılmasının en önemli isimlerinden bir tanesidir. Yani Batı Avrupa Gladyosu'nun da başındaki olan adamdır. Ve Türkiye'de özel Türkiye'nin konumu açısından da Türkiye'yi laboratuvar gibi kullanmışlardı. Yani Türkiye'deki Gladyo ne güzel ne anlatıyorsa, Gladyo'dan ne anlıyorsa bu adamların parmağı vardır her şeyde.
5: Aslında
7: anlatırken teorik bir tarihten bahsetmiyoruz. Kanlı bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye içinde, Batı Avrupa içinde. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki olan dönem.
5: Tam da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sen de bahsettin Mustafa Hoş. Şimdi Mendi'den bahsettin, Gehler, Ruzi Nazar. Bunların işte NATO'da kullanılması, NATO hatta NATO'nun istihbarat anlamında ağını vesaire geliştirmeleri ve sonrasında NATO'ya üye olan hangi ülke varsa bunların tek tek orada yöntemler geliştirmesi ta ki hani istihbarat dışında işkenceye kadar değil mi? Biraz hani o NATO aslında genişleyerek o Nazilerin kurduğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm yöntemlerin bir şekilde de tatbik edicisi de oldu değil mi?
7: Tamamen öyle. Bak mesela şimdi Adolf Heisinger diye bir adam vardı.
5: Evet.
7: Ordusunda generaldir bu adam. 1961'de bu adamın görevi nedir? NATO Askeri Komitesi Başkanı.
5: NATO'daki en yüksek rütbelerden biri bu. Yani. Ve böyle çok örnek var.
7: Adam Nazi ordusunun general ve operasyon şefi. 1944'te. Ya bu adam hani yargılanmadı.
5: Evet.
7: Aksine NATO'nun en önemli konumunda ve uygulayıcısı olan bir adam oldu. Adolf Heisinger.
5: Evet.
7: Yine şimdi Türkiye açısından şeydir, 1944 yılında, yani savaş 1945'te bitti. 1944'te Nazi notası yiyen tek ülkedir Türkiye.
5: Neden yedi Nazi notası? Bu çok bilinmez çünkü. İlginç bir şey söylüyorsun.
7: Nazilere yardımı kesin, lojistik yardımı kesin, gıda yardımını kesin, lojistik destek vermeyin diye 1944'te, yani savaşın bitiminden bir yıl önce, artık Hitler'in rejiminin çöktüğü, Kızıl Ordu'nun Hitler'i yeneceğinin belli olduğu bir dönemde dahi Nazi notası yemiş bir ülkedir. Yani Türkiye'nin o dönemdeki tavrı tarafsız kaldı, savaşa girmedi propagandası doğru değildir. Türkiye'nin tam olarak tarihçiler, gerçek tarihi anlatanların Türkiye tanımı şudur: Nazi taraflı tarafsız.
5: Ya bu, yani yılda 90 bin ton krom vermesi, hani ticaretini devam ettirmesi, o krom meselesini de biraz açalım. Zırhlı araçlarda en fazla, yani ana malzemelerinden biri. O zaten hep konuşuluyordu ama 44 yılında Türkiye'nin yani şeyden, müttefik devletlerden değil mi? Yani Sovyetler, İngiltere, Fransa, bunlardan bir ABD Nazi notası yedi. Yanlış anlamadık değil mi?
7: Evet, Nazi notası. Yani Nazilere yardım kesin, Nazilere lojistik destek vermeyin diye. Tarihçiler, o gerçek tarihi anlatanlar diyor ki Türkiye o lojistik desteğiyle savaşın uzamasına neden oldu. Şimdi savaşın uzamasına neden olmak demek kaç bin tane insanın ölmesi demektir.
5: Evet.
7: 27 milyon insanını kaybetmiştir Sovyetler Birliği ve o dönemde Türkiye bu lojistik destekten yapmamış olsaydı, bu Nazi taraflı tarafsız politikayı uygulamamış olsaydı belki başka türlü bir şey olacaktı hem coğrafyamızda. Şimdi o Nazi taraflı tarafsızlıkla Türkiye rehin alındı. Nazilere ne yaptılarsa 1938'den sonra ABD ve NATO karşısında da aynı şey olmuştu. 38'den sonra Naziler gittikten sonra, 44'ten sonra da Nazilerle olan tavrını daha kriminal, daha operasyonel bir şekilde Amerika, NATO batı taraflı tarafsız olarak gösterilmiştir Türkiye'de.
5: Peki. Çok teşekkürler katkılar için Mustafa Hoş, yayına katıldığın için.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dinliyorum.
5: Çok teşekkürler. Dedikleri önemliydi. Sert bir giriş yaptık deyip.
6: Gerçekten öyle
5: Mustafa
6: oldu.
5: Hoş'ta. Çünkü öyle. Şöyle, şimdi 2. Dünya Savaşı bittikten sonra. Hı. Yani Mustafa Hoş da bahsetti. Özellikle Gehler, işte Ruzinazar, o üçgenden bahsetti. Yani bu Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında aslında ABD, İngiltere, Batı Almanya bu anlamda çok fazla Nazi ordusu mensubunu. Hı. Bunlar Nazi Partisi üyesi. Bunların içinde işte 1600'den fazla bilim insanı var, mühendis var, tekniker var, general var, donanma var. 1600 ismi ABD. Dosyalarını bu beyazlatıldı diye bir tabir kullanıyorlar. Yani dosyaları, geçmişini temizliyor aslında.
6: Aklıma.
5: Bunların tabii 1600'den fazla isim. Mesela bunlardan en bilinenlerden biri Von Braun. Hı hı. SS subayı, Nazi Partisi üyesi. Nazilerin V2 roketleri geliştiriyor Naziler. Hı hı. Ve bununla İngiltere'yi de vuruyorlar. Bu tabii, bu isimleri ABD alıyor. O dönemde bunlar bilinmiyor tabii kesinlikle. Yani bir yandan Nazizme karşı inanılmaz bir böyle bir propaganda var. İşte biz bunları dünyadan sildik vesaire diye, ama öte yandan da 1600'den fazla Nazi Partisi üyesi. Hı hı. Ne kadar isim varsa ABD bunları topluyor. Öyle ilginç ki Selim, mesela bu Von Braun, bu V2 roketlerini geliştirmede çalışan isim, Nazi, SS subayı, Nazi Partisi üyesi. ABD'de Reston roketi, Jüpiter C uydusu, Satürn V, yani bu Apollo 11 var ya, Ay'a giden, Ay'a giden roket, onu yapan Nazi SS subayı. NASA'nın Marshall Uzay Merkezi direktörü oluyor bu. Hı hı. Ödüllendiriliyorlar bayağı bir de. Yani NASA'da 1969'da bir de hani bayağı böyle bir övgü övüç madalyası alıyor. Şimdi NASA'nın böyle bir kirli tarihi de var. Hani madem nazizme karşıyız, nazi bir şekilde nazizmin her yönüyle karşısında duruyoruz deyip böyle bir tablo var. Mesela bir isim daha var. Kurt Debusch diye SS subayı bu da. V2 roketleri fırlatma sisteminde çalışıyor bu. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nin ilk direktörü. NASA nasıl?
6: Harika.
5: İlk direktör harika. Bir SS Nazi Partisi üyesi ve bir SS subayı. Ja sadece bunları mesela Artur Rupdört var. Bu da V2 roketlerinde çalışıyor Nazilerin. Saturn V roketinin üretim müdürü. Hı hı. Yani o tarihlerde bu Ay'a giden jet motorları vesaire falan filan NASA'da çalışan yapan bu Ay'a giden işte roketleri tasarlayan fırlatma sistemlerinin başında olan isimlerin hepsine bakıyorsun. Hepsi
6: çok önemli yerlerde.
5: Çok önemli yerlerde bunların hepsi bir de gerçekten hani şey de böyle yani hani afaki böyle ismi bilinmeyen silik değil. Nazi Partisi'nin önde gelen isimleri. Hı hı. O yüzden diyorum yani mesela 1600'den fazla isim var. Hı hı. Biz sadece böyle en kritikleri bir sürü daha isim hı hı. var ve bunların bütün geçmişleri siliniyor ama ABD o dönemde bunları saklıyor. Hı hı. Yani şey değil. Mesela çok önemli bir isim daha vereyim şimdi. Gehler mesela Mustafa Hoş da Gehler'den bahsetti hı hı. biraz önce. Gehler bayağı örgüt kuruyor. ABD CIA için çalışıyor. Sovyetler Birliği'ne dair. Zaten yakalandığında diyor ki ben size istihbarat hı hı. bilgisi vereyim Sovyetlerle ilgili. Hı hı. ABD hemen bunu alıyor. Bak Sovyetler Birliği'ne dair ABD'nin elindeki istihbaratın %70'ini bu Gehler veriyor. Yani bunu böyle kullanıyorlar Gehler'i. Tabii Gehler de kullandırıyor kendisini. İsmini falan Gehler ismi çok çok çok önemlidir yani. Hı hı. İşte bu 1956'da kurduğu örgüt bayağı da böyle bir önemli. Mesela Almanya'nın şu anki istihbaratının istihbarat biriminin adı ne? BND değil mi? Hı. Yani Batı Almanya'dayken kurduğu. Batı Almanya'nın Federal İstihbarat Servisi BND. BND'nin ilk başkanı kim? Gehler.
6: O konu. Yani Mustafa Hoş'un ilk cümlesi şuydu. Nazi ruhu yaşatıldı dedi. Söylediklerinizin hepsi bunu aktar.
5: Tabii canım.
6: Şekilde.
5: Yani
6: bunu ispatlayan şey.
5: Öyle böyle değil şimdi. Sadece bununla da bitmiyor. Hı. Yani Batı Almanya 1955'te NATO'ya katılıyor. Bu sefer o Gehler Ağa NATO'ya. Hani Mustafa Hoş Gehler ismini verince hı hı. biraz bahsetmek gerekiyor çünkü. Bu sefer o NATO'daki istihbarat ağını çünkü NATO doğrudan Sovyetler Birliği'ne karşı o da ya da Doğu Bloku dedikleri Varşova Paktı'na karşı kurulmuş bir örgüt, bir savaş örgütü, kanlı örgüt ve beslenmesi yani istihbarat anlamında beslenmesi, bu gladio yapısı yani gerilla yöntemleriyle işte savaş çıkarma ya da işkence yöntemleri hepsinin kökeninde temellerini atanlar Naziler. Yani Batı bloku dediğimiz bunu bugün araştırmacılar da çok iyi bilir ki keza CIA'nin açıkladığı belgelerde de dahi bunların ismi böyle geçer yani. Mesela Adolf Hausinger'den bahsetti Mustafa Hoş'ta. O da önemli. Çünkü neden önemli? 1955 yılında bu Alman ordusunda zaten müfettiş falan oluyor. 61-64 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oluyor. Bak bu isim Nazi subayı bu. Nazi generali. NATO'nun en önemli askeri komite, ittifakın askeri en üst yetkilisi. Yani NATO dediğimiz örgüt aslında baktığında Nazi subaylarının, Nazi generallerinin başında olduğu, kuruluşunda başında olduğu isim. İstihbarat anlamında başında, askeri teçhizat anlamında başında. Hani böyle devam ediyor. Mesela daha sonra şey, biraz önce Mustafa Hoş da bahsetti. Hans Spiegel var mesela. 1957'de bu da bu Nazi Romer soykırımları yapan, bu işkencehaneleri kuran çok kritik bir yani Hitler'in yanındaki isimlerden biridir. Onun kurmay başkanı Hans Speidel NATO Orta Avrupa Kara Kuvvetleri Başkomutanı oluyor 1963 yılında. Anlatabiliyor muyum yani? Hani çok NATO'nun yani, bu tarihine baktığımızda
6: NATO'nun tarihi Nazi'nin askerlerinden
5: bir sürü olduğunu çok tam rakam oluyor. Tam rakamda şu yani şöyle mesela bunlar böyle 55 ile 57 yılları arasında, yani Batı Almanya ilk NATO'ya girdikten sonra 55 ile 57 yılları arasında 61 eski Nazi ordusunda görev yapmış subay doğrudan, yani hem Gestapo hem SS hem Gestapo hem SS subayları doğrudan NATO'da görev alıyorlar bunlar. Hatta öyle bir şey ki, yani şurada ilginç bir şu detayı da vereyim, konuk var mı?
6: Birazdan.
5: Şu detayı da vereyim mesela. Klaus Barbie diye bir adam var. Bu Lyon kasabı olarak biliniyor. Gestapo'nun Lyon şefi. Fransa'da Lyon şefi. Bayağı orada hem yani binlerce insanı katlediyor. O yüzden Lyon kasabı diye anılıyor. Tarihte de böyle anılıyor. Fransızlar da bunu tarihe böyle yazıyorlar. Hala böyle söylüyorlar. 1947 yılında ABD karşı istihbarat için bunu kendisine ajan yapıyor. Yine o beyazlatma işlemini, tarihini silmeye çalışıyor. Bak, Fransa bu adamı idamla, yani idam kararı verilmiş, arıyor bunu. Arıyor. ABD bu adamı koruyor. Daha sonra ortaya çıkınca ABD bunu Bolivya'ya kaçırıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu Lyon kasabı Nazi subayını, yani Gestapo'yu Bolivya'da o dönemde diktatörlük var ve orada ABD yanlısı bir diktatörlük var. Orada işkence yöntemleri öğretiyor. Baya hani nasıl, ne yaparsınız, nasıl konuşturursunuz. Biraz şimdi Türkiye tarihi de yavaş yavaş hani nasıl şekillendi, kimlerin şekillendirdi. Bu sadece Türkiye'ye dair değil. NATO ittifakı ülkeler ya da ABD'nin arka bahçesi diye tırnak içinde tarif edilen ülkelerdeki yöntemlerin tamamı birebir aynı. Burada dayandığı yerde, tabii dayandığı yerde orası. Yani orası geliştiriyor, orası öğretiyor. Orada işkence teknikleri öğretiyor. 1983 yılında Fransa'ya iade ediliyor. 1983 yılında. Lyon kasabı denilen Fransa'nın idamla, hakkında idam kararı verip aradığı adamı ABD böyle kaçırıyor. Ya böyle daha hani onlarca isim var. Yani NATO'yu kuruluşunda yer almış, üst rütbelere gelmiş, yöntemler önermiş. Hani Mustafa Hoş bahsettiği için gireyim dedim. Mesela Ruzi Nazar'dan bahsetti. Mezarı Türkiye'de. O da Nazi subayıdır. Bugün hala bak öyle bir şey ki, mesela Ruzi Nazar'ın çok yakını olan istihbaratçılar 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle mesela cezaevinde yatıyor. Hani o tarih bir şekilde hala çok gösterilmek istenmese de devam ediyor. Tabii tüm bunları neden anlatıyoruz? Yani bu Nazi ruhunun

0: alıyorsunuz. Arka kapıdan da Nazileri içeri alıyorsunuz. Bütün Nazi subaylarını almışsınız, kendiniz açıklıyorsunuz bunu. Almışsınız. Her türlü yöntemini istihbarat anlamında, işkence anlamında, hani işte NASA'ya, hani bak ben NATO'dan önce NASA'dan bahsettim yani. NASA'nın temellerini bir şekilde atıyorlar yani, bu yöntemlerini öğrenip ve her şeyini kullanıyorsunuz. Ama diğer yandan da, çünkü bunlar şundan dolayı önemli. Ya şimdi bizi dinleyen bazı şöyle söyleyeyim, ya hani bilimsel bir gelişme diye tarif edilebilir ama hani söyleyebilirler. Ama şöyle bir tablo var. Bu insanlar hani doğrudan insanlığa karşı suç, savaş suçu işlediler. Ve ABD de bunu bildiği için hepsinin dosyasını o beyazlatma, yani tarihlerini silme anlamında böyle girişimlerde bulundu. Tabii sadece şey değil. Güney Amerika'da o dönemde işte Nazizme duyulan böyle bir bütün devletlerde değil ama birçok Nazi subayı, eski o subay, Güney Amerika'daki işte farklı farklı ülkelere, Arjantin'e falan kaçıyorlar. Çünkü orada ciddi bir sempati var bunlara karşı. Onlar da orada korunuyorlar. Onlar da orada yöntemler geliştiriyorlar. Onlar da o devletler için çalışıyorlar. Bu mesele böyle gidiyor. Hani bakıldığında o yüzden her ne kadar bugün kendilerini Nazizmin işte ya da söylem anlamında Nazizmin karşısında olduklarına dair konuşsalar da kendi tarihlerine baktığımızda tablo hiç de öyle değil. Savaş öncesinde de böyleydi. Biliyorsun İngiltere Kralı savaş öncesinde Hitler'i nasıl ziyaret etmişti? Keza mesele Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki, yani Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki savaşta çok bir savaş olma ihtimalinde sahneye de çok çıkmayacaklardı. Ama tarih farklı cereyan etti ve ittifaklar halinde Almanya'ya karşı 27 milyon insanını kaybeden, tabii diğer ülkelerden de var, şimdi benim önümde nüfuslar da var, o dönemin nüfusları da var, kayıplar da var. Tabii ki savaşı sadece tarif ederken kayıplar üzerinden konuşmamak gerekiyor. Evet. Ama sadece dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Ekim 1945'te Türkiye'de sayım yapılıyor. Tam rakamı da söyleyeyim şöyle. Sayım yapıldığında Türkiye'nin o dönemki nüfusu 18 milyon 700 bin. 18 milyon 700 bin Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu. Ekim 1945 yılında. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon insanını kaybetti.
1: Evet.
0: Yani aslında yani hani savaşta bir yenilgi söz konusu olsa tam bir soykırıma uğrayacaktı. Bunun en büyük göstergelerinden biridir. O yüzden hem Rusya için hem de dünya için bu savaş, bu zafer diyeyim, 9 Mayıs zaferi çok çok önemlidir. Biz de onun için burada program yapıyoruz. Bu tarihi dönemi anlatıyoruz konuklarımızın katkılarıyla.
1: Yine şimdi çok değerli bir konuğumuz bizlere katılacak. Bu tarihe çok yatkın bir kişi, siyaset bilimci, doçent doktor Mehmet Perinçek bizlerle birlikte. Sayın Perinçek, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Gündem Özel tekrar yayını.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 81. yıl dönümündeyiz. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini belirleyen temel dinamikleri ve bu Batı'nın Hitler Almanya'sına karşı tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Hitler'e karşı tabii Batı'nın tavrı oldukça ikiyüzlü, yani bugünden bakıldığında. Aslında Hitler'in yükselmesinde Batı'nın önemli rolü var. İngiltere'sinden Fransa'sına, Amerika Birleşik Devletleri'ne vesaireye kadar. Ama hepsinin de ötesinde Hitler'in artık Hitler olduğu belli olduktan sonra bile Münih'te toplanan Batı ülkeleri aslında Almanya'yı Sovyetler Birliği'nin üzerine kışkırtarak bu işten sıyrılabileceklerini, kurtulabileceklerini düşündüler ve orada çeşitli tavizler vererek, efendim, Polonya'dan, Çekoslovakya'dan belirli bölgeleri Almanya'ya vererek onu durdurabileceklerini de düşündüler. Fakat bu durdurmak yerine tam tersine Hitler Almanya'sının çok daha

0: azgın adımlar atmasına yol açtı ve sonuçta da döndü dolaştı. İngiltere'yi de Fransa'yı da, daha sonra Fransa'nın da hatta işgal edilmesine kadar giden bir süreci de başlatmış oldu. Sadece savaş başlamadan önce değil, savaş sırasında da Hitler Almanyası'yla devamlı bir pazarlıklar içerisine girdiklerini biliyoruz. Batı'daki güçlerin özellikle Hitlersiz bir Almanya modeli üzerinde Nazilerle görüşmeler yaptıklarını ve Batı'ya karşı olan cephelerin dondurularak sadece Sovyetlere karşı savaşın devam etmesi yönünde yine Batı'nın birçok politikaları, adımları, girişimleri oldu. Ancak tabii bu girişimler hem Sovyetler Birliği'nin direnmesiyle hem de tabii dünyadaki dengelerle başarısızlığa uğradı. Bu bakımdan baktığımızda aslında Batı Hitler'i hiçbir zaman tam karşısına almadı. Ne zaman ki Hitler onların sınırlarını geçti, o zaman savaşmak zorunda kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında buna benzer bir tutumu var. Savaşa girmesi konusuna baktığımızda orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir cephe açmak konusunda oldukça ağır davrandığını görüyoruz. Özellikle hem Sovyetler Birliği'nden gelen talepler var, hem Avrupa içinden gelen talepler var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri aslında artık ne zaman Almanya'nın yenilmeye başladığını gördü ve Avrupa'yı da Sovyetler Birliği'ne bırakmamak adına yeni bir cephe açma gereğini hissetti ve savaşa o anlamda girmiş oldu.
1: Peki Sayın
0: Bu
1: Pençek,
0: bakımdan bakın.
1: çok özür dilerim. Şimdi araya girdim. İkinci Dünya Savaşı,
0: Lütfen buyurun.
1: İkinci Dünya Savaşı öncesinde, şimdi o dönemki Avrupa'nın, ABD'nin Hitler'e, Nazizm'e verdiği destek zaten artık hani bunlar tarihçiler de bunu konuşuyorlar. Savaş öncesinde bu destek veriliyor. Savaş sonrasında biraz önce bahsettik, konuğumuz da bahsetti. Alman generallerin, kimi generallerin işte SS subaylarının, Gestapo'ların NATO'da ya da çeşitli Batı ülkelerinin istihbaratında, hatta NASA'ya kadar, ABD NASA'sına kadar temellerini atıyorlar. NATO sisteminin o Gladio yapılanmasını gördük. Bugüne geldiğimizde neonazizmden konuştuğumuzda yine bir Batı desteğini görüyoruz. En bariz örneğini Ukrayna'da görüyoruz. Neonazizme nasıl destek veriyorlar bir şekilde. Ama öte yandan bir başka bir sahne de oynanıyor. O sahnede siz ikiyüzlülük derken bahsettiniz. O sahnede hep bu işte Nazizme karşı olma hali ya da söylem anlamında, işte bu sinemada kullanılıyor. Dünya kamuoyu da gerçekten bu tarihsel bilincin farkında mı? Yoksa manipüle mi ediliyor? Siz ne görüyorsunuz?
0: Bir defa sizin söylediğiniz gerçekten doğru. Yani Almanya'dan kaçan çok sayıdaki devlet görevlisi daha sonra CIA tarafından görevlendiriliyorlar veya işe alınıyorlar. Hatta bunların daha geçtiğimiz bir iki sene öncesine kadar Amerikan devletinden maaş aldıkları, emekli maaşı aldıkları vesairelerde belgelerle ortaya çıktı. Yani CIA'nin kurulmasından tutalım da başka alanlara kadar birçok Nazi yetkilisinin daha sonradan Amerikan emperyalizminin güdümüne girdiğini görüyoruz. Aslında sadece Almanya'daki Nazilerin değil, Nazilerin dünyada kullandığı farklı farklı gruplar, efendim siyasal örgütlenmeler, terör örgütleri vesaire, bunların da daha sonra CIA'nin kontrolüne girerek bu temelde hem ezilen dünyaya hem de gelişmekte olan dünyaya karşı kullanıldıklarını tarih net bir şekilde gösteriyor. Zaten bu da aslında çok da şaşılacak bir olay değil. Faşizmin kendisi zaten emperyalizmin en ırkçı, en tekelci, en şiddete başvuran, en gaddar
1: hali.
0: Kesimi olduğunu, hali olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla faşizm zaten emperyalizmin daha da ileri, daha da sömürücü, daha da tekelci bir aşaması olmasından kaynaklı. Dolayısıyla emperyalist devletlerle faşizm arasındaki bağı da asla birbirinden koparamayız. Bununla birlikte tabii günümüzde veya günümüze kadar gelen süreçte, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün ırkçı grupların, bütün efendim bu tür diktatöryel iktidarların her zaman emperyalizmin güdümünde ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii CIA'in güdümünde çalıştığını biliyoruz. Dünyada nerede ırkçı bir hareket varsa dönüp dolaşıp baktığınızda bağlarına, bütün o bağlar Washington'a ve CIA'ye, Pentagon'a çıktığını göreceksiniz. Kendi ülkemizden de bunları çok iyi biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani 12 Mart'ı biliyoruz, 12 Eylül'ü biliyoruz. 12 Eylül'ün, 12 Mart'ın yarattığı ortamı, şiddeti biliyoruz. Bunların hepsi sonuç olarak bu tür darbeleri, Şili'yi biliyoruz. Efendim bu tür dünyada birçok darbeleri, girişimleri biliyoruz. Kurulan diktatörlükleri biliyoruz. Bunların ırkçı veya baskıcı politikalarını biliyoruz. Nazilerden yine biraz önce bahsederken Ukrayna'yı andınız. Ukrayna'daki neonazileri biliyoruz. Onların Ukrayna içerisinde kurmak istedikleri sistemi ve Maydan olaylarından sonra özellikle içeride kurdukları baskıları biliyoruz. Irkçı politikalarını biliyoruz. Bunların hepsinin arkasında sonuç olarak Amerikan emperyalizmini görebiliyoruz. Bu da aslında faşizmin doğasından kaynaklı olduğunu da belirtmek gerekir. Bu bakımdan dünyada nerede bir ırkçı bir hareket varsa, nerede diktatörlük varsa, halkı ezen diktatörlük varsa, bunun arkasında her zaman terör örgütlerine baktığımızda da yine aynı şeyi söylemek evet. mümkün. Yani PKK'sından alalım da efendim Orta Doğu'daki efendim ya da Kuzey Afrika'daki veya işte Latin Amerika'daki vesaire, nereye bakarsanız bakın Afrika'daki özellikle son dönemde de Mali'de vesairede yoğun olarak görüyoruz. Bunların arkasında ya Amerikan emperyalizmi, ya Fransız emperyalizmi, ya İngiliz emperyalizmi ne olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü bugün Batı emperyalizmi ezilen dünyayı ve gelişmekte olan dünyayı durdurmak, onların gelişmesini engellemek, onları daha fazla sömürmek, hatta tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyayı geçişi engellemek amacıyla tabii bütün bu ülkelere hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda çeşitli baskı politikaları uyguluyor ama bunun yanında onların içerisinde de kendisine işbirlikçi bazı güçler yaratıyor. Çünkü sadece dışarıdan baskıyla başarı sağlamak mümkün olmuyor. İçerideki işbirlikçi güçler de daha çok bu tür ırkçı vesaire politikalara başvuran güçler oluyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde bunun çok sayıdaki örneğini de saymamız mümkün. Sadece şimdi, Soğuk Savaş'ta da tabii sınırlı
1: ki
0: değil.
1: Şunu sormak istiyorum. Şimdi günümüz dünyasında da mesela faşizm ve nazizm kavramları üzerine konuşulduğunda söylem anlamında toplumda da hatta siyasi liderler anlamında da böyle bir konsensüs, karşı durum anlamında konsensüs sağlanabiliyor. Ama pratikte sahadaki duruma bakıldığında tavırlar çok farklı, siz de bahsettiniz. Peki toplum bunu sizce kavrayabiliyor mu? Yani dünya kamuoyu bu farklılığı, bu ikiyüzlülüğü kavrayabiliyor mu, görebiliyor mu?
0: Yani baktığımızda tabii günümüz dünyasında yani Soğuk Savaş'ta vesaire dönemlerinde İşte 12 Eylül Türkiye'sinde vesaire, bunları belki manipüle etmek, insanları yanıltmak mümkün oluyordu. Farklı araçlarla, işte medyasından şusuna busuna kadar farklı araçlarla bunu sağlamak mümkündü. Ama bugün geldiğimiz noktada artık halkların bunu bizzat kendi pratiklerinden net bir şekilde ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yani bugün şimdi sokağa çıkıp herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir şehrinde herhangi bir efendim ekonomik sınıftan gelen birine herhangi bir yaştan işte 7'sinden 77'ye kadar çıkıp sorduğunuzda PKK'nın arkasında işte şimdiye kadar hangi güçler vardı, kimler destekledi diye sorduğunuzda herkes Amerika'yı size gösterecektir. Bu Afrika'da da bugün böyledir. Gidin Afrika'daki birine bir terör örgütünü vesaireyi, baskıcı, diktatörlükleri sorun. Hemen size ya Fransız emperyalizmi, ya İngiliz emperyalizmi, ya da Amerikalıları gösterecektir. Güney Amerika bunu bizzat Şili'sinden daha yakın zamana kadar Venezuela'sına kadar kendi pratiği içerisinde yaşamıştır. Dolayısıyla artık emperyalizmin maskesinin düştüğü ve demokrasi ihracı vesaire gibi kavramların ya da manipülatif bu tür sloganların işlemediği, efendim demokrasi götürmekte bunun gibi ya da işte kitle imha silahlarına sahipler vesaire gibi yalanları yine tutmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü artık o kadar fazla afişe oldular ki, o kadar fazla gerçek yüzleri ortaya çıktı ki artık dünya halkları da bu tür masalları yutmuyor, bu tür manipülatif propagandaları da tutmuyor. Bunun yanında bu fikirler artık Avrupa'da da vesairede de, yani Batı'da da dillendirilmeye başlandı. Dillendirilmenin ötesinde bakıyorsunuz hani ara Trump yönetimin içerisinde bile bazıları çıkıp bu demokrasi ihracı falan gibi şeylerin işlemediğini veya bu tür hükümetleri değiştirme politikalarının rejim değiştirme politikalarının işe yaramadığını falan söylemek zorunda kaldıkları bir dönem. Bu bakımdan artık dünyada ki çok kutuplu dünyanın da aslında kurulduğu bunu net bize bir taraftan da gösteriyor. Artık yani emperyalizmin bu tür araçları, faşizmden teröre kadar bu tür araçları nasıl kullandıkları halklar tarafından net bir şekilde anlaşılmış durumda. Yani
1: Peki, son 30
0: artık
1: saniyemiz, toparlayalım lütfen.
0: Evet, artık Hollywood filmlerinin vesairenin bu tür manipülatif ya da medya operasyonlarının o Soğuk Savaş dönemindeki gibi işe yaramadı. Bir çağda yaşıyoruz. O çağda çok kutuplu dünyayı zaten kurulması da bize bunu gösteriyor.
1: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam edecek.
3: Sputnik. Ben Ali Çağatay.
4: Ben Güçlü Özgan.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
5: Eksen'den merhabalar efendim.
6: Ben Mustafa Hoş.
7: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
8: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
9: Ben Serhat Ayan.
10: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
11: Ben Selin Yazıcım.
12: Ben Ebru Danmez.
13: Ben Serkan Baştımaş.
14: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
15: Ben Serhat Sarı Sözen.
16: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'te Gündem Özel'e devam ediyoruz. İlk saati geride bıraktık. Bir saatlik zaman diliminde daha sizlerle birlikteyiz. 9 Mayıs'ı konuşuyoruz efendim. Bugün 9 Mayıs dedik. Tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümü dedik. Tam 81 yıl önce bugün insanlığın gördüğü en karanlık savaşlardan biri sona erdi dedik. Faşizme karşı verilen bir mücadele var dedik. Milyonlarca insanın fedakarlığıyla ulaşılan bir zafer var dedik. Ve sadece askeri bir başarıyı değil, cesareti, vazgeçmeyen bir iradeyi de konuşuyoruz. Ve tabii ki 2. Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı, Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen, kutlanan zafer gününü sizlerle beraber paylaşıyoruz. Çok değerli konuklarımız oldu, bizlere katıldılar. Mustafa Hoş ve Mehmet Perinçek bizlerle birlikteydi. Programımızın ikinci saat diliminde de yine konuklarımız olacak. Yine bugünü, bu önemli günü sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Önemli isimlerden bahsettik. Nazizmden bahsettik. Şimdi nelerden bahsedeceğiz?
3: Şimdi tabii ki bu Nazi ağlarından devam edeceğiz. Çünkü aslında Türkiye'nin de bizim de yakın tarihimize baktığımızda bu İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı bitiyor ama bu Nazizm, yani Nazizmin ruhu özellikle Batı ittifaklarında devam ediyor. Mesela Almanya'da eski CIA'de eski SS subayları Heinrich Hofmann ve Hans Ruß, bunlar SS subayı Nazi Almanya'sında. Ve bunlar ağlar kuruyorlar. 49-53 arasında bu ağlar aktif. Nasıl ağ bunlar? Örgütlenme ağları bunlar. Yani birçok ülkede, işte NATO ülkelerinde, Batı İttifakı, Batı Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya. İtalya'da işte 1990'larda bu ortaya çıkmıştı. Bunu tabii Daniel Gassel gazeteci, o araştırmalarında da çıkıyor. Ve özellikle diyor ki Belçika, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de benzer bu ağlar, yani daha önce 1950'lerde kurulan bu ağları biz daha sonrasında bu ülkelerde görüyoruz. Bu ülkelerin özelliğiyle NATO'ya geçtiğiniz an zaten bunu da kabul etmiş oluyorsunuz bir anlamda. Bizim yakın tarihimizde hep bunları aslında konuşarak, bunlar üzerine kurgularken, yakın tarihimizde yanlış cümle, kurgularken değil ama anlatırken hep bunları görüyoruz biz. Bu basamakları, ama hani bunların dayandığı yer nereye dayanıyor bunlar? Nereden çıktı bunlar? İşte biraz onlardan bahsediyoruz. Yani SS subaylarının kurduğu ağlardan. Evet. Daha önce mesela NASA'yı çok bilinmez değil mi? Evet. NASA örneği. Yani NASA'daki Nazi subayları ABD'nin tarihlerini silerek. Bir de tabii şöyle bir tablo var. İkinci Dünya Savaşı döneminde Hitler Almanya'sına doğrudan destek vermiş, Hitler Almanya'sını işgal etti. İşte Ukrayna'da mesela Stefan Bandera, mesela o Bandera, hani bugün banderacılık da Ukrayna'da deniliyor. Bugün neonazizmin bir anlamda Ukrayna'daki temsilcisi, orada bir ulusal kahraman yaptılar bunu. Nazi Almanya'sı ile işbirliği yapıyor bu ve ciddi anlamda, bak çok ilginçtir, Polonya'da özellikle çok ciddi katliamlar yapıyor bu adam. Yani Nazi Almanya'sı ile birlikte o ideolojide, aynı zamanda o fikirde hareket ediyor ve bu Bandera CIA tarafından korunuyor, ciddi anlamda korunuyor. 1959 yılında ölüyor. Nerede ölüyor? Münih'te, Almanya'da. Ve o tarihe kadar hem korunuyor hem de Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılıyor bu isim. Ve bugün işte Ukrayna'da neonazizmin hem simgesi hem de orada bir ulusal kahraman gibi algılanıyor. Şimdi tabloya böyle bakınca, hani hep biraz ilk saat diliminde de konuştuk ya. Ya Batı'yı konuştuğumuzda, Batı'nın işte edebiyatını konuştuğumuzda, sinemasını konuştuğumuzda hep bir Nazizm karşıtlığı, hı-hı, Alman karşıtlığı üzerine tırnak içinde yürüyor. Ama tabii ama sermayesini de konuşacağız ama arka planda gelişmelere baktığımızda, tabii ki istihbaratına baktığımızda, örgütlenme yapısına baktığımızda, işte NASA'sından CIA'ine, hepsinde bu Nazi unsurlarının ya da savaş endüstrisinde bu Nazi unsurlarının var olduğunu görüyoruz ki bu tabloda şöyle düşününce, yani Hitler'de kendi başına iktidara gelip şey olmadı. Hep arkasında hem örgütsel anlamında hem sermaye anlamında bir destek vardı ve bunun savaştan sonra da Batı tekeline alındınız. El değiştirmiş sadece. Alındığını görüyoruz ve oradan kullanılmaya da devam ediyor.
2: Ve konuklarımız da yine yayınımıza bağlanmaya devam ediyorlar. Bugün 81. yılını konuşuyoruz Zafer'in, büyük anavatan Zafer'in ve işte bu bağlamda belki bizimle böyle inanılmaz güzel bilgiler paylaşacak bir isim var hattımızda. Cumhur Kaygısız. Neden diyorum? Çünkü Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabında kendisinin imzası var, notlar ve çeviri kendisine ait. Dolayısıyla bize vereceği çok güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaygısız, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz. Şunu hemen sormak istiyorum. Biz şimdi farklı savaşın öncesi ve sonrasındaki tabloyu biraz konuşuyoruz ve bugününü, ama siz doğrudan savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle bu Doğu Cephesi denilen bölgede birçok kırılma anları, kırılma noktaları oldu. Siz bir tarihçi olarak o kırılma noktalarından, o kırılma anlarından, İkinci Dünya Savaşı'ndaki, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki o kırılma noktalarını bize anlatır mısınız? Nelerdi onlar?
1: Gündem Özel tekrar yayını.
4: Tabii oldukça mühim bir süreç bu, proses bu. 20. yüzyıl tarihini, hatta insanlık tarihini biz bir analiz süzgecinden geçirdiğimiz zaman o kadar mühim bir hadise ki bunun neden olduğu siyasi, askeri, politik, ekonomik neticelerin etkisiyle ortaya çıkan bir konfrontasyon durumu var. Yani cepheleşme durumu var. Bu cepheleşme durumu günümüzde de etkisini hissettiriyor. Bu cepheleşmeden kaynaklanan pek çok biz bugün ihtilafı, çatışmayı görüyoruz bölgede, yakında. Dolayısıyla aslında bugün pek çok yaşadığımız mesele de İkinci Cihan Harbi'nin yarattığı atmosferin direkt ya da dolaylı sonuçları da demek çok yanlış olmaz.
3: Evet.
4: Dolayısıyla işte bu harp boyunca vuku bulan çok mühim hadiseler var. Çok önemli kırılmanları var, sizlerin de arz ettiği üzere. Bunların çok doğru ve objektif bir şekilde tetkik edilmesi, analiz edilmesi lazım. Bunları biz objektif bir şekilde tetkik edersek, analiz edersek, yani şöyle söylemek çok yanlış olmaz, hem o dönemin zorlu koşullarını iyi anlarız diye düşünüyorum, hem de bugünkü meseleleri daha etraflı biz değerlendirebiliriz kanaatindeyim. Peki ne oldu da bu insanlık tarihinin en büyük sıkıntılarının, problemlerinin, trajedilerinin yaşandığı savaş vuku buldu? Şu kameramı da bir odaklamak istiyorum çünkü gözüm kendime kayıyor.
3: Tabii ki.
4: Estağfurullah, buyurun, ne söylemek istiyorsunuz?
3: Yok, sadece siz kameranızı düzeltirken yani çok kritik bir başlığı söylediniz. Bugünkü, yani doğru tarif etmek bugüne dair de süreci doğru okumak bakımından önemli. Çünkü biz bugün dahi aslında bu şu an mevcut yaşadığımız dünya düzeninin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni denkleminde devam ettiğini sadece biz değil, dünyadaki birçok bu anlamda siyasi lider de, keza tarihçiler de bunu söylüyor. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndaki o kırılma anlarının aslında ta bugüne kadar etkilerini görme bakımından sizin anlatacaklarınız çok çok önemli. Buyurun, o kırılma anlarını dinliyoruz.
4: Çok kısa bir girizgah yapayım. Fazla da dinleyicilerin, izleyicilerin ve sizlerin ve diğer konukların da zamanını almadan hızlıca bir şekilde arz etmek gerekirse, basit böyle tahlillerle. Bu çok büyük bir trajedi. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedi. 6 yıllık bir proses. Sovyetler Birliği ayrıca iştigal edecek. Önce paydaş olarak sürece iştigal edecek. Daha sonra o cephenin bir tarafı olarak girecek sürecin içerisine. 4 yıllık bir süreç aşağı yukarı. Sovyetlerin girdiğinden sonra tabii savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Bundan bahsedeceğiz. Peki bu iş nasıl başlıyor? Ya da süreçteki önemli aktörler kimler? Bizim Türk Akademisi'nin, Türk Akademik Camiası'nın yetiştirmiş olduğu en büyük alimlerden, en büyük bilim insanlarından bir tanesi Sina Akşin Hoca'dır.
3: Evet.
4: Şimdi Sina Akşin Hoca'nın aktif olarak tüm araştırmalarda ve başvuru kitabı olarak kullanılan eserleri var. Hoca 2. Cihan Harbi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmelerde genelde sonuç bölümünde. Mesela onun çok popüler bir eseri var. Kısa 20. yüzyıl tarihi. Hemen herkes kullanır bunu. Okumuştur da pek çok konuya ilgilenen arkadaşlar. Akademik çevreler çok sık istifade edilen bir başvuru eseridir bu.
3: Bir daha
4: Oranın
3: söyler
4: mesela sonuç
3: misiniz? Bir daha
4: bölümünde bu.
3: söyler misiniz? Dinleyicilerimizden belki not almak isteyenler vardır. Bir daha söyler
4: Tabii
3: misiniz?
4: tabii tabii. Tabii şimdi Profesör Doktor Sina Akşin hocamız var. Hocamızın bugün başvuru kitabı olarak kullanılan pek çok eserleri var. Bu eserlerden bir tanesi de Kısa 20. Yüzyıl Tarihidir. Yani kısa dediğine bakmayın bayağı böyle kapsamlı bir eserdir.
3: Ben okudum,
4: Okudum hocamız.
3: o yüzden
4: Kısa bir değerlendirme.
3: hatırlatmanızdan çok
4: Ha,
3: memnun oldum.
4: tamam. Tabii. Yani şimdi Sina Akşin Hoca olsun, Fahri Arımoğlu Hoca olsun bunlar tabii çok önemli politologlar, siyaset bilimciler, tarihçiler aynı zamanda. Çünkü tarihi perspektiften değerlendiriyorlar konuları, meseleleri. Bunlar Mehmet Gönlübol Hoca keza.
3: Evet.
4: Bu vesile de kıymetli hocalarımızı biz minnetle burada bir yad edelim. Onların isimlerini almış olalım.
3: Tekrar çok teşekkür
4: Şimdi
3: ederiz kendi adıma.
4: Akşin Hoca'nın, Arımoğlu Hoca'nın eserleri böyle bir roman temposunda okunabiliyor. Çünkü çok rahat okunabilen eserler. Dolayısıyla ben tabii bütün bu hususlarla ilgili uluslararası ilişkiler, efendim siyaset bilimi ve tarih bilimiyle ilgilenen tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum tabii bu eserleri. Okumaları gerekir. Başucu eserleri çünkü. Şimdi 20. yüzyıl meselelerini ele aldığı eserinde 2. Cihan Harbi'ne de değiniyor hoca. Ve hoca sonuç bölümünde şöyle bir değerlendirme yapıyor. Sina Akşin'in şöyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki, Harbin diyor, 2. Cihan Harbi'nin vuku bulmasının en önemli paydaşlarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. O gün uyguladığı politikalarla. Neden? Bunu da Birinci Dünya Savaşı'na bağlıyor kendisi. Diyor ki, önce borç vererek, çünkü çok ciddi bir finansal kuvvet, önce borç vererek, daha sonra da bizzat harbe girerek Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf bloğuna zafer kazandırmıştır. Çok etkin bir rol üstlenmiştir. Milletler Cemiyeti denilen konsepti, fikri ortaya atmıştır. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi çok ani bir şekilde efendim ben Monroe doktrinine tekrar geri dönüyorum deyip kendi kıtasına dönmüştür ve kabuğuna çekilmiştir. Şimdi bu Milletler Cemiyeti orijinli efendim hareketler, aksiyonlar vuku bulurken de Milletler Cemiyeti Amerika'dan yoksundur yani. Çünkü Amerika tekrar Monroe doktrinine dönmüştür. Kamuoyu baskısından biraz işte şikayet etmiştir o esnada. Dolayısıyla bu Milletler Cemiyeti krizden krize efendim sürüklenmiştir.
3: Evet.
4: Adolf Hitler 33'te iktidara gelen Adolf Hitler kendi efendim beyin takımıyla beraber istediği bütün fırsatları bulmuştur. Uluslararası münasebetler arenasında ya da o efendim uluslararası ilişkiler atmosferinde istediği bütün fırsatları bulmuştur. Şimdi hoca diyor ki, bunlar benim fikrim değil. Bunlar tamamen hocanın fikri. Ben hocanın fikirlerini aktarıyorum burada. Tabii hocayla da hemfikir olduğumu da ifade etmek istiyorum. Ama tabii hocanın fikirleri bunlar. Ben sadece bir aktarıcıyım burada. Evet. Dolayısıyla Hitler diyor, istediği fırsatı yakalamıştır. Ve şöyle bir efendim iddia ortaya atıyor hoca. Diyor ki, şayet Amerika Birleşik Devletleri Birinci Cihan Harbi'ne iştirak etmemiş olsaydı, katılmamış olsaydı, İtilaf ve bizim de içinde bulunduğumuz ittifak blokları arasında belki sulh temelli efendim uzlaşma temelli bir topyekün barış anlaşması imzalanacak. Dolayısıyla Sevr'in bir başka versiyonu olarak bizim nitelendirebileceğimiz Versay hiç konuşulmayacak ve belki de İkinci Dünya Savaşı hiç çıkmayacaktır diyor hoca. Tabii yani varsayımlar üzerine bir şey söylemek zor bugünden tabii. Yani burada dikkate değer, kayda değer çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum ben bunu. 41 Haziran, şimdi biz bugün 9 Mayıs, 9 Mayıs efendim Nazi Almanya'sının hiç yenilmez olarak nitelendirilen işte o ordusu Wehrmacht'ın nihai olarak yenilgiye uğratıldığı tarih olarak efendim kayıtlara geçmiştir. 9 Mayıs olması vesilesiyle, zafer günü olması sebebiyle, sadece çünkü Rusya Federasyonu'nda kutlanmıyor yani bugün, bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinde kutlanan bir hadise, bir önemli bir dönüm noktası. 41'in Haziran ayına bakalım. 41'in Haziran ayında biliyorsunuz. Tabii bu işe yani çok bugün özet ve ana hatlarıyla arz edeceğimiz için çok detaylı bir burada analiz yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum zaman bakımından. Ama biz yani 41'e saralım filmi. 41'in Haziran ayında Barbarossa Harekatı'na start veriliyor ve Barbarossa Harekatı'ndan sonra Alman birlikleri tabii hudut muharebelerinde de son derece hızlı zaferler, seri zaferler kazanarak Sovyetler Birliği topraklarında ilerliyorlar ve işte Belarus'u, yani daha doğrusu önce işte Minsk'i biliyorsunuz, işte Belarus'u, Minsk'i üzerinden efendim işte Ukrayna'yı, dolayısıyla Kiev merkezli olmak üzere çok hızlı düşürüyorlar. Oradaki müdafaa hatlarını, müdafaa efendim çabalarını çok hızlı bir şekilde bertaraf ediyor. Ve 41 yılında kazanmış oldukları seri zaferlerle artık yani bu süreci çok hızlı bitirebilecekleri düşüncesi onlarda hasıl oluyor. Dolayısıyla şimdi önümüzde şöyle bir manzara var. 41 yılı itibariyle mühendislik bakımından baktığımız zaman, savaş tecrübesi bakımından ve harp harekat kabiliyeti olarak baktığımız zaman mesele Avrupa'nın neredeyse tüm endüstriyel potansiyelinden ve insan ve enerji kaynaklarından sonuna kadar istifade eden Wehrmacht, yani Alman Silahlı Kuvvetleri'nin 22 Haziran 1941'den yani Barbarossa Harekatı'nın başladığı günden itibaren aşama aşama ama topyekun Sovyetler Birliği topraklarına konuşlandığı herkesce malumdur. Bunu bu konuyla ilgili kalem oynatan herkes kabul etmektedir. Batı'daki meslektaşlarımız da bunu kabul ediyor. Bunu da yazan çizim arkadaşlarımız da kabul ediyor bunu. Bu bir gerçek, bir realite. Bakın tekrar söyleyeyim. Bütün Avrupa'nın endüstriyel insan kaynaklarından ve iktisadi kaynaklarından sonuna kadar istifade eden ve bunları kullanan, bakın bütün Fransa mesela Wehrmacht'a çalışıyor yani. Bu Wehrmacht, bu Alman Silahlı Kuvvetleri komple Sovyetler Birliği topraklarında konuşlanmış. Hadi komple demeyeyim mi? Büyük bir çoğunluğu konuşlanmıştır. %80'i neredeyse aşağı yukarı. Dolayısıyla bu savaşın kaderini, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini tayin eden kara muharebeleri nerede cereyan etmiştir efendim? Sovyetler Birliği topraklarında cereyan etmiştir. Sovyetler Birliği topraklarında cereyan etmiştir. Peki en önemli kırılma anı ne? En önemli kırılma anı 1942'nin Eylül'üyle 43 Şubat'ın başı, yani 1 Şubat 2 Şubat'a kadar devam eden süreç, yani 42-43 kışı oluyor. Ona denk geliyor efendim. Sonbaharı ve kışı oluyor. Şimdiki Volgograd, yani Stalingrad olan kısmı, orada efendim vuku bulan hadiseler, harpler, muharebeler. Almanlar zaman içerisinde sayısı 1 milyon, hatta 1 milyonu da geçiyor. 1 milyon 50 bine ulaşan personel sayısı. Muazzam bir yığınak yapacaklar oraya. Evet. Muazzam bir ordu getirecekler. 6. Ordu, Frederick Paulus komutasındaki orduyu getirecekler oraya. 3 kere topyekun taarruz düzenleyecekler. 1. taarruz, 2. taarruz, 3. taarruz. Ama bu büyük ordudan, bu büyük Alman ordusundan, 6. ordudan Ocak ayına geldiğimiz zaman hepi topu 80 bin personel kalacak. 1 milyonu aşan personel sayısına sahip olan orduda 80 bin civarında bir personel kalacak ve tamamen kuşatılmış olacak.
3: %95'i neredeyse bu, o kadar imha olmuş yani.
4: İmha olmuş tabii. Etkisiz hale getiriliyor. Şimdi bu o kadar büyük bir darbe ki, psikolojik olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak, o kadar büyük bir darbe ki Adolf Hitler Frederick Paulus'u mareşallik efendim rütbesine yükseltiyor. Ve hemen bir mesaj geçiyor kendisine. Mareşallik, bakın kuşatılmış komutan Frederick Paulus teslim olmak üzere. Çıkışı yok. Teslim olmasa ya açlıktan ya da soğuktan ölecek askerleri orada. Yani böyle bir dramla zaten karşı karşıyalar. Topyekun bir mağlubiyet yaşamışlar. Bu şartlar içinde Frederick Paulus'u mareşallik rütbesine yükseltiyor. Onların sanıyorum o mareşallik rütbelerinde kendi içerisinde bir skalası vardır. En tepeye yükseltiyor ve kendisine bir mesaj geçiyor. Diyor ki, tarihte diyor, şanlı Alman ordusuna mensup hiçbir general teslim olmamıştır diyor kendisine. Yani buradan verdiği mesaj şu, intihar et diyor yani. İntihar et diyor orada. Ama Frederick Paulus intihar etmiyor. Askerlerinde, yani kalan askerlerinde böyle bir kader efendim sürükleyen. Böyle teslim oluyor Frederick Paulus. Şubat ayının hemen başında, 1 Şubat ya da 2 Şubat olması lazım, 1943 teslim oluyor. Bu savaşın ana kırılma anıdır. Ve inisiyatif bundan sonra Kızıl Ordu'ya geçecektir. İnisiyatif, savaştaki inisiyatif Kızıl Ordu'ya geçecektir. Çok önemli bir şey.
3: Peki.
4: Şimdi bugün 2. Dünya Savaşı meselesi çok popüler bir konu. Bizde akademik anlamda aslında yeterince temas edilen bir konu değil. Çünkü malumunuz dönemin Türk dış politikası çok çok iyi yönetilen bir Türk dış politikası. Ve burada çok hayati, önemli stratejik adımlar atılıyor ve Türkiye bu savaşın dışında tutuluyor. Aktif denge politikasıyla, aktif tarafsızlık politikasıyla Türkiye dışında tutuluyor. Ekonomik olarak bize çarpıyor bu savaş, çok ciddi zarar veriyor ama tabii askeri bakımdan biz muharebelere dahil olmuyoruz. Dolayısıyla bize biraz teğet geçtiği için biz aslında olayı tam tahayyül edemiyoruz diye düşünüyorum. Yani muazzam akademik anlamda müthiş araştırma konuları var bu alanda. İkinci Cihan Harbi ile ilgili. Fakat tabii bizim ülkede şöyle bir şey var. Genelde Batılı yazarlar tarafından kaleme alınmış eserler tercüme edildiği için Türkçe'ye çevrildiği için ve bunlar çok popüler olduğu için işler biraz Batı cephesinden bakılıyor. Tabii burada propaganda da önemli. Yani Soğuk Savaş döneminde Batı propaganda savaşında Doğu bloğunu çok açık bir yenilgi uğratmıştır. Yani Soğuk Savaş dönemi ve hemen sonrasında mesela işte medyaya bakıyorsunuz, sinemaya bakıyorsunuz. Sinema çok önemli bir
3: Evet.
4: propaganda aracı. Bugün mesela siz oturun, İkinci Cihan Harbi'ne ilgi duyan bir arkadaşımız, bir genç arkadaşımız, bir öğrenci arkadaşımız ya da bu konuları seven bir okuyucu arkadaşımız otursun Er Ryan'ı Kurtarma izlesin mesela, Tom Hanks'in oynadığı o filmi izlesin mesela, der ki İkinci Dünya Savaşı'nı Amerikalılar kazandı. Yani hepsi bunu söyleyecekler normal olarak.
3: Sayın Kaygısız, tam
4: Ama bu iş bu...
3: çok özür dilerim böldüm. Tam birinci bölümde biz de biraz
4: Estağfurullah.
3: bundan bahsetmiştik. Yani
4: Tamam.
3: savaş öncesi, yok şundan dolayı sizi desteklemek için söylüyorum. Savaş öncesinde
4: Estağfurullah.
3: verilen desteği çok iyi, yani Hitler'e oluşturulan ortamı, verilen desteği Batı tarafından çok detaylı bir şekilde anlattınız. Keza savaş sonrasında da
4: Çekoslovakya altın tepsi içinde verdi Fransa ile İngiltere yani
3: evet.
4: mesela.
3: Evet.
4: Altın tepsi içinde verdiler.
3: Sonrasında da tabii, yani işte o SS subayları, Wehrmacht ordusunda generallik yapmış isimleri, işte NATO'nun kuruluşunda, NASA'nın kuruluşunda, hatta hepsini orada görüyoruz. Tam güzel bir noktaya değindiniz. Yani Türkiye'de aslında işte Sina Akşit Hoca'dan bahsettiniz. Keza daha değerli hocalarımızdan bu anlamda çalışmalar yapmış. Siz hani evet, etki anlamında, sinema anlamında ya da işte romanlar anlamında doğrudan Batı kaynağından desteklenen ya da o tarafa bakan bir Türkiye toplumu var ki Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin belki tercihleri bunda etkili oldu. Peki bugün baktığınızda siz bir tarihçi olarak Türkiye bağlamında soruyorum. Türkiye'deki tarih kitaplarında 9 Mayıs'ın ya da 2. Dünya Savaşı'nın, 2. Cihan Harbi'nin tam anlamıyla, yani doğru anlatıldığını düşünüyor musunuz? Bunu şundan dolayı sordum. Şimdi 9 Mayıs evet Rusya için çok çok önemli ama dünya için de bir anlamda çok çok önemli. Çünkü
4: Sadece
3: Nazizmi
4: Rusya
3: tarih...
4: için değil, Azerbaycan için de önemli. Özür dilerim. Azerbaycan
3: Tabii.
4: için de çok önemli. Kutlanıyor. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan hepsi için çok önemli. Yani bakın Sovyet halkları topyekün bir orada
3: Evet.
4: mücadele verdiler. Şimdi yani orada mesela o çok ikonik fotoğraf işte Reichstag'ın üzerine o işte Alman parlamentosunun üzerine çekilen işte Kızıl Ordu sancağı. Orada askerler görüyorsunuz. O askerlerden bir tanesi Kazak'tır yani. Kazakistanlıdır asker. Kazak Türküdür yani.
3: Tabii.
4: Şimdi tam ismini hatırlamıyorum şimdi
3: Tam
4: ama şimdi
3: onu
4: bunlar ha
3: tam
4: evet
3: tam
4: buyurun.
3: onu tam onu soracaktım. Şimdi böyle düşündüğünde hani Türkiye çok doğru bir şey söylediniz. Yani ciddi bir araştırma deryası var orada ve Türkiye belki savaşın dışında.
4: Hem endüstriyel potansiyelini, hem yönetim sisteminin etkinliğini, hem efendim nüfusun ideolojik birliğini, ideolojik konsolidasyonunu, doğru mu?
3: Evet.
4: Bunları en uç noktalarda test eden bir savaş bu. Bunları en uç noktalarda test eden bir savaştır. Yani 41'in yaz aylarında çok ağır yenilgiler almıştır Kızıl Ordu. Çok ağır yenilgiler almıştır. Fakat buna rağmen süreç içerisinde Kızıl Ordu yalnızca harp kabiliyetini korumakla kalmamıştır. Aynı zamanda bu Doğu cephesini açıldıktan sonra Almanlar için ana cephe haline getirmiştir. Öyle ki 41'den 45'e kadar geçen o zaman zarfında ana cephe hattı niteliğini koruyan bu Doğu cephesi süreçte Naziler için, müttefikler için tabiri caizse cehenneme dönmüştür efendim. Cehenneme dönmüştür. Almanların kayıpları yaklaşık olarak 15 milyon hesaplanıyor çeşitli kaynaklara göre. Bu da tabii tartışmalı konular. Yani net hesaplar çok olmasa yaklaşık rakamlar veriliyor. Ama pek çok hocamız, yazan, çizen uzmanlar Almanya'nın kaybını aşağı yukarı 15 milyon olarak düşünüyorlar, söylüyorlar. Böyle bir rakam var ortada. Bu 15 milyon olarak hesaplanan kaybın global olarak, tabii hata payı da saklı kalmak üzere, bunun %75'i, yani 4'te 3'lük bir rakamı Kızıl Ordu'ya karşı girişilen muharebelerde verildi efendim Almanya tarafından. Yani dolayısıyla burada Sovyetlerin bu sürece yapmış olduğu katkıyı, Kızıl Ordu'nun Alman kuvvetlerine karşı gerçekleştirilmiş olan muharebelerdeki elde etmiş olduğu zaferlerin nasıl bir mana ifade ettiğini bu rakamlar üzerinden okuyabiliriz.
3: Peki.
4: En sonunda şunu söylemek isterim. Bugün İkinci Dünya Savaşı literatürü çok geniş. Yani Türkiye'de pek çok önemli yayın evi güzel eserleri Türk okuyucusuyla buluşturuyor. Bu eserlerden çok ciddi bilgiler biz ediniyoruz. Çok farklı bakış açılarıyla savaşı değerlendiriyoruz. Zırhlı birlikler üzerinden kurgulanan efendim bu mesela bu çalışmalar bir isim çok öne çıkıyor. Gençler arasında da popüler. Çünkü gençler ilgi duyuyorlar İkinci Dünya Savaşı'na. Rommel mesela, Alman tank komutanı, Kuzey Afrika'da falan görev yapmış. Hatta lakaplar falan takıyorlar. İşte çöl tilkisi evet. falan lakaplar takıyorlar kendilerine. Şimdi ben iki isim vereceğim. İki tane isim vereceğim. İsmin bir tanesi 6. Muhafız Tank Ordusu'nu sevk ve idare eden en önemli komutanlardan biri olan Andrei Kravchenko. Marşal Andrei Kravchenko. Diğeri de Mikhail Katukov. O da efendim çok önemli bir zırhlı birlik komutanı. Şimdi Katukov ve Kravchenko iştirak ettikleri zırhlı muharebeleri. Ya bunun içerisine Kursk'u koyabilirsiniz, Berlin Tarzı'nı koyabilirsiniz, Macaristan Harekatı'nı koyabilirsiniz. Ondan sonra Königsberg'i koyabilirsiniz. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar hem Sovyetler Birliği topraklarında hem Avrupa'da zaferden zafere koşan ve savaş esnasında ve savaştan sonra da Sovyet tank doktrinini yazan komutanlar. Kravchenko ve Katukov.
3: Peki. Son bir dakikamız toparlarsanız.
4: Tamam. Kravchenko mesela Avrupa'daki işini bitirdikten sonra yetmemiştir. Bir de oradan kalkmıştır, Mançurya'ya gitmiştir. Mançurya'da bir de Japon ordusunun üzerinden geçmiştir yani. Tamam. O tankları dağların üzerinden böyle aşırarak o Mançurya'nın o girişindeki yani Mançurya'ya girmeniz için Sara Dağları aşmanız lazım. O tepelerin üzerinden o T-34'leri aşırarak efendim Japon ordusuna çok ağır bir yenilgi yaşatmıştır orada. Şimdi bunların iştirak ettikleri muharebeleri ve almış oldukları zaferleri karşılaştırdığınız zaman yani Rommel bunların yanında sıradan bir emir subayı olur. Bakın bunu açık söylüyorum. Dolayısıyla bu Kravchenko ve Katukov üzerine ciddi çalışmalar yapılmalıdır ve bunlar okunmalıdır. Bunlar okunursa iş daha iyi tahayyül edilebilir. Daha iyi bu efendim askeri operasyonlar anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bana bugün burada bu konuşma fırsatını verdiğiniz için ve düşüncelerimi paylaşmama müsaade ettiğiniz için de teşekkür ediyorum
3: çok,
4: sizlere.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ilginç yani o İkinci Cihan Harbi'ne dair propagandanın nasıl yürüdüğüne dair de son örneğiniz çok önemliydi. Şunu da hatırlatalım. İkinci Dünya Savaşı'na dair sayın tarihçi Cumhur Kaygısız'a daha önce yaptığımız birçok röportaj var. O röportajları da bugün radyomuzda vermeye devam edeceğiz. Yani daha geniş anlattığı bizim süremiz sınırlı olduğu için kısa süreli aldık sayın Kaygısız'ı. Ama bir saate yakın o İkinci Dünya Savaşı'nın detaylarıyla bize anlattığı, daha önce anlattığı bölümü de bugün radyomuzu takip eden dinleyiciler duyabilirsiniz diyelim. Sayın Kaygısız çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
4: Ben teşekkür ediyorum efendim. Çalışmalarınıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Görüşmek üzere.
3: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
4: Sağ olun.
2: Yayının başında demiştim zaten bu konuyla ilgili olarak Sayın Kaygısız gerçekten bir derya deniz. Yani daha otursak 2 saat çok rahat konuşabiliriz.
3: Tabii,
2: çok
3: o yüzden,
2: da güzel akar gider.
3: O yüzden
2: o bilgilendirme yapmanız iyi oldu. Hani Radyo Sputnik dinleyicileri Sayın Kaygısız'la yaptığımız uzun bir röportajımız var. İnşallah denk gelirsiniz bugün içerisinde.
3: Tabii 1 saate yakın bir röportaj. İkinci Dünya Savaşı'nı daha detaylı anlattı. Yani daha detay vererek anlattı. Ama biz öncesinde bir tanıtım verelim mi Simge? Bir tanıtım verelim. Hı hı. Ondan sonra Kaygısız'ın verdiği bilgiler önemliydi çünkü. Yani kırılma noktası, hı hı. bir savaş öncesindeki Sina Akşit Hoca'nın kitabına atıf yaptı. Hı hı. Ve ABD'nin rolüne, hı hı. o konuşulmayan çok rolüne dikkat çekti. Tabii savaşın içindeki, pratiğin içindeki en büyük kırılma 6 aylık 1942 Eylül'ü ile 1943 Şubat'ı arasındaki 6 ay. Ne bu? Stalingrad'da 1 milyondan fazla Alman askerinin etkisiz hale getirilmesi ve son kertede bundan sonra hem psikolojik hem oradaki sahadaki üstünlüğü Kızıl Ordu'nun ele geçirmesi. Diyelim
2: bir marş arası verelim.
3: Sonra devam edeceğiz.

0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'te Büyük Anavatan Savaşı'nın zaferin 81. yıl dönümünü konuşmaya devam ediyoruz. Yayın akışımız biraz da bizim tahmin ettiğimizden daha uzayacak sevgili dinleyiciler. Konuklarımız var. Değerli konuklarımıza güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Konu da bu kadar derya deniz bir konu olunca tabii ve konuklarımız da inanılmaz böyle güzel verilerle karşımıza geliyorlar. Haliyle yayınımız biraz uzuyor. Şimdi yine bir değerli bir ismi. Hazır mı hattımızda mı? Hattımızı öncelikle birazcık beklettik kendisini. Onun için bir özür dileyelim. Sayın Barış Zeren hattımızın diğer ucunda. Sayın Zeren yayınımıza hoş geldiniz. Birazcık beklettik, size özür diliyoruz.
2: Rica ederim.
1: Siz de Türkiye ve Rusya tarihi üzerine yaptığınız akademik çalışmalarla bilinen bir isimsiniz. Evet. Dolayısıyla sizin de anlatacağınız çok şey vardır diye düşünüyorum.
3: Barış hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Merhaba. Şimdi programa girerken Selin dedi ki her programda biz muhakkak bir Barış alıyoruz dedi. Bugünkü durumda Barış. Fethi Bey dedi biz Dünya Savaşı'nı savaşı Barış'la konuşacağız dedi. Ben de aynen öyle olacak dedim.
2: Şimdi ismime layık bir şey verebilirim.
3: Şöyle keşke hani ismin gibi dünyada hep var olsa da bir türlü olmuyor. Biz program yani ikinci saate yaklaştık ve başından bu yana aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'e verilen desteği, savaşı ve savaş sonrasında da o Nazi isim anlamında yani o işte Alman ordusundaki ya da SS subayları vesaire hepsinin Batı ya da ABD ya da işte NATO'nun NASA'nın kuruluşunda nasıl yer aldıklarından bahsettik. Şimdi 9 Mayıs için hep şöyle diyoruz. 9 Mayıs gerçekten önemli çünkü Kızıl Ordu eğer Nazizmi alt etmeseydi bambaşka bir dünya konuşulacaktı. Bugün hala İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında kurulan dünya düzeninden bahsediyor siyasi liderler. Ancak 9 Mayıs bakıldığında Rusya'da, Moskova'da kutlanıyor, anılıyor. Peki dünya bunun farkında mı Barış? Yani dünya 9 Mayıs'ın öneminin, ciddiyetinin 9 Mayıs'ta ki zaferin farkında mı? Yoksa farkında olmaması mı sağlanıyor? İlk değerlendirmen ne bu konuyla ilgili?
2: Yani farkında olmadığı açık herhalde. Çünkü mesela şu haberi okudum dün akşam ya da bu sabah. Bu Berlin'de örneğin kutlamalarda Sovyetler Birliği'ni temsil edecek simgeler yasaklanmış. Bu büyük oranda İkinci Dünya Savaşı'nın bitiş uğrakları kutlanıyor olsa bile bunun biraz daha iyice sembolikleştireceği ya da tarihsel içeriğinden boşaltılacağı şeklinde görülüyor. Bir de zaten hani bu savaş gerçekten de layıkıyla bu savaşın bitişi idrak edilebilseydi herhalde bugünü daha çok Birleşmiş Milletler Günü olarak falan kutlamak gerekirdi. Çünkü bir tür dünya düzeninin bu savaş sonrası bir tür dünya düzeninin bir konvansiyonel savaş, bir büyük savaş daha çıkmamasının ve devletler arası bir denge ve bir nispeten hukuk oturtulabilmiş olmasının nedeni Nazilerin zaten yenilmiş olmasıydı. Yani Naziler yenildi ve bir daha böyle bir deneyimin, o faşizm yenildikten sonra Avrupa'da da bir daha böyle bir deneyimin ortaya çıkmaması, böyle militarizm ve emperyalizmin bu şekilde bir biçiminin ortaya

0: ne olacak ama şu anda yaklaşık o koordinatlardayız sanırım.
1: Gündem Özel tekrar yayını.
2: 1945 öncesine döndük derken yani 45 öncesi ya 39 öncesi hani savaş başlamadan önceki dünyaya döndük derken bu gelecekte yeni bir hani bunu mu kastediyorsun yani yeni bir çatışma bölgesel çatışmalar var ama güç dengesinin yeniden değişeceğine mi işaret ediyorsun yoksa farklı bir değerlendirme mi?
0: Yo şöyle yani bölgesel çatışmalar tabii 20. yüzyılda da vardı ama bir devletler arası saldırganlık ve bütün jeopolitiği dünyadaki hakimiyet sistemleriniz güç dengelerini değiştirecek seviyeye çıkması engelleniyordu. Yani bu dediğim gibi 1945 sonrası nazizmin yenilmiş olması ve onun üzerine kurulu dünya sisteminin kurumsallaşmasının bir sonucu. Şimdi ortadan kalkmış vaziyette. Yani bugün bir yeni bir Hitler'in, yeni bir nazizmin doğmasının önünde hiçbir engel olmadığı gibi. Bir de şimdi hani bu benim konuşmamdan önce de değinilmiş. Gerçekten de faşizm, nazizm, kadrolar, ideolojiler bulduğu bazı yönetim yöntemleri açısından dünya sistemine de eklemlenmiş, yedirilmiş vaziyette. Aslında onun için de işliyor. Amerika'da, Avrupa'da işliyor bu.
2: Evet.
0: Yani mesela Türkiye'de çok bilinen Gladio deniyor. İtalya'daki şey mesela kontrgerilla yapılanması büyük oranda bundan esinleniyordu zaten. Evet. Bizim Türkiye'de zaten doğrudan var. Hani değinildiği için tekrar etmek istemiyorum da ama yani dolayısıyla zaten işliyordu. Şimdi bunun bir iktidarı ele almasını ve kendine uygun saldırgan politikalarla bir nevi pervasızca militarist askeri yöntemlerle istediği egemenliği kurmasının önünde bir engel kalmadı. Yani karşı direnişler dışında bir engel kalmadı. İşte Trump'ı görüyoruz çok böyle hani fütursuzca ben bugün Grönland'ı istiyorum yarın şunu istiyorum diyebiliyor. Ya da sadece Trump gibi uç örnekleri almayalım. Bundan önceki yönetim yine mesela bu nazizm gündemiyle, güncel nazizm gündemiyle bağlantılı olarak mesela Ukrayna'daki
2: tam ondan ben de bahsedeceğim.
0: Rahatlıkla değiştirmişlerdi.
2: Barış tam ondan bahsedeceğim. Şimdi Ukrayna örneğini şundan dolayı veriyorum. Yani doğrudan nazizmle birlikte hareket etmiş, katliamlara katılmış işte Stefan Bandera. Banderacılık var. Kimdir bu isim? Biraz önce söylediğim gibi nazizmin doğrudan işgallerinde yer almış, Polonya'da katliamlar yapmış bir isim bu ve bugün Ukrayna'da ulusal kahraman olarak ilan ediliyor. İşte oradaki neonazizmin bir anlamda işte temsilcisi olarak kabul ediliyor ve bu isme yıllardır Avrupa, ABD, Batı bloğu dediğimiz o blok destek veriyor. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda buna karşı çıkanları cezalandırıyor, yaptırım uyguluyor. Ama bu bir tarafta, diğer tarafta siz soru olarak nazizm dediğinizde, faşizm dediğinizde söylem bağlamında tam aksi bir dil görüyorsunuz. Ya dünya kamuoyu şurada benim anlattığım, senin bahsettiğin meseleyi görebiliyor mu? Sen nasıl okuyorsun?
0: Yani bu Ukrayna'daki savaş başladığından beri bir denazifikasyon yani Rusya bu mesele üzerine vurgu yapıyordu.
2: Hı hı.
0: Fakat sonra bu gündem geriye düştü. Oldukça kayboldu. Yani savaşın müdahalenin Rusya'nın askeri müdahalenin hedeflerinden biri denazifikasyon. Yani Ukrayna'da yükselen Nazi akımın, Nazist akımın ve bu iktidarın tabii ki giderilmesi, silahsızlandırılması ve tasfiyesi. Fakat bu gündem giderek gündemden düştü. Orta Doğu sorunun devreye girmesiyle vesaire. Ama şu ortaya çıkıyor. Aslında korktuğumuz şu ki bu nazizmin ve faşizmin kötülüğü meselesi giderek daha fazla etkisini yitiriyor. Yani bu bizim kuşağımızda daha net. Yani bir siyasi yapının faşist ya da aşırı sağcı ya da nazi olduğunu söylemek daha güçlü bir damgaydı. Ama giderek şu anda hızla bu söylem, bu damga, bu tanımlama etkisini yitirmeye başladı. Çünkü aslında tam da faşizmin ortaya çıktığı dönemleri de benzer bir şekilde tekrar özellikle Batı sisteminde büyük bir ekonomik politik kriz ve çıkmaz görüyoruz. Ve bir kez daha faşizmle beslenen akımlar bu çıkmaza bir reçeteymiş gibi kendilerini sunuyorlar. Ve bu kitleler bazında da başka bir çıkar yol görünmediği için kitleler de bu reçeteye giderek daha

0: fazla kabullenmeye başlıyor. Örneğin göçmen sorununda bunları toplayıp atacaksın türü bir söylem. Şimdi Nazizm bunun iktidarlaşmış biçimiydi ve korkunç şeylere yol açtığını görüyoruz.
1: Barış, bir virgül koy. Bir saat başına gitmemiz lazım. Başına gidelim. Ondan sonra, çünkü bahsettiğin etkisizlik önemli, arkasından gelecek durum önemli diyelim. Barış Seren konuğumuz, tam Nazizm ve faşizmin bugünkü karşılığının, bugünkü etkisinin geçmişe oranla daha da seyreldiğini, daha da etkisizleştiğinden bahsediyordu ve cümlenin başında da İkinci Dünya Savaşı öncesindeki dünya konjonktürünün bugün bir benzeriyle karşı karşıya kalındığını ve açık bir şekilde neonazi desteklerinin dahi artık hani devletler tarafından bunu söylemde kullanıldığını, açık bir şekilde desteklendiğini söylüyordu. Virgül koyduk Barış, lütfen devam et.
0: Yani evet, biraz o hani biraz demin söylediğimiz daha sade ifade edecek olursak, bir nevi faşizmin, nazizmin itibarı iade edilmeye başladı Batı'da. Bu tabii açık açık yapılmıyordu ama mesela şu anda da açık açık belki yapılmıyor ama toplum nezdinde itibarın arttığını görüyoruz. Bugün Berlin'e gidin. Berlin'de rahat yürüyemezsiniz sokaklarda. Yerde ayağınıza çünkü bir takım taşlar, taşların kaldırım, Arnold kaldırım taşların üzerine çakılmış plaketler takılır. O plaketlerde o evin ilgili sokaktan, o evin önünden alınmış Yahudilerin isimleri vardır. Bu şunu hatırlatmaya çalışır. Yani sen burada bu güzel şehirde yürüyorsun ama hani bu şehirde böyle şeyler de oldu. Bir tür bellek, yani bir hatırlatmadır oradaki şeye. Hani yürüyen insanlara, halka, topluma. O hani Nazizmin kötü mirasını güya hatırlatmak için bir şeydir, düzenlemedir. Fakat bir bakıyorsunuz aşırı sağ parti, hatta yani Nazizme sempati duyan kitlelerin genel yapısına bakıyorsunuz, Berlin kuşatılmış durumda. Yani Berlin'in merkezi dışında her yerde bu yapılar almış yürümüş vaziyette. Eskiden o sosyalist bloğun içindeki Doğu Almanya bölgesinde gene aşırı sağ ve hatta Nazi sempatizanlığı, ırkçı akımlar yükselmeye başlamış vaziyette. Ama daha da şunu söylemek gerekir ki bunlar merkez siyaset tarafından o kadar da bastırılıyor değil aslında. Aynı 1930'lardaki o teskin politikası denir, epizm politikası denir. Hı hı. Aynı onun gibi ufak ufak aslında bunlar mevzi kazanıyorlar. Devlet içinde, parlamenter siyaset içerisinde, devlet içerisinde, bürokrasi içerisinde giderek güçleniyorlar. İngiltere'de de böyle, Almanya'da da bu böyle. Yani aslında ufak ufak meşruluğunu tekrar tesis etmeye başlıyor Nazizm ve faşizm. Bunu tabii ki ben şeyden bağımsız düşünemiyorum. Gerek bu ülkelerin, Atlantik ülkelerin diyelim biz buna genel olarak, dış müdahalelerinden, örneğin Ukrayna'dan, örneğin İsrail'in gene yaptıklarından bağımsız düşünemiyorum. Yani oradaki politikaları meşru gösterdiği sürece içeride de zaten bunların yansımaları meşrulaştırılacaktır, meşrulaşacak ve giderek şey kazanacaktır, mevzi kazanacaktır. Neden meşrulaşıyor, neden müsamaha gösteriyorlar? Çünkü içinden çıkamadıkları bir krizin ortasındalar tekrar. Aynı 1930'larda olduğu gibi. 1930'larda da bir politik kriz içindelerdi. Bir dünya savaşından çıkmışlardı. Özellikle faşizmin yükseldiği ülkeler yenilmiş ülkelerdi savaşta. Bir siyasi statüko ortadan kalkmıştı. Bunun yerine ne konacağı tartışılıyordu ve sol çok güçlüydü. Yani İtalya'da da sol çok güçlüydü, Almanya'da da güçlüydü ve bu arada Bulgaristan vesaire gibi hani Nazizm ya da faşist dalganın etkili diğer ülkelerde de güçlüydü. Dolayısıyla bir de bunun üzerine 1929 ekonomik bunalımı geldi. Şimdi bu iki durumda düzen toplumu disipline etme ihtiyacı duydu. Gerek kendi içinde, gerek toplumu disipline etme ihtiyacı duydu ve bu disipline etmenin en verimli, en sert biçimi de faşizm oldu.
1: Barış, yani
0: bugün de benzer bir krize doğru sürüklendiğimizi ifade etmek istiyorum. Yani gidişatı işaret ediyorum. Bugün bulduğumuz noktanın genel eğilimini.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Son 3 dakikamız. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na Türkiye dahil olmadığı için bu tartışmalara da Türkiye kamuoyu sanki biraz daha uzak gibi. Yani okuma anlamında bu tarihsel arka planı, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası. Sen Türkiye'deki bu anlamda hem toplumsal anlamda hem tarihi bilgi anlamında, yani 9 Mayıs'ın doğru kavrayabiliyor mu? Buna dair hani Türkiye analizin nedir?
0: Ben Türkiye'deki o hani entelektüel dünya diyeyim, düşün dünyasının buradaki kısırlığı ufak ufak aştığına dair emarlar görüyorum. Yani Soğuk Savaş nedeniyle biz Nazizmi, Faşizmi, onu yenen hani Sovyetler Birliği'nin onu yenme yapısı, onu yenen yapısı, o genel ideolojik, işte ekonomik bu konudaki seferberliği vesaire, bunları bilmiyorduk. Soğuk Savaş büyük oranda bizim buna dair bilgimizi bastırdı. Yani Rusça öğrenmek bile Rus ajanlığıyla özdeşleştiriliyordu yani. Şimdilerde özellikle birçok akademisyen arkadaşımda da görüyorum, Soğuk Savaş incelemeleri gerçekten de bunun gerçek yüzünü Türkiye'ye ufak ufak tanıtmaya başladılar. Burada Türkiye'nin aldığı konumu tekrar sorgulamaya başladılar. Özellikle 1945 sonrası aldığı konumu. Ama bu arada savaş sırasında aldığı konuma ilişkine tartışılması gereken çok nokta var. Hani evet, İsmet İnönü bu savaşın dışında kalarak gerçekten iyi yaptı. Yani bunu tartışılacak bir yanı yok. Fakat o bize politik olarak nelere mal oldu, bunları da düşünmek gerekiyor. Yani o politik çıktılarıyla birlikte tekrar ele almak gerekiyor bu süreci. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de en azından şu anda akademik entelektüel tartışmalar anlamında bu sansürün diyelim, hani o kendiliğinden sansürün kırıldığını düşünüyorum. Bir yol açıldığını düşünüyorum. Bu Peki. konuda optimistim. Ama tabii bunun kamuoyuna yansıması ne kadar sürer onu bilemiyorum. Hızlı olacağını umuyoruz.
1: Peki, çok teşekkürler akademisyen Barış Seren.
0: Teşekkür ederim.
1: Bize hem öncesi hem bugünü hem de savaşa dair detaylı bilgiler paylaştı. Yayınımız devam edecek. Ben şöyle hızlıdan bazı bilgiler daha geçeyim mi?
2: Geçin ama daha sonra ben başka bir konu açacağım size.
1: Başka konu?
2: Evet. Hatırlatacağım bazı şeyler var.
1: Onlardan başlayalım istersen. Çünkü ben şunlardan hani hızlıca bazı bilgiler, mesela 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin katılmamasını.
2: Sonra final güzel olacak çünkü.
1: Sonra ben başka bir şey saklıyordum çünkü.
2: Ben bir şiir saklıyorum.
1: Sen mi okuyacaksın?
2: Hayır, siz okuyacaksınız. Size onu unutturmamaya çalışıyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Tamam. Tamam. Şöyle sadece ya 2. Dünya Savaşı, şimdi Türkiye'nin katılması, katılmaması işte belirli bir noktada katılması gerekiyor. Daha fazla tartışılıyor gerçekten. Hı-hı. Değil mi? Biz bunu Hı-hı. görüyoruz artık. İşte İsmet İnönü'nün oradaki o kimi Türkiye'de Nazi yanlısı isimlerin oldu. Yani Almanya bu savaşı kazanır diyerek Nazi yanlısı isimler de var. Savaş anlamında, güç anlamında buna bakıyorlar. Tam tersi yönünde isimler de var. Keza işte biliyorsun Soğuk Savaş'a girdikten, yani Soğuk Savaş, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde de tam bir biraz önce Barış ondan bahsetti ya, neden biz bu araştırmaları yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Çünkü çok ciddi bir otosansür dedi, ama otosansür 51 tefrikatı var mesela, hani bayağı artık işte Türkiye NATO'ya girdi diye eleştiren Behice Boranlar, Ruysular, yani bunların hepsi gözaltına alındılar, cezaevinde yattılar ve sırf NATO'ya karşı olunduğu için bunu o dönemin hükümeti yaptı. Bir de şu Von Papel'den bahsedelim mi biraz? Mesela hı hı. 2. Dünya Savaşı öncesinde Von Papel Almanya Büyükelçisi Türkiye'nin, ama Atatürk iki kez Büyükelçi olarak Alman Dışişleri Bakanı atadığında Nazi hükümeti, yani Raif hükümeti var ve Atatürk reddediyor bunu. Kesin kestille reddediyor. Bunları bazen sadece bu isim olarak konuşuluyor ve geçiyor. Çünkü Gazi Atatürk bu ismi geçmişten tanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Falkenhayn'ın kurmay başkanı Von Papel. Ve çok böyle kibirli ve kurnaz demeyeceğim da hani böyle kurnaz ama böyle çok sinsi oyunlar oynayan bir.
2: Yani, hin mi desek?
1: Yani öyle tavırları var. Bir de tabii Gazi'nin Atatürk'ün pozisyonu biraz hani Raif hükümetine biliyorsun daha önce bir nota da vermiş. Yani hı hı. bir bilim insanını teslim edilmediği için Nazi hükümetine nota da vermiş. Ona karşı bir tavrı da var. O yüzden Von Papel'i kesinlikle kabul etmiyor. Ta ki İsmet İnönü'ye kadar hakkını teslim edelim. İsmet İnönü de iki kez reddediyor ama üçüncüde artık direnemiyor ve Von Papel buraya geliyor. Gazi de bunu işte biraz önce söylediğim gibi Filistin cephesinden kendisini tanıyor. Filistin cephesinde bulunduğu için kendisi de böyle bir tablo. Bunu neden şey yaptım? Birçok yorumda vesaire gördüm ben bu Von Papel meselesini. O yüzden hani biraz arka planını da anlatmak gerektiğini düşündüm diyeyim. Ve diğer konuğumuza geçelim mi yoksa diğer konuğumuz hatta mı?
2: Tamam. Alexander Sotnichenko hattımızın diğer ucunda, başkente uzanacağız, gidiyoruz efendim.
1: Rus evinin
2: Başkanı.
1: Evet.
2: Kendisi Radyo Sputnik'te de daha önce konuk etmiştik, ağırlama şansını yakalamıştık. Sayın Sotnichenko, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? Sesiniz inanılmaz enerjik geliyor.
3: İyiyim, teşekkür ederim. İyi mi geliyor?
2: Hı? Çok güzel geliyor. Bayramınızı kutluyoruz efendim, enişten dileklerimizle.
3: Çok teşekkür ederim. Bu hepimiz için bayram.
2: Şahane. Hı? Ankara'da düzenlenen bir ölümsüz alay yürüyüşü var. Şimdi onların görüntüleri de bizim önümüze düşüyor. Güzel böyle çocuklar ellerinde fotoğraflarıyla kendi kahramanlarını gösteriyorlar. Siz şu anda orada mısınız?
3: Evet, ama yürüyüş bitti. Şu an resepsiyon olacak. Rusya Büyükelçiliğinde resepsiyon olacak saat 4'te.
2: Nasıl bir yürüyüştü? Atmosfer nasıldı?
1: Türkiye'de nasıl kutlanıyor bir de?
3: Çok canlı, çok iyi. Bu olayı biz 20 sene gibi yapıyoruz. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Benim dedelerimden insan var. 90'larda yaşadılar ama sonra ölmeye başladılar. Ve onun için... Gaziler çok az olduğu için insanlar bu portrelerle yürüyüşü organize ettiler ve şu an tüm Rusya'da bu yürüyüşü yapıyor ve sadece Rusya değil ama yabancı ülkelerde de yaşayan Ruslar ve sadece Ruslar değil, çünkü bu tüm Sovyet Birliği bayramı, çünkü tam Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Ukrayna'dan, Belarusya'dan insanlar hep savaşta katıldılar ve her ailede bir gazi var.
2: Evet.
3: Ya hayatı kaybeden ya kazanan ama gazi var.
2: Evet, bugün Vladimir Putin de konuşmasında bunu söyledi. Her ailede bir şehit, gazi yakını mutlaka var diye söylemişti. Evet. Peki bu Türkiye ve Rusya arasında ortak tarihi hafızayı güçlendirmek için hangi kültürel adımlar atılıyor?
3: Önceki biz 3 sene önce Rusçadan Türkçe'ye çok önemli bir kitabı çevirdik. İkinci Dünya Savaşı hakkında. Hı hı. Bu Büyük Vatansiverlik Savaşı Rus en ünlü tarihçilerden. Kronik kitapta yayın edildik. Hı hı. Ve siz internette bulabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra biz savaş hakkında filmleri gösteriyoruz. Ve geçen sene bu Zafer'in 80 yılı vardı. Biz... Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde büyük bir sempozyum organize ettik. Hem Rusya'dan hem Türkiye'den konuşmacılar vardı. İkinci Dünya Savaşı hakkında. Çünkü şu ana kadar çok nasıl gölgeler var. Çok bilmeyen parçalar var. Ve tarihçiler için bu çok büyük bir iş.
1: Peki Sayın Kotnichenko, şimdi her aileden bir... gazi ya da bir şehidin olduğunu söyledik. Sizin ailenizden, yakınınızdan bir gazi, evet, bir şehit var mı? Hikayesini biraz bizimle paylaşır mısınız?
3: Evet, benim ailem Sankt Petersburg'dan, ben Petersburg'da doğdum ve benim büyük annem, büyük babam Petersburg'da, biliyorsunuz, abluka vardı. Abluka şehirde yaşamış var ve benim büyük annemin kardeşi ölmüş ve onun mezarı var, çünkü o Eylül'de ölmüş. Hı hı. Sonra Kasım'da, Aralık'ta ölen insan var, mezarı yoktu o kadar, çünkü ölen vardı. Bombalama, Nazi Almanya'dan bombalama nedeniyle ölmüş ve benim büyük dedem, benim büyük babam o albay ve o savaş zamanında katılmıştı, o subay olmuş. Hı hı. Başka taraftan benim akrabalarım Ukrayna'dan ve benim büyük babam o mitralyözcüymüş, savaşta katılmıştı ve sonra döndü. Savaştan dönmüş ve onun hatırası da benim büyük annem çok anlattı bunun için.
1: Peki Çok teşekkürler. Siz 9 Mayıs'la ilgili son olarak eklemek istediğiniz hem Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna bir mesajınız var mı Sayın Sotniçenko?
3: Evet, Türkiye için bence bu sadece Rusya ama tüm dünya için büyük bir bayramdır. Çünkü biz faşizmden dünyayı kurtardık. Biz kurtardık. Biliyorsunuz ne kadar çok kaybettik. Evet. 27 milyon kişi. Ve bu gerçekten soykırımmış. Çünkü bu 27 milyon kaybeden insan var. Sadece 8,5 milyon askeri kaybetti. 20 milyon civarında bu askeri değil, sivil insan var. Çünkü Nazile toprağımıza öldürmek için geldiler. Çocuklar, kadın var, ihtiyar var, siviller öldürdüler. Ve sadece Rusya'da, tüm dünyada bunu yapmak istediler. Bunun için bence biz gerçekten Sovyet Birliği dünyayı nazizmden kurtardık.
1: Peki.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramımızı kutluyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de kutluyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Alexander Sotniçenko bizlerle birlikteydi. Ankara'daydı. Kendisi yürüyüşten hemen sonra şu sıralarda da resepsiyondaydı. Çok teşekkür ediyoruz. O arada canlı bir bağlantıyı bizlerle kurabildi.
1: Tabii şimdi bu soruyu şundan dolayı soruyorum. Bizim tarihimizde de, yani Türkiye tarihinde de tabii ki dünya için çok önemli. Mesela hani Çanakkale anlatırken her evin ocağında, her tüten ocakta Çanakkale'den biri vardır diye tarif edilir ya. O yüzden 2. Dünya Savaşı'ndaki yani 9 Mayıs zaferi, 9 Mayıs zaferine gelen süreçte Sovyetler Birliği'nde de tam aslında bu tarif edilen durum bu. Şimdi o dönemin nüfuslarını mesela vermek istiyorum. Mesela Sovyetler Birliği'nde savaş öncesi 194 milyon civarında. Tabii şunu söylemek lazım. Yani tam rakam o dönemler için hiçbir ülke için kesin rakam söylenemez. O yüzden civarında ifadesini kullanıyorum. Ama savaş sonrasında 170 milyona kadar düşüyor. Ve 27 milyon kayıp var. ABD'nin nüfusu 140 milyon. Kayıp 400-450 bin civarında olduğu söyleniyor. İşte Almanya'da nüfus 60 ile 70 milyon arasında savaş öncesinde. Tabii ben Türkiye nüfusunu programın başında verdim şundan dolayı. Yani dinleyicilerin daha iyi anlayabilmesi için. Hani o bunların her biri insan tabii ki. Yani biz rakam olarak veriyoruz ama. Yani Sovyetler Birliği'nin 27 milyon insanını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekim 1945 sayımında savaştan sonra yapılan sayımdaki nüfusu 18 milyon 780 bindi. 18 milyon 780 bin Türkiye'nin nüfusuydu 1945 yılında. Yavaş yavaş noktalamaya başlayacağız ama bir tanıtıma gidip sonra mı noktalayalım?
2: Yok, tanıtıma hiç gitmeyelim.
1: Gitmeyelim. Hazır. Peki.
2: Şimdi birazcık zaferin kahramanlarından çok kısa bahsettik. İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye giden Sovyet kadın askerlerden bahsettik. Çok kısa geçtik ama İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda pilot, tankçı, keskin nişancı ve partizan olarak görev alan kadınlar da cesaretleriyle zaferin mimarları arasında yer aldı. İşte onları da anmak gerekiyor. İşte birçok isim var aslında bunlarla ilgili, biz birçoğunu paylaştık. Hatta haberlerimizde, sesli haberlerimizde de yer verdik. Mesela göklerdeki uçan kahramanlar diyor Lidya Litvak ve Yekaterina Budanova. Onlar dünya tarihinde tek kadın avcı pilotlar olarak kayıtlara geçti ve bakın yaşları çok küçük. Litvak 12 düşman uçağını düşüren bir isim ve 1943'te henüz 21 yaşındayken hayatını kaybediyor. En yakın arkadaşı Budanova da 26 yaşında yine savaşta şehit düşüyor 1943 yılında. Dolayısıyla bir şey mi diyecektiniz?
1: Tabii tabii, sen bitir, ben de bir ekleme yapacağım.
2: Dolayısıyla çok gençler ve çok gençler bu kadınlar ve hepsi de gerçekten inanılmaz başarılara sahipler. Onlar arasında bir tanesi var. Onların arasında bir tanesi var. Tanya.
1: Tanya.
2: Şimdi o Tanya'nın birazcık ondan değinmek istiyorum. Tanya'dan özellikle bahsetmek istiyorum. Aslında 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin kahramanı unvanı verilen ilk kadın. Esas adı Zoya Kosmodemskaya. Biraz zorlanıyorum bunu söylerken. Alman cephesinde kendisi sabotajcıydı ama dünya onu Tanya olarak tanıdı. Bir üniversite hayali kuran bir genç kız aslında Zoya. Ancak Nazi Almanya'sının saldırısına ve işgaline uğradığını öğreniyor ülkesinin radyosundan. Böyle bir haberi duyuyor ve diyor ki ben bu mücadelenin içerisinde yer almak istiyorum diyor. Ve Nazilerin Moskova'ya düzenlediği ilk hava bombardımanı sırasında itfaiye katılıyor. Annesiyle birlikte Kızıl Ordu askerleri için üniformalar ve çantalar dikiyorlar. Daha sonra hasat içinde çalışıyor kendisi yine. Emek cephesinde gönüllü oluyor ve Ekim 1941'de hasattan dönen, bakın henüz 18 yaşında Zoya, Kızıl Ordu'nun düşman atlarının gerisindeki operasyonlara katılmak için başvuruda bulunuyor ama daha sonra yakalanıyor. Dayanılmaz işkenceler geçirildiği biliniyor ve idama mahkum ediliyor daha sonra Zoya. Ve idama mahkum olurken infaza tanıklık eden işte o dönemde öyle insanlar, köy ahalisi toplanıyorlar ve orada onun çok insanları derinden dokunan bir konuşması var. Şöyle söylüyor, bakın o konuşmayı aynen aktarıyorum sizlere. Yoldaşlar, neden bu kadar mahzunsunuz? Cesur olun, savaşın, ezin faşistleri. Ölmekten korkmuyorum yoldaşlar, halkım için ölmekten mutluluk duyuyorum diyor. Ve daha sonra ilmek boynuna geçiliyor ve işte bu Zoya Sovyetler Birliği'nde Nazi direnişinin en bilinen simgelerinden biri haline geliyor ve bizim de en önemli şairlerimizden biri Nazım Hikmet'in de dizelerinde can buluyor.
1: Tanya, Zoya'nın kod adı Tanya. Ben çok etkileniyorum sürekli bu Tanya'yı anlatırken, sen hayat hikayesini anlatırken de gerçekten öyle. Tanya kod adı, daha önceki iç savaştaki bir komünistten bu ismi alıyor. 18 yaşında gönüllü Tanya. Nazım'ın da şiiri şöyle, madem zorladınız biraz programın sonunda.
2: Bu final güzel olur diye düşündük ama.
1: Ve Tanya sallandı ipin ucunda. Tanya, Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya, Bursa cezaevinde, karşımda resmin, Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde, karşımda resmin. Sene 1941 değil artık, sene 1945. Moskova kapılarında değil artık, Berlin kapılarında dövüşüyor artık. Seninkiler, bizimkiler, bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için, ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım, resmin üstüne eğiliyor başım. Nazım'ın şiirinden bir bölüm, Tanya şiirinden bir bölümü aktardık. Tanya'ya biraz önce bahsettin. İki makarna sandığının üstüne çıkarıyorlar ve orada idam ediyorlar. Aylarca, 1941 kışında idam ediliyor Tanya. Soğuk koşullar orada. Aylarca ipte kalıyor. İpteki cesedini dahi süngülüyorlar Tanya'nın. Ancak 1942'de Kızıl Ordu bölgeye girince Tanya o ipten indiriliyor. İdam edildiği o irmikten indiriliyor ve toprağa defnediliyor. Bunun üzerine de Nazım Hikmet, Nazım Usta, dünya şairimiz, Tanya şiirini yazıyor. O Tanya'nın biliyorsun heykeli vardı Rusya'da. Evet. 2022 yılında Rusya'nın Çernigev bölgesinde 18 yaşındaki Tanya'nın heykelini Ukrayna'daki, düzeltiyorum, Ukrayna'daki Çernigev bölgesindeki heykelini neonaziler yıktılar. Üzerine Nazım'ın şiir yazdığı, Nazizme karşı, faşizme karşı 18 yaşında, daha hayatının baharında Nazım şiirinde o kadar güzel anlattı ki üzerine ekleme yapamıyoruz. Ben sadece bir bölümünü okudum. Bunu şunun için, yani bu bölümü açtığın için çok teşekkür ederim. Ya bunu şunun için anlatmak ya da bu şiiri okumak, bu tarihi bazen bu Tanya üzerinden anlatılan şair insanların nerede durduğunu da bilmesi gereken sarsıcı bir olay, sarsıcı bir anı, sarsıcı bir geçmişe sebebiyet veriyor. İşte o Tanya'nın heykelini yıkanlara bugün destek veren bir Batı var. Kısmen onu düşünürken Türkiye'de dahil oluyor maalesef. Bazı siyasiler, bazı isimler, bazı liderler, kimse onlar. O yüzden bizi dinleyenler Tanya'yı, Tanya'nın hayatını, Tanya'nın üzerine Nazım'ın yazdığı şiiri ve şu an o Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlerken kime destek verdiklerini, kimi savunduklarını bir kez daha doğru okuyarak vermeleri gerekiyor. Bugün Tanya'nın heykelini yıkanların safında dururken bu tarihi de bir yerinize not edin efendim diyorum. Ben bitiriyorum. Çok teşekkürler. Biraz sürçülisan ettiysem bu bölüm beni gayet çok etkiliyor
2: güzeldi.
1: Çünkü.
2: Gayet güzeldi. Ağzınıza sağlık diyoruz. Efendim bugün 9 Mayıs Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 81. yıl dönümünü konuştuk. Moskova'dan Stalingrad'a, Leningrad'dan Berlin'e uzanan o zorlu yolu konuştuk. Bugün hala yankısı meydanlarda, marşlarda, hafızalarda, şiirlerde yaşamaya devam eden o büyük zaferi konuştuk. Bir başka özel gündemde yine Radyo Sputnik'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Günün bereketi sabah serinliğinde saklıdır. Erken kalkan sadece işe değil, kazanca da erkenden başlar. İşte bu yaşam tecrübesini en tatlı haliyle anlatan bir sözümüz vardır. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu atasözü köklerini tarım toplumunun günlük ritminden alıyor. Güneş doğmadan tarlaya inen çiftçi daha serin havada çalışır, mahsulünü zamanında toplar, kazancını katlar. Erken davranmanın getirdiği verimlilik halk arasında böyle mecazi bir ifadeyle özetlenmiştir. Şeker kattım aşıma ifadesi hem mecazi hem de duygusal bir anlam taşır. Sabah erken işe başlarsan gün boyu yaptığın iş daha verimli, kazancın da daha tatlı olur. Tatlı aş sabahın bereketidir. Günün altın vaktini kaçırmayanın kazancı da yüzü de parlar. Bugün erken kalktım işime, şeker kattım aşıma sözünün güne erken başlayan hikayesini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jokye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansı robot, keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan tarihi Jokye Tapınağı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda'nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Jogye Tarikat tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi. Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin "kendini adayacak mısın?" sorusuna "evet, kendimi adayacağım" diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi'den yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi enerji tasarrufu yapması istendi. Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı özellikle genç kuşaklar arasında eski moda olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jogye tarikatı bu teknolojik hamleyle gençlerin dini olan ilgisini artırmayı ve teknoloji ile maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri bu gelişmenin şefkat, bilgelik ve sorumluluk değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor. Güney Kore'de teknoloji ile dini ritüellerin kesiştiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'de bulunan Jogye Tapınağı'nda Gabi isimli insansı bir robot düzenlenen özel törende Budizm'e bağlılık yemin ederek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolda şimdi sıra geldi. Savunma organizasyonunun belki de en temel yapı taşlarından birine. Çift stoper sisteminde biri stoper, diğeri cover olarak oynar anlayışına. Bu model futbol sahasına dengeyi sağlamak ve savunmayı iki yönlü işler hale getirmek için çokça başvurulan bir stratejidir. Futbol sahasında bir savunma hattını güçlü kılan şey sadece oyuncuların bireysel kalitesi değildir. Asıl mesele oyuncuların birbirini nasıl tamamladığı, hangi rolü üstlendiği ve sahadaki pozisyonlarını hangi dengeyle paylaştıklarıdır. İşte bu dengeyi kuran en klasik savunma ikililerinden biri stoper, diğeri cover rolünü üstlenen çift stoper modelidir. Türkçe'ye çevirirsek biri ön çıkıp müdahale eden karşılayıcı, diğeri arkayı kollayan süpürücü diyebiliriz. Birbirine zıt gibi görünen bu iki rol aslında kusursuz bir bütünlük içinde işler. Bu savunma ikilisinin temel amacı rakip hücumları iki kademeli olarak karşılamaktır. İlk oyuncu yani stoper rolündeki stoper genellikle fiziksel olarak güçlü, agresif ve rakibe direkt baskı yapan bir oyuncudur. O top rakibe geldiği anda öne çıkar, müdahale eder, gerekirse vücudunu koyar, hava topuna çıkar, fiziksel temas kurar. Onun görevi ilk engel olmaktır. Rakibi durduramazsa arkasında bir sigortası vardır. Cover rolündeki stoper. Cover oynayan stoper biraz daha geride pozisyon alır. O ani tehlikeleri sezer, boşta kalan topları toplar, rakibin sıyrılması durumunda arkada güvenlik hattı oluşturur. Zeki, pozisyon bilgisi yüksek ve soğukkanlı bir oyuncudur. Onun işi müdahaleden çok okumaktır. Rakip pasın nereye gideceğini sezmek, topun düşeceği noktayı tahmin etmek ve gerektiğinde diğer stoperin açığını kapatmaktır. Böylece takımın savunma bloğu dağılmaz, dengede kalır. Bu ikili modelin avantajı şudur. Takım savunması hem öne çıkabilir hem de geriye yaslanabilir. Stoper rakip forveti önde karşılar, cover arkada kalır. Böylece savunma çizgisi bozulmaz ve her iki oyuncu da kendi özelliklerine göre en etkili alana görev yapar. Bu özellikle 4-4-2 veya 4-2-3-1 gibi çift stoperli dizilişlerde sıkça uygulanır. Peki bu sistemin dezavantajları var mı? Tabii ki var. Eğer stoper oyuncusu zamanlamayı kaçırırsa rakip savunma arkasına sarkabilir. Cover rolündeki oyuncuysa sürekli geri çekilirse takımın savunma hattı çok geriye yaslanır. Bu da rakibin orta sahayı ele geçirmesine neden olabilir. Ayrıca iki oyuncu arasında iletişim bozulursa savunmanın dengesi dağılır. Bu yüzden bu sistem ancak yüksek konsantrasyon ve uyum içinde oynayan ikililerle etkili olur. Bu sistemin en iyi örnekleriyle devam edelim. Nemanja Vidić ve Rio Ferdinand ikilisi. Manchester United'da bu rol paylaşımını kusursuz şekilde oynadı. Vidić karşılayıcıydı, hava toplarında rakibi ezer, temaslı oyunu severdi. Ferdinand ise arkasını süpüren, pas arası yapan, oyunu okuyan cover stoperdi. Birlikte yıllarca İngiltere ve Avrupa'nın en sağlam savunmalarından birini oluşturdular. Bir diğer örnek Charles Puyol ve Gerard Pique ikilisi. Puyol, içgüdüsel, cesur ve savaşçı stoper rolündeydi. Rakibi doğrudan karşılardı. Pique ise geride daha sakin duran, topu daha iyi kullanan cover pozisyonundaydı. Bu ikili Barcelona'nın hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı. Bugün hala bu model kullanılmakta. Örneğin Rafael Varane, Lisandro Martinez ikilisi Manchester United'da bu yapıyı günümüzde sürdürüyor. Martinez biraz daha agresif oynarken Varane daha geride pozisyon alıyor. Benzer şekilde Kim Min-jae ve Matis de Ligt da

0: ve oyuncuların birbirine gözle değil, sezgiyle bağlı olmasıdır. Biri ileri çıktığında diğeri onun boşluğunu düşünmeden doldurmalıdır. Çünkü iyi bir savunma sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da birbirine kenetlenmiş oyuncularla kurulur. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun en eski ama hala geçerli savunma yapılandırmalarından biri olan stoper ve cover stoper, yani karşılayıcı ve diğeri arkayı kollayan süpürücü oyuncuları konuştuk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye'deki altın madenciliği 2001 yılında İzmir Bergama'da başladı. Çevre aktivistlerinin toprağın üstü altından daha değerli uyarıları dikkate alınmadı. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası yeniden gündeme gelen vahşi altın madenciliğini canlı yayında anlattı.
2: Madenler kimsenin emeği olmadan, ki hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin emeği olmadan kendiliğinden oluşmuş insanlığın ortak değerleri. Yani burada kimsenin bir emeği yok. Herkesin ortak malı. Burada ne oluyor? Madenler, yani ortak olan değerlerimiz, birilerinin çıkarı için, birilerinin karı için hiçbir şey gözetilmeden, biraz önce sizin verdiğiniz rakamlar, değerler, doğa, çevre, ondan daha da önemlisi insan yaşamı dahi önemsenmeden kar amaçlı olarak üretilmeye çalışılıyor. Eğer sizin üreteceğiniz değer, kaybettiğiniz değerlerden azsa bunun miktarı, bu yapılmaz. Alternatif maliyet analizinin şeyi budur. Yani siz orada iki kazma vurup alacağınız maden uzun vadede zarar

0: giderilemiyorsa ve yerine tekrar doğayı yerine kazandıramıyorsanız bunu yapılmaması gerekiyor. Oysa Türkiye'de yıllardır buna hiç dikkat edilmiyor. Talana dönüştü bu. Bunun adı madencilik değil Mustafa Bey. Bunun adı talan. Bunun adı sömürge madenciliği. Bu ülkeye bir şey kalmıyor buradan. Sırf orada 3-5 şirket para kazansın diye bütün doğamız talan ediliyor. İtiraz edenler gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor. Önüne kolluk kuvveti çıkarılıyor ve mülksüzleştiriliyor. Acele kamulaştırmayla elinden, dededen, babadan, atadan kalma topraklar elinden alınıyor artık. Bu bir demokrasi sorununa dönüştü. Sadece bir ticari işlem gibi bakmamak gerekiyor artık bu olaylara. Bu bir demokrasi sorunu. Altın madeni ki onsunda 3000 dolar civarında kar bırakan bir şey bu iş. Yani çok ciddi yüksek kar marjıyla çalışan bir iş. Şu anda Türkiye'deki altın madencilerinin ki bunun çoğulusu şirkettir, yabancı sermayedir. Devlet hakkı denen maden kanununa göre devlet hakkı olarak tanımlanmış olan devlete bıraktıkları para %2'yi geçmiyor. %98'ini götürüyorlar. Ve bunu adam açık açık söylüyor. Demişti ki Alamos Gold'un Kanadalı yetkilisi, Kaz Dağları'ndan Toronto'ya dolar boru hattı çektik dedi adam utanmadan. Dolar boru hattı çektik dedi Toronto'ya. Düşünün. Bu %98'i oraya akıyor. %2'si de ne yazık ki bu ülkenin yoksul insanlarına göz boyamak için bırakılıyor. Ve buna biz ses çıkaramıyoruz ne yazık ki. Yük de ağır, pahada hafif madencilik yapılıyor. Bu şu demektir, ürettiğimiz madenlerin neredeyse tamamına yakınını biz ham madde olarak yabancılara 10 liraya satıyoruz, 1000 liraya geri alıyoruz daha sonra. Orada işlendikten sonra. Bunun adı madencilik olamaz, bunun adı sömürge madenciliğidir. Tam tanım budur, sömürge madenciliğidir.
1: Yani diyelim burada bu kadar pervasızca davranıyor, kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi?
0: Ya mümkün değil, tabii mümkün değil. Yani şimdi Kanada'da ya da Avustralya'da bunların %1'ini yapmaları mümkün, yaptırmazlar.
1: Herhangi bir maden şirketi bir yerde ruhsatı aldığında orada ne kadar bir rezerv var bilmiyor mu?
0: Kendi bildiriyor, biliyor. Ha,
1: hayır,
0: biliyor.
1: Kendi biliyor, devlet bilmiyor.
0: Tabii kendi bildiriyor ve devlet onun verdiğini beyanı esas kabul ediyor.
1: Çok tuhafmuş bu.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası yeniden gündeme gelen vahşi altın madenciliğini canlı yayında anlattı. Maden demokrasi sorununa dönüştü diyen Torun, maden herkesindir. Türkiye'de yapılan madencilik değil talandır. Bunun adı sömürge madenciliğidir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anneler Günü'nün alışveriş telaşı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar 50 bin lira hediye çeki kazandığınız vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise dolandırıcılık amacıyla açılan bazı internet sitelerine erişim engeli getirdi. Sabahtan Barış Şimşek'in haberine göre internet üzerinden Anneler Günü hediyesi kazanma fırsatı başlıklı linkler paylaşan dolandırıcılar vatandaşlardan birkaç basit soruyu yanıtlamalarını istiyor. Ardından kullanıcılara 50 bin lira Anneler Günü hediye çeki kazandınız mesajı gönderiliyor ve kişisel bilgilerle banka bilgilerinin ilgili link üzerinden girilmesi talep ediliyor. Daha sonra ise hediye çekinin alınabilmesi için kampanya katılım ücreti adı altında para isteniyor. Örneğin vatandaşlardan 1000 lira yatırmaları gerektiği belirtilerek 50 bin lira değerinde de hediye çeki verileceği iddia ediliyor. Bu tutarı gönderen kişilerden paranın askıda kaldığı bahanesiyle yeniden ödeme yapmaları talep edilirken, ödeme yapmayanlara ise kampanya koşullarını ihlal ettiniz, avukatımız sizinle iletişime geçecek gibi ifadelerle baskı kurulmaya çalışılıyor. Bu yöntemle vatandaşın bankadaki parası çalınabiliyor. Dolandırıcıların özellikle Instagram, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarında reklam vererek kullanıcıları sahte sitelere yönlendirdiği belirtildi. Anneler Günü hediye çeki temalı reklam görselleriyle hazırlanan sahte sayfaların kurumsal markaların resmi internet sitelerine benzetildiği ifade edildi. Uzmanlar sosyal medya reklamları, SMS, e-posta veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen bağlantılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların ise vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmeleri, şüpheli işlem bildirimi yapmaları, kartlarını kullanıma kapatmaları ve ardından emniyet birimlerine veya savcılığa suç duyurusunda bulunmaları öneriliyor. Anneler Günü öncesi dolandırıcıların yeni yöntemi hediye çeki vaadi oldu. Sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların bilinen markaların internet sitelerini taklit ederek sahte kampanyalar hazırladığı belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı, hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu, 21 kişiyi öldürdü.
1: Öğrenciyi öldürdü.
0: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra, yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra, füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu, başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor efendim.
1: Kazancına kazanç katıyor.
0: İşte tam kandan beslenmek budur.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, küslük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et hürmez. Anlamı bugünkünden farklı değil, et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz, Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Erdursun, Türkiye'deki emekli sayısı ve bayram ikramiyeleri hakkında konuştu.
2: Bayram ikramisi 4000 lirada kaldı. Dün bakan da açıkladı. Kurban
3: bayramı herhalde bu değişmez, bu saatten sonra değişmez herhalde.
2: Kurban bayramında da 4000 lira verilecek ama tüm emekliler 4000 lira alamayacak. Şimdi burada da kendi primleriyle emekli olmuş ve hayatta olan emekliler 4000 lirasını alır. Ama bir kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden emekliden dolayı hak sahibi olarak dul kalan eşi,
3: geçtiyse o
2: kız
3: alamıyor.
2: Ya da çocuğu yetim aylığı alan kişilerde, yetimlerde 1000 lira. Dul kalan eş, karı koca fark etmez. Dul kalan eş çalışıyor ya da kendi emekliliği var ise bu durumda 2000 lira. Dul kalan eş çalışmıyor ya da kendi emekliliği yok ise 3000 lira. Ve diğer normal emeklilerde 4000 lira olarak bayram ikramiyesini alacak. Türkiye'de Okan Bey, kaç kişinin emekli olduğunu biz bilmiyoruz. Ben biliyorum da bilenler de vardır ama toplumun büyük bir kesimi Türkiye'de kaç milyon kişinin emekli olduğunu bilmiyor. Türkiye'de 12,5 milyon kişi emekli ama hep hükümet yetkilileri de hep 17 milyon diye açıklama yapıyor. Dul yetim aylığı alanları da emekliymiş gibi değerlendiriyorlar. Bakın, açıklama yaparken, istatistiksel veriler açıklanırken deniliyor ki Türkiye'de 17 milyon emekli var.
3: Evet.
2: Ama bayram ikramiyesi verilirken o kişilere 4 bin lira verilmiyor, yaklaşık 4,5 milyon kişiye. O kişiler biz peki neden 4 bin lira almıyoruz diyorlar. Siz emekli değilsiniz diyorlar. Siz emekli olan kişiden dolayı hak sahibi olarak sosyal yardım alıyorsunuz. Peki emekli sayısı açıklanırken niye 17 milyon olarak açıklanıyor? Çünkü istatistiklerde de düşük emekli aylıklarını aslında hükümet bir taraftan da halka emeklileri şikayet ederek, bakın çok emekli var, ben o yüzden de size düşük aylık veriyorum gibi bir algı oluşturmak için sürekli rakamı, daha doğrusu sayıyı 17 milyon olarak açıklıyorlar. Türkiye'de 12,5 milyon civarında emekli var.
3: Şu az önceki konu, gündemde olan bir konu da çok fazla artık duymaya başladık. Siz de az önce söylediniz. Erken seçim geliyor galiba 2027 yılı itibariyle, siz de görüyor musunuz?
2: Kasım ayında seçim olacak.
3: Olacak mı diyorsunuz? Peki bu seçim hazırlığı da yapıldığına dair özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın neler yapacak ki, neler verecek ki? Emekliyi mi mutlu edecek biraz? Asgari ücretliyi mi mutlu edecek biraz? Ne olacak
2: şimdi
3: yani?
2: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç kimseyi mutlu edemez. Zaten böyle bir dertleri de yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece kendi işine odaklanmış. Merkez Bankası ile beraber yüksek olan enflasyon oranlarını düşürmek, daha fazla vergi toplamak, maliye politikası ve para politikasının ikisini beraber uygulayarak, piyasaya müdahale ederek, dövizdir, altındır, bir taraftan bu müdahaleler, diğer taraftan işte vergi, dolaylı vergi, ek vergi, yeni vergilerle müdahale ederek para toplamaya çalışıyorlar. Onların asli görevi şu anda seçim değil, kendi işleri. Ama bu kendi işleri daha sonra AK Parti'nin başına bela olacak.
3: Öyle mi?
2: Seçim döneminde böyle devam edemez. Çünkü sürekli şunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Diyor ki biz bir ekonomik model uyguluyoruz. Bu ekonomi modelimiz de dört dörtlük bir model. Her şey de iyi gidiyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıla göre bu yıl 1 milyon kişinin birkaç ayda işsiz kaldığı kağıt üzerinde.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan Özgür Erdursun, her emeklinin bayram ikramiyesini 4000 lira olarak alamayacağını ifade etti. Türkiye'deki emekli sayısına ilişkinde konuşan Erdursun, Türkiye'de 17 milyon emeklinin olduğu söyleniyor ancak bayram ikramiyesi 4000 lira olarak verilmiyor dedi. Erdursun, 2027'nin Kasım ayında seçim beklediğini de söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Bunu biliyor muydunuz? Depremin büyüklüğü, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklüğü, ölçümün nerede yapıldığına bağlı olarak değişmez. Depremin şiddeti ise, depremin yeryüzünün belirli bir noktasında sebep olduğu sallanmanın gücünü ifade eder. Bu nedenle depremin şiddeti, depremin merkez üssünden uzaklığa bağlı olarak değişir.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları mercan resiflerinde daha önce bilinmeyen binlerce mikrop türü keşfetti. Mercan resiflerinin moleküler olarak tam bir altın madeni olduğu vurgulandı. Araştırmacılar bu canlıların gelecekte tıp ve biyoteknoloji alanında kritik rol oynayabileceğini söylüyor. Araştırmacılar Pasifik Okyanusu'ndaki 32 adada bulunan 99 mercan resifinden örnek topladı. Çalışma sonucunda 645 farklı mikrop türünün genomu yeniden oluşturuldu. Bilim insanları bunların %99'undan fazlasının daha önce genetik olarak tanımlanmadığını açıkladı.

0: Enstitüsü'nden Profesör Oliver Thomas, mercanlarda yaşayan bazı mikroorganizmaların yeni enzimler ürettiğini ve bunların biyoteknoloji için büyük potansiyel taşıdığını açıkladı. Thomas, bu araştırma mercan resiflerini korumak için açık bir çağrı niteliğinde ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları, bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Nature dergisinde yayımlandı. Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, mercan resiflerinin yalnızca deniz yaşamı için değil, geleceğin ilaçları için de büyük önem taşıyabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, moleküler altın madeni olarak adlandırdığı resiflerde yaşayan mikropların güçlü biyolojik bileşikler ürettiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili Emre Altun'un herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbir beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde yani. Öyle bir niyetim var abi. Öyle oluyor mu?
2: Tabii esprisi ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. Eylesin. İkisi de yaşlarını hiçbir zaman göstermediler. Hı-hı. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Aa. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla yapacak da çok iş var ya. Hı-hı. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre trafik kazalarında 6035 kişi hayatını kaybederken 403.937 kişi yaralandı. Karayolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106,7 yaralanma meydana geldi. Bir önceki yıla göre trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı %5,0 azalırken yaralı sayısı ise %4,9 artış gösterdi. İl düzeyinde en fazla ölü sayısı 290 ölümle Ankara'da. En fazla yaralı sayısı 47.717 yaralıyla İstanbul'da görülürken, en az ölü sayısı 5 ölüyle Ardahan'da. En az yaralı sayısı ise 294 yaralıyla yine Ardahan'da gerçekleşti. Ölümlerin %57,2'si yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %90,6 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 345.489 kusura bakıldığında kusurların %90,6'sının sürücü, %7,7'sinin yaya, %0,8'inin taşıt, %0,6'sının yolcu ve %0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde araç hızını, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kusuru, toplam 345.489 kusurun 114.636 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 52.974 kusurla 2025 yılında en sık görülen ikinci kusur olurken, arkadan çarpmak 29.735 kusurla 2025 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu. Türkiye'de 2025 yılında Ağustos ayı %10,4 payla en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı %5,7 payla en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar %15,1 payla en fazla cuma günleri ve %13,6 payla en az pazar günleri gerçekleşti. Ölümler en fazla yayaya çarpma şeklinde oluşan kazalar sonucunda meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2025 yılında trafik kazalarındaki can kayıplarının önemli bir bölümü yayaya çarpma sonucu gerçekleşti. Kazaların büyük kısmı yerleşim yeri içinde meydana gelirken sürücü kaynaklı kusurlar ilk sırada yer aldı. En sık görülen ihlaller arasında hızın yol ve hava koşullarına uygun ayarlanmaması, geçiş önceliğine uyulmaması ve arkadan çarpma öne çıkarken yıl boyunca en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası Ağustos ayında yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar, çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: No Nonsense Defender. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Futbol sahasında bazı oyuncular vardır. Onlar oyunun süsüyle, estetiğiyle pek ilgilenmezler. Onlar için önemli olan topun tehlike bölgesinden bir an önce uzaklaştırılması, rakibin etkisiz hale getirilmesi ve kalenin güvence altına alınmasıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün Türkçe'ye en uygun karşılığı olan topu uzaklaştıran klasik stoper ya da halk ağzıyla söylersek temizleyici stoperi anlatacağız. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper. Bu oyuncu tipinin temel felsefesi son derece nettir. Top varsa uzaklaştırılır, rakip varsa durdurulur. Pas yüzdesi, teknik kapasite ya da oyun görüşü gibi detaylarla ilgilenmez. Onun görevi kaleye yaklaşan tehlikeyi saf dışı bırakmaktır. Gerektiğinde topu tribüne yollar, gerektiğinde rakip forveti fiziksel üstünlüğüyle yıldırır. Temaslı oyunu sever, hava toplarına hakimdir ve müdahale anında tereddüt etmez. Onun futbol tanımı risk almadan güvenli oynamaktır. Bu stoper tipi genellikle dörtlü savunmaların ya da düşük blok savunmaların bir parçasıdır. Rakip sürekli uzun top atıyorsa, ikinci toplar üzerinden pozisyon arıyorsa bu tür savunmacılar takım için adeta bir sigorta gibidir. Özellikle İngiltere Premier Ligi, Türkiye Süper Ligi gibi fiziksel mücadelenin ön planda olduğu liglerde bu kaleci tipi uzun yıllar boyunca bel kemiği olmuştur. Çünkü burada işler bazen ayakla değil yürekle çözülür. Ve no nonsense stoperler yüreğini ortaya koyan adamlardır. Bu oyuncular genellikle fiziksel olarak oldukça güçlüdür. Boyları uzundur, göğsü, omuz yapıları gelişmiştir. Hava toplarında üstünlük sağlar, rakip santraforla birebir mücadeleye girmekten çekinmez. Genellikle yavaş ama sağlam adımlarla oynarlar. Ayağı pasla değil, doğrudan uzaklaştırma odaklı top kullanımıyla tanınırlar. Mental olarak cesur, kararlı, lider ruhlu ve gerekirse faul yapmayı bilen oyunculardır. Onlar için gerekirse kart gör ama pozisyonu kes prensibi kutsaldır. Bu tip stoperlerin günümüzde teknik direktörler tarafından tercih edilme nedeni yanında bir oyun kurucu stoperle birlikte dengeli bir yapı kurma arzusudur. Yani biri topu oyuna sokarken diğeri savunmanın bel kemiği olur. Bu yapı geçmişte Vidic-Ferdinand ikilisinde mükemmel şekilde görülmüştür. Vidic tam anlamıyla bir no-nonsense stoperdi. Sertti, sarsılmazdı, rakip ceza sahasına yaklaştığında onun gölgesi yetiyordu. Topu ayağına aldığında süslemezdi. Gerekirse tribünlere gönderir, takımını organize ederdi. Yanındaki Ferdinand ise daha yumuşak, daha pasçıydı. Türkiye'de bu rolün en belirgin isimlerinden biri kuşkusuz Bülent Korkmaz'dır. Cengaver lakaplı Bülent Galatasaray savunmasının lideriydi. Teknik kapasite yerine liderlik, kararlılık ve fiziksel mücadeleyle ön plana çıkmış, gerektiğinde burnunu kırıp oyuna devam etmiş, bu karakteriyle de taraftarların gönlünde taht kurmuştur. Aynı şekilde Servet Çetin de topu ayağına aldığında değil, rakip topu ayağına aldığında daha etkiliydi. Topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoper tipi bazı dezavantajlar da barındırır. Öncelikle teknik kapasitesinin düşük olması nedeniyle topu oyuna sokarken hata yapabilir. Rakibin önde pres yaptığı anlarda panikleyebilir, geri pas yapacak alan bulamayınca topu uzun vurmak zorunda kalabilir. Ayrıca oyunun temposunu kontrol etmek ya da pas zincirine katılmak gibi görevleri yerine getirmesi beklenmez. Bu da takımın geriden oyun kurmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden modern futbolda tek başına değil, daha yaratıcı bir stoperle birlikte oynatılması yaygındır. Unutmamak gerekir ki büyük turnuvalar genellikle büyük savunmacılarla kazanılır. Ve o savunmacıların çoğu süsü değil mücadeleyi tercih eden, ayağındaki topa değil yüreğindeki kararlığa güvenen isimlerdir. No-nonsense stoperler bu yüzden hala değerli, hala vazgeçilmezdir. Çünkü bazı işler hala düz, dürüst ve kararlı oyuncular ister. İşte bugün futbolun ansiklopedisinde topu taca attığında bile tribünleri ayağa kaldıran, topu uzaklaştıran müdahaleci klasik stoperleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer Rusya'da ve birçok ülkede her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. 1941-1945 yılları arasında süren bu kanlı savaş tarihe yalnızca yıkımıyla değil Sovyet halkının gösterdiği büyük direniş ve fedakarlıkla da geçti.
1: Sovyetler Birliği Nazi işgali sırasında 20 milyona fazla vatandaşını kaybetti. Nazi savaş makinesi Sovyet ordusunun kararlı direnişi ve ilerleyişi neticesinde Berlin'e girmesiyle birlikte ortadan kaldırıldı. Sovyet ordusunun Nazi Almanyası tarafından kullanılan parlamento binasının çatısında dalgalandırdığı orak çekiçli kızıl bayrak 2. Dünya Savaşı'nın simgelerinden birisi haline geldi.
0: Ancak Sovyetler Birliği'nin 20 milyondan fazla vatandaşını kaybederek hem işgale direndiği hem zafere ulaştığı 2. Dünya Savaşı'nda batılı ülkeler soğuk savaştan bu yana kademeli olarak Sovyet katkısını hafızalarından silmeye çalışıyor. Özellikle savaş öncesi Adolf Hitler'le işbirliği yaparak Çekoslovakya'yı işgal etmesine ve Avusturya'yı ilhak etmesine göz yuman İngiltere, Fransa ve ABD, 2. Dünya Savaşı'nı tamamen batılı ülkeler kazanmış algısını yönetmek için basını ve sinema sektörünü aktif bir şekilde kullanıyor. Son olarak Avrupa Birliği, geleneksel olarak 5 Mayıs'ta kutlanan Avrupa Günü'nün tüm Avrupa Birliği'nde 9 Mayıs'ta kutlanacağını duyurdu. Moldova'da demokratik hak ihlalleri ve Gagavuz Türk özel bölgesine yönelik baskılarıyla gündeme gelen hükümette 9 Mayıs'ta Nazilerin mağlup edilmesinin kutlanmasını yasakladı.
1: Konuya ilişkin Radyo Sputnik'te gazeteci Kutalmış Gürbüz'e konuşan 19 Mayıs Üniversitesi Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi tarihçi Doktor Cumhur Kaygusuz, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Nazi Almanya'sının askeri kayıplarının 1/4'ünü Sovyetlere karşı yaşadığına dikkat çeken Doktor Kaygusuz, diğer yandan 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte başta ABD, İngiltere ve Fransa'nın Adolf Hitler'i cesaretlendiren adımlarına da dikkat çekti. Hitler'in 1938'de Çekoslovakya'ya ait Sudetleri ilhak etmesine olanak tanıyan Münih Konferansı ile birlikte Nazilerin savaşa yönelik cesaretinin arttığının altını çizen Doktor Cumhur Kaygusuz'un insanlık tarihinin en kanlı savaşı olan 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcından savaş sonrasına kadarki dönemi ilişkin tespitlerini, saptamalarını ve paylaştığı bilgileri Radyo Sputnik özel röportajında şimdi dinleyebilirsiniz.
2: Hocam merhaba, iyi günler.
3: Tekrar merhabalar.
2: Tarihin gördüğü en korkunç savaşlardan ve etnik temizliklerden birine tanıklık edildi Sovyet coğrafyasında. Nüfusların 1/4'ü ortadan kaldırıldı Nazi işgalinde. Savaşın çıkışı, yani bir anda çıkmadı savaş. Batı'nın o dönemki büyük güçleri, Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Hitler ile nasıl anlaşmalar yaptı hocam? Yani bu savaşa giden süreçte nasıl bir ilişki kurdular ve neden daha sonra hep Molotov-Ribbentrop paktına gönderme yaptılar? Yani neydi Hitler'in Batı ile ilişkisi hocam? Önce bunu sormak istiyorum.
3: Şimdi evvela bu tabii insanlık tarihinin gördüğü en büyük silahlı mücadele ve sonuçları bakımından da son derece trajik. 80 milyon civarında aşağı yukarı farklı kaynaklara göre tabii kayıplar söz konusu. İnşallah da böyle bir şey bir daha tekrar etmez hiçbir zaman. Fakat 2. Cihan Harbi'nin sonuçları ve bu sonuçların sebep olduğu diyelim efendim, siyasi meseleler henüz daha çözümlenmiş değil. Biz bunları farklı yansımalarla, farklı bölgelerde zaten görüyoruz an itibarıyla. Yani 2. Cihan Harbi evet çok büyük kayıplara sebebiyet verdi. Fakat bu kayıplar sonucunda ortaya çıkan görüntü ve tablo o zaman ortaya çıkan büyük meseleleri tamamen çözmüş değil. Maalesef tekrar söylüyorum, farklı formatlarda ve farklı biçimlerde bugün hala karşımıza çıkmaktadır. Kısaca böyle bir girizgah yapalım. Şimdi siz 2. Cihan Harbi durup dururken ortaya çıkmadı şeklinde bir efendim ifadede bulundunuz. Bu oldukça doğru bir tespit. Aslına bakarsanız 2. Cihan Harbi 1. Cihan Harbi'nde çözülemeyen meselelerin efendim belirli evrelerden, belirli merhalelerden geçerek tekrar toplumların önüne gelmesiyle vuku bulmuştur demek yanlış olmayacaktır. Benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili böyle. Buradaki en önemli hadise elbette 29 buhranından sonra ortaya çıkan yeni efendim tablo. Onun evveliyatında bir takım efendim Batı dünyasının bilhassa Avrupa üzerindeki, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerinde uygulamış olduğu belirli stratejiler, bu Weimar Cumhuriyeti'nin işte fonlanması, kredilendirilmesi vesaire, bunlar önemli. Tabii Versailles antlaşmasını bir yere koyabilirsiniz. İki cihan harbi arasındaki geçici barış dönemi önemlidir. Buradaki gelişmelere dikkatle bakmak gerekir. Bunlara bakmak lazım. O konuyu çok fazla uzatmamak adına, sizlerin fazla zamanınızı almamak adına aslında önemli tarihçilerimizden, ünlü tarihçilerimizden Profesör Doktor Sina Akşin'e efendim başvurabiliriz. Malumunuz onun şu anda oldukça ilgi gören, uzun zamandır da ana kaynak niteliğini haiz olarak kullanılan çok güzel bir eser var. Kısa 20. yüzyıl tarihi. Onun mesela burada, hocanın burada yapmış olduğu bir tespit var. İkinci Cihan Harbi'nin sonuçlarıyla ilgili görüşlerini anlattığı kısımda bu. Aynen şunu söylüyor hoca. Diyor ki bir bakıma İkinci Cihan Harbi'nin sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir denilebilir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla buraya da önce borç vererek finansmanla girmiştir. Sonra da bir fiil zaten dahil olmuştur. İtilaf devletlerini kazandırmıştır. İtilaf devletlerinin galip gelmesinde başrol oynamıştır. Akabinde milletler cemiyeti fikrini ortaya atmıştır. Ve milletler cemiyeti fikri ortaya atılıp milletler cemiyeti kurulduktan sonra ki biliyorsunuz bize de Musul konusunda çok ciddi bir efendim menfi bir etkisi vardır milletler cemiyetinin almış olduğu Musul komisyonu, komisyonun efendim hatta komisyona çok da dağıtmayayım konuyu. Orada bize yönelik bir takım efendim menfi kararları da vardı Milletler Cemiyeti'nin. Velhasıl efendim Milletler Cemiyeti tasarısını ortaya atmıştır. Milletler Cemiyeti'ni kurdurmuştur. Fakat Milletler Cemiyeti kurulduktan sonra Monroe doktrinine tekrar çok hızlı dönüş yapıp kendi kabuğuna çekilmiştir Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla kendi kabuğuna çekilmesi Milletler Cemiyeti'nin zamanla tasfiye olmasına, iflas etmesine sebebiyet vermiştir. Bu da 33'te Almanya'da iktidara gelen Hitler'in Nazi Almanyası konseptinin günden güne güçlenmesine, elini kuvvetlendirmesine ki biliyorsunuz onlar Versay nefretiyle o propaganda iş başına geldiler. Ve Versay'ın öcünü alma sözüyle Alman kamuoyunda çok ciddi bir yer edindiler ve elleri çok kuvvetlenmiştir. Dolayısıyla belki de Amerika 1. Cihan Harbi'ne katılmasaydı diyor hoca, o takdirde İtilaf ve ittifak arasında çok daha mantıklı, çok daha eşit şartlarda imzalanacak bir mutabakat vücuda gelebilecekti. Dolayısıyla 2. Cihan Harbi hiç patlamayacaktı. Belki de bu Avrupa'daki totaliter rejimler, yani İtalya'daki Mussolini rejiminden ve Almanya'daki Hitler rejiminden bahsediyoruz. Bunlar hiçbir zaman iş başına gelmeyecekti. Ama tarih bilim tabii bu ihtimalleri göz önünde bulundurmuyor. Şimdi birinci tespitimiz bu olsun. İkinci mesele şu. Şimdi siz dediğinizde Batı'nın işte Hitler Almanyası'yla işte 3. Reich diyor, 3. Reich diyor Adolf Hitler kendi Nazi İmparatorluğu sorduğunda Nazi Almanyası'na. Biz Nazi Almanyası diyelim. Nazi Almanyası ile Batı'nın ilişkisi. Şimdi bakın mesela Çekoslovakya meselesi bununla ilgili çok iyi bir örnek. Çok fazla uzatmadan mesela bunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi bu Hitler 33'te iktidara geldikten 2 sene sonra Alman Silahlı Kuvvetleri Wehrmacht kuruyorlar. Yani onun kurulmasının için kanun efendim kabul ediliyor. 1935'te yürürlüğe giriyor. Şimdi bu aşamanın ardından biz Nazi Almanyası'nın bilhassa Avrupa yani Avusturya'dan başlamak üzere biliyorsunuz onların Lebensraum dedikleri bir yaşam alanı politikaları olacak. Bu yaşam alanı politikaları doğrultusunda bütün bölgeleri Almanlaştıracaklar. Yani orada işte güya şurada bu Almanlar var. Çekoslovak meselesinde de öyle oldu. Sözüm ona Sudet Almanları dediler, işin içine girdiler vesaire. Dolayısıyla böyle bir strateji belimseyecekler. Bunu izleyecekler orada. Şimdi 38'in Mart ayına gelindiği zaman Avrupa'daki siyasi gündem ve siyasi atmosfer bayağı gergindir. Onu bir kere ifade edelim. Neden? Çünkü 38'in Mart ayında, 12 Mart'ında Alman birlikleri yani Almanya'nın silahlı kuvvetleri Wehrmacht'ın kara birlikleri efendim Avusturya'ya intikal ediyor. Avusturya'ya intikal ediyor. Şimdi bir ilk başta uluslararası mecrada olumsuz karşılansa da şaşkınlıkla karşılansa da bunlar sonuçta aynı dili konuşan aynı efendim etnik kökene sahip devletler oldukları için çok da garipsenmiyor mesele. Şimdi ana dili Almanca olan en büyük ikinci ülke ve tabii biliyorsunuz Hitler kendisi de Avusturyalı yani yavru vatan ya direkt olarak nitelendiriyor. Avusturya Almanya'ya dahil oluyor efendim ve fiilen Wehrmacht'ın yani Alman Silahlı Kuvvetleri'nin asker ve subay kaynağı haline dönüşmüş. Şimdi bakın Eylül 1939'da Varşova'ya, Haziran'ın 1940'ın Haziran'ında Paris'e ilk giren bu Alman Birliği ünvanını elde eden ve 1941'de de Sovyetlerdeki bu Brest Kalesi'ne saldıran Wehrmacht 45. Tümen aslında bu Avusturya ordusu bünyesinde görev yapan 4. Viyana Tümeni'nden devşirilmiştir. Bunu bir ifade edelim. Şimdi İngilizler o dönem itibarıyla bir harbin çıkacağından eminler ve yaklaşmakta olan harpten de ciddi manada korkmaktadırlar. Çünkü bunlar 1. Cihan Harbi'nde Alman zeplinlerinden Londra'ya atılan bombaların yaratmış olduğu yıkımı çok iyi hatırlıyorlar. Başta Winston Churchill olmak üzere. Şimdi endişeleri savaş teknolojisinde ve özellikle havacılıkta son derece ilerlemiş olan Alman Hava Kuvvetleri'nin efendim kimyasal içerikli bombalarla İngiltere'de kitlesel yıkım yapacağıdır. Bu endişeyi taşımaktadırlar. Ve buna ilişkin çok ciddi hesaplamalar yaptırıyorlar. Fakat Kraliyet Hava Kuvvetleri, İngiliz Hava Kuvvetleri o gün itibariyle buna karşı koyabilecek bir güce sahip değil. Çok çok uzağında hatta. Şimdi bunun farkında olan dönemin İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain 1938'de Çekoslovakya'da başlayan krizin askeri fikirlerle, askeri çözüm önerileriyle aşılması fikrini en son seçenek olarak değerlendirmektedir. Şimdi Chamberlain çok pragmatist bir adam. O dönemde de yaşlı. Yani bir veya iki dönem daha seçilecek. Dolayısıyla siyasi geleceğini çok riske etmek istemiyor. Şimdi bu tutumuyla biraz da aktif bir girişimci bir siyasetçidir. Chamberlain dönemin Fransa Başbakanı Daladier'i de etkisi altına alıyor. Ve Fransa'da bu Çekoslovakya ile ilgili efendim krizde benzer bir tavır sergiliyor. Çünkü onlar da İngilizler gibi efendim Birinci Cihan Harbi'nin yaratmış olduğu yıkımı tam olarak atlatabilmiş değillerdir. Şimdi Çekoslovakya topraklarında yaşayan ve sözüm ona Sudet Almanları olarak adlandırılan bir nüfus var, bir kitle var. Bunlarla Çekoslovakya hükümeti karşı karşıya geliyor önce, evvela. Nazi Almanyası bu iki efendim topluluk ya da iki taraf arasındaki efendim anlaşmazlığın görünürdeki nedenidir. Şimdi bütün bu durumlara ek olarak yine bu Lebensraum politikası ve onlar şey diyorlar, Alman ulusunun bir araya getirilmesi, bir çatı altında toplanması diyorlar. Böyle bir siyasi konseptleri de var. Şimdi Hitler'in bu bölgeye bir özel bir ilgisi var. Gerçekten de stratejik bakımdan da çok önemli bu bölge. Çünkü Almanya'nın güneyini bombardımana tutmak için çok elverişli koşullara sahip bir üste dönüştürülebiliyor. Artı Çekoslovakya hem iktisadi hem de askeri bakımdan bağımsız ve güçlü bir devlettir. Onu da söyleyelim o dönem itibariyle. Dolayısıyla Alman stratejistlerin, Nazi Almanya'sının stratejistlerinin radarına girmiştir. Şimdi Çekoslovakya'nın gelişmiş bir savunma sanayisi var. Bu da yine Hitler'in dikkatinden kaçmıyor. Ve fırsat buldukları her siyasi platformda Sudet meselesini, bu Sudet Almanları meselesini kaşıyorlar. Bir de bununla beraber Grün Kod adını verdikleri bir efendim hızlı taarruz. Yani bu şey gibi aynı. Yine Barbarossa Harekatı'nda ve onun öncesinde tatbik ettikleri Blitzkrieg gibi efendim bir yıldırım harbi operasyon planında o esnada yürütüyorlar ve bunda paralel olarak bu işi yürütüyorlar. Avrupa'daki mevcut barış ortamını koruma arzusu bu İngiliz ve Fransız başbakanlarını Hitler'e doğru bir takım efendim somut adımlar atmaya mecbur bırakmışlardır. Bunlar 35'te anlaşma imzaladıkları ve müttefik oldukları Çekoslovakya'yı desteklemek yerine 1938'in Eylül ayında, bakın daha ortada Molotov-Ribbentrop Paktı falan yok. Molotov-Ribbentrop Paktı daha bir sene var. O 1939'da imzalanacak o. 1938'in Eylül ayında ultimatum vererek Sümet bölgesinin Almanlara bırakılması hususunda bu Çekoslovak hükümetini iddia ediyorlar.
2: Hocam şimdi tabii o bölge yanlış bilmiyorsam bir de dağlık bir bölge. Anladığım kadarıyla Çekoslovakya orayı kaybedince aslında ülkenin kalanını da Almanlara açmış oldular değil mi yani hocam? Hani Almanya daha sonra Praga da girdi yanlış bilmiyorsam ve Slovakya'yı ayırdı oradan. Hocam bu yani o zaman burada Fransa ve İngiltere'nin savaş olmasın diye attığı adımlar Hitler'in Polonya işgalini cesaretlendirmiş olabilir mi hocam? Yani
3: kesinlikle cesaretlendirmiştir. Şimdi zaten çok bu gelişmeler dikkatle izleniyor Berlin'de. Adolf Hitler ve yakın çevresi kurmayları bütün bunları çok böyle dikkatli bir şekilde efendim destekliyor, bunları gözlemliyorlar. Bütün gelişmeleri adım adım takip ediyorlar ve stratejilerini ona göre koyuyorlar. Şimdi bu süreçte Hitler'in Sudet krizi üzerine ortaya çıkan bir kriz var. Bu Sudet krizi üzerine sadece şifahen verdiği bir söze karşılık Çekoslovakya fiilen Almanlara bırakılıyor. Yani altın tepsinin içerisinde Çekoslovakya'yı Fransa ve İngiltere Almanlara bırakıyorlar. Bakın 1938'den bahsediyoruz. Tekrar altın çizerek söylüyorum. Molotov ve Ribbentrop Paktı yok o zamanlar ortada. Böyle bir durum var. Şimdi milletler arası bir izolasyona maruz kalıyor Çekler. Geri adım atmak durumunda kalıyorlar. Ve Slovakya'da sizin söylediğiniz gibi bağımsızlığını ilan ediyor. Şimdi bu Münih Anlaşması'dır. Münih Anlaşması'nın en ağır sonucu bakın Çek ordusunun sınır kuvvetlerini kaybederek Alman ordusuyla arasındaki güç dengesi tamamen dezavantajlı duruma geçerek toprak bütünlüğünün koruma şansından efendim tamamen topyekun yitirmesidir bunu. Bu en önemli şeydir. Çünkü 1939'un Mart ayında Çekoslovakya'dan geriye kalan son toprak parçasında bu şekilde efendim bir savunma artık reaksiyon olmadığı için Çekoslovakya Wehrmacht çok rahat oraları efendim ilhak etmiştir. Şimdi bu kaçınılmaz olan savaşın bir sene falan ertelenmesine sebebiyet verecek. Bir sene erteleyecek. Ve silahlanma yarışı birazcık yavaşlayacak. Fakat bu Münih Anlaşması, yani Çekoslovakya'yı efendim Almanya'ya altın tepsi içerisinde veren anlaşma bazı askeri ve siyasi kayıpları beraberinde getirmiştir. Şimdi sizin söylediğinizi çok hızlı dönüyoruz. Çekoslovakya bir kere tüm askeri ve iktisadi imkanlarıyla, tekrar söylüyorum, altın çizerek söylüyorum, adeta altın tepsi içinde Hitler'e hediye edilmiştir.
2: Ki yoğun bir
3: İngiltere tarafından.
2: Yoğun bir silah sanayisi vardı değil mi hocam o dönem? Kesinlikle. Alüminyum, uçak, tank ve normal silah, tüfek, mermi olarak Çekoslovakya yanlış bilmiyorsam bir sanayi devi o dönem.
3: Çekoslovakya'nın sanayisi, savunma sanayisi çok iyi. Hitler'in ağzını sulandırıyor yani. Almanların ağzını sulandırıyor. Bir başka husus daha var efendim. Münih Anlaşması'nın sebebi olduğu bir başka husus daha var. Adolf Hitler demokratik rejimler için sık sık bu söylemlerinde, söylevlerinde, nutuklarında solucanlar der efendim. Bunu söyler demokratik rejimler için. Bu Hitler'in bu nitelendirmesi demokratik rejimler için bu Münih Anlaşması'ndan sonra çok daha fazla destek bulmuştur. Alman kamuoyunda benimsenmiştir, kanıksanmıştır. Tüm demokratik rejimler solucanlardır yani. O dönemin Alman kamuoyu için. Bir başka şey var. Mart 1938'de bu vadiseler vuku buluyor ve Moskova'yla daha sonra yürütülecek olan müzakerelerde çok ciddi sorun teşkil edecek. Bu dolaylı saldırganlık meselesi de burada ortaya çıkacak bu Münih Anlaşması'yla birlikte. Şimdi bu Çekoslovakya meselesi ve Çekoslovakya meselesinde İngiltere'nin ve Fransa'nın takınmış olduğu tutum Amerika'nın da efendim uzaktan bu işleri izlemesi çok ciddi anlamda bize bir görüntü çiziyor. Bir tespit yapmaya olanak tanıyor. Dolayısıyla şimdi Molotov-Ribbentrop Paktı ısıtılır gündeme getirilir ama ne hikmetse bu Münih Anlaşması, 38-3 Münih Anlaşması çok fazla anlatılmaz. Hitler Almanya'sının 33'ten itibaren efendim nasıl kuvvetlendiği, stratejilerini nasıl uyguladığı, Lebensraum'u nasıl yurt dışında uyguladığı, Avusturya'yı nasıl ilhak ettiği, Çekoslovakya'yı nasıl efendim bu şekilde elde ettiği hiçbir şekilde konuşulmaz, söylenmez. Ama bunların da tabii Molotov-Ribbentrop Paktı'ndan önce dile getirilmesi gerekiyor. Kaldı ki Joachim von Ribbentrop Hitler'den tam yetkili mektubuyla beraber Moskova'ya gitmeden kısa bir zaman önce İngiltere-Fransa delegasyonu Moskova'daydı. Ve Moskova'daki muhataplarına yaklaşan savaşla ilgili efendim ittifak teklif ettikleri zaman Moskova'daki muhatapları şunu sordular: elinizdeki plan nedir? Yani bir somut planınız var mı? Ne yapacaksınız dendiği zaman hep böyle yuvarlak yanıtlarla geçiştirdiler bu işe. Ama Joachim von Ribbentrop Moskova'ya geldiği zaman, tekrar söyleyeyim, Hitler'den tam yetkili tam bir dolu bir bavulla gelmişler. Yani Moskova'da ki görüşmelerde, Ribbentrop Paktı'ndan önceki görüşmelerde, o görüşmelerden önce İngiliz-Fransız delegasyonuyla yapılan görüşmelerdeki İngiliz-Fransız delegasyonunun gayri ciddi tutumunun da ayrıca bir ele alınması, bu konu üzerinde de ayrıca bir durulması lazım yani.
0: Doktor Cumhur Kaygusuz, 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde İngiltere ve Fransa'nın Nazi Almanya'sını cesaretlendiren adımlarını anlattı. Hitler'in yayılmacı politikalarına göz yumulduğunu vurgulayan Doktor Kaygusuz, Batı'nın attığı adımlara rağmen 2. Dünya Savaşı'nın suçunu Sovyetler Birliği'ne yıkmaya çalıştığına da dikkat çekti. Kısa bir aradan sonra röportaja kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Hocam o zaman ben şimdi zamanı bir iki yıl ileri saracağım. Birkaç yıl bu dediğiniz şeyi bu arada Polonya'da da gördük. Yani müttefik olarak da sonra adlandırılan İngiltere, Fransa hani müttefik ülkeler Allied denilen Polonya'ya bir garanti verdiler. Sahaya yansımadı ve üstelik yine yanlış bilmiyorsam Polonya o dönem mimaride, sanatta, işte bilim dünyasında aslında geride kalmış bir ülkede değildi. Orası da Varşova'da Bilimler Akademisi vesaire de Almanya'ya adeta altın tepside sunulmuş oldu. Tabii sonra Paris'e girildi vesaire. 41'de Yugoslavya'dan sonra aslında önce de gözünü dikmişti Hitler. Yugoslavya geciktirdi. Şimdi bir Sovyetler Birliği'ne bir işgal. Bu arada yanlış bilmiyorsam modern belki de dünya tarihinin en organize ve en kapsamlı kara harekatıydı yanlış bilmiyorsam. Barbarossa. Evet Barbarossa ve Sovyetler Birliği'nin o dönem içinde bulunduğu bir tabii durum var. 39 Kış Savaşı oldu. Japonya'yla belli sorunları var. Manşurya'da Moğolistan civarında yaşanan ufak veya büyük sınır çatışmaları.
2: Manşurya sonra savaştan önce olacak. Onun
1: evet.
2: Ben Hal-Hingol Muharebesi var Japonlar.
1: Evet ben hani gerilimi özetlemek için dedim hocam. Bir de yanlış bilmiyorsam bir de Sovyetler Birliği içerisinde subaylarla ilgili bir kriz olmuş. İşte kimileri oradan atıldı vesaire.
2: Temizlik olacak. Doğru.
1: Tabii tam bu noktada bunlardan sonra yani Sovyetler Birliği bu durum içerisinde bir de modern savaş hiyerarşisinin işte tim, takım, bölük şeklinde henüz 41'in o Blitzkrieg o baş döndüren şeyine de ordu oturtulamamıştı. Almanların taktiksel modernite tecrübesi de çok yüksekti. Ve Sovyetler Birliği'ne öyle ağır bir işgal oldu ki yani ben okuyunca rakamlara inanamıyorum hocam. Yani Stalingrad için mesela iki taraftan da milyonlar yani çok fazla ailenin evine acı düştü vesaire. Ama bir de korkunç bir etnik temizlik de oldu hocam. Hitler'in Slavlara karşı söylemlerini biliyoruz. Gerek kavgamda olsun. Yani çok affedersiniz Afrikalılardan aşağı işte Yahudilere denk gibi hani onun ifadeleri bunlar ve
2: kendi evinden olmayan herkes aşağıdır onlar.
1: Evet. Ama yani. Slavlara özellikle bir nefreti vardı hocam.
2: Çinlilerle falan işi tutuyorlar.
1: Evet onları. Ve burada yaşanan soykırım çok organize, çok korkunç. Hocam Vladimir Putin 25 milyon Sovyet vatandaşının öldüğünü söylüyor. İstatistikler nüfusun 1/4'ünün ortadan kalktığını söylüyor. Fakat Sovyetler Birliği kazandı hocam. Yani bunu Berlin'e çektikleri bayrakla o meşhur pozla da tarihte bütün herkesin hafızasına kazıdılar. Peki hocam şunu işte soracağım soru şu. Şimdi burada Amerikalılar, İngilizler Operation Husky'de İtalya'ya inene kadar 43'e ve 44'te Operation Overlord'da Normandiya'ya çıkana kadar Avrupa cephesinde yoktular. Afrika'dalardı. Peki o sırada tek Avrupa'da mücadele eden güç, Berlin'e giren, Avusturya'ya giren güç Sovyetler Birliği. Nasıl bir mücadele verdiler hocam? Bu Moskova önlerine Alman orduları geldi. Hep kış deniliyor ama ben Sovyet tarihçilerinin Sovyet ordusu modernizasyonunun generallerin taktik başarısını da önemli olduğunu anlattığı bazı makalelerde okumuşum. Bu bize anlatabilir misin? Sovyetler Birliği nasıl durumu tersine çevirdi? Nasıl bir mücadele verdi Nazilere karşı?
2: Şimdi bizde 2. Dünya Savaşı tarihi genelde batılı yazarların eserlerinden takip ediliyor. Çoğu da bunların tercüme eserler. Çünkü 2. Cihan Harbi bize pas geçtiği için o dönem ülkeyi sevk ve idare eden kadroların stratejik anlamda çok doğru efendim hamleler yapmasıyla bizi pas geçtiği için akademide çok fazla ilgilenmiyor arkadaşlar bu işlerle. Dolayısıyla biz de genç nüfus çok ilgili 2. Dünya Savaşı dahil ama batılı yazarlardan okunuyor genelde. Şimdi biz bunu 2023 yılında tersine çevirdik. Önemli bir eser Türkçe'ye kazandırdık. Malumatınız vardır bu konuyla ilgili. Şimdi şunu söyleyeyim bir evvela. Sovyetlerin bu Cihan Harbi'ndeki kayıplarından evvel günümüzde ya da bilmiyorum oraya ayrıca değinir miyiz? Özellikle bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ve Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda kazanmış olduğu zaferi aslında Batı dünyasında genelde bu var. Genelinde var. Bu görmezden gelmeye yönelik ve bir takım siyasi faaliyetler var. Propaganda faaliyetleri var. Bunlar da tabii biraz ilginç, enteresan. Bunlardan sonra mı bahsederiz?
1: Evet hocam. Evet yok ben bunu son sorum olarak soracağım hocam. Hem Ukrayna'ya, Bandera'ya da değineceğim.
2: Sovyetlerden bahsedelim.
1: Tabii hocam.
2: Sovyetlerden bahsedelim o zaman. Şimdi şöyle, Bizim bu 2023 yılında tercümesini ben yaptım, notlandırdım da Türkçe'ye kazandırmış olduğumuz eserde de bu işin detaylı hesabı var. Şimdi bir tespit yapalım. O dönem itibariyle Avrupa'nın en büyük sanayi gücü nasıl Almanya'da? Çünkü bakın Çekoslovakya'dan sonra Polonya, akabinde Fransa değil mi?
1: Evet,
2: daha sonra işte Romanya gibi önemli bir petrol üreticisi son dönemin müttefiki olacak kendisi. İtalya kendisine müttefiki olacak. Yani Avrupa'nın bütün endüstriyel kaynaklarını kullanan bir Nazi Almanya'sından bahsediyoruz. Mühendislikte ilerler, savaş teknolojisinde son derece ilerler. Şimdi bunlarla bir savaşa giriyorsunuz. Ve bu savaşa girmiyorsunuz aslında. Size taarruzda bulunuyorlar ve çok ince, detaylı bir şekilde hazırlanmış bir planla taarruz ediyorlar size. 22 Haziran 1941 Barbaros Harekatı'na start veriyorlar ve toplayışım giriyorlar. Hesapları 3 ay içinde falan Moskova'yı düşürecekler yani. Hesapları o şekilde. Bir de tabii ben bu şeye katılmıyorum. Yani efendim işte General Kış, kışa yenildiler falan. Kardeşim yani şimdi Nazi ordusunda, Wehrmacht'ta efendim Luftwaffe'de görev yapan, Kriegsmarine'de görev yapan insan evladı da Kızıl Ordu'da görev yapan insan evladı değil mi? -40'ı kim yer sayısın? O sıkıntı yaşar. Yani şimdi Alman tankı sonbahar yağmurlarında çamura saplanıyorsa Sovyet tankı saplanmıyor mu sanki? Yani bu biraz bence işin biraz gayri ciddi, lakayt bir şekilde değerlendirmeye sebebiyet veriyor. Yani General Kış'sa General Kış, Kızıl Ordu'ya da General Kış, Alman ordusuna da General Kış. Oradaki de insan evladı, buradaki de insan evladı yani. Sonuçta çarpışanlar insan orada. Herkes için aynı şartlar var. Yani o General Kış meselesi biraz Kızıl Ordu'nun bu savaşta kazanmış olduğu zaferi küçümsemek için efendim ve tarihi gerçeklikleri biraz taptırmak için bir propaganda maksadıyla kullanılıyor. Onun bir kere altını kalınca çizelim yani, bu bir. Çünkü kış herkese kış yani, onu söyleyeyim. Şimdi üstelik de kaç kış geçti yani? 41-45, 3,5 yılın üzerinde, 4 yıla yakın bir süreçtir yani Sovyetlerin savaşın içerisinde olması. Şimdi dönemin en önemli endüstriyel gücü, en büyük sanayi gücü ne zaman? Bunlarla bir savaşa giriyorsunuz. Şimdi bu Sovyetler Birliği'nin endüstriyel potansiyelini, yönetim sistemini, etkinliğini ve Sovyet halklarının siyasi birliğini en uç ve radikal noktaları test etmiştir bu savaş. Şimdi 1941 yılında Sovyet ordularının çok ağır yenilgiler aldığını biliyoruz. Nazi Almanya'sının ordularına karşı. Özellikle sınır muharebelerinde, Belarus'ta, Ukrayna'da çok ağır mağlubiyetler almışlardır. Fakat Kızıl Ordu bütün bunlara rağmen harp kabiliyetlerini korumuştur. Korumakla da kalmamıştır. Aynı zamanda Doğu cephesini Alman orduları için ana cephe haline getirmiştir. Burası çok önemli. Doğu cephesini Alman orduları için ana cephe haline getirmiştir. Öyle ki 41'den 45'e kadar geçen bu zaman zarfında ana cephe hattı niteliğini koruyan Doğu cephesi süreç içerisinde Almanlar için, Nazi Almanyası için bir cehenneme dönüşmüştür. Ve Wehrmacht'ın yani Alman ordusunun kayıplarının 1/4 Kızıl Ordu'ya karşı giriştikleri muharebelerde yaşandı.
1: Yani 2. Dünya Savaşı'nda Almanların toplam kaybının 1/4 Sovyetlere karşı hocam. Yani bu o zaman Sovyetlerin savaş katkısını gösteriyor bu.
2: Alman ordusunun, özür diliyorum, Alman ordusunun %80'i fiilen Sovyet topraklarında konuşlanmıştır. Aşama aşama 41'den sonra.
1: Yani hocam bu Sovyetlerin o zaman katkısı modern dönemde filmlerde işte batılı belgesellerde anlatılanın çok üstünde o zaman hocam. Yani resmen Alman savaş makinesini kırmışlar hocam yani.
2: Hollywood bu işi çok iyi yapar. Ben yüksek lisansımda, doktorumda Rusya'da yaptım. Şimdi yüksek lisans savaş tarihi üzerine bir ders alıyorduk. Soğuk savaş dönemi propagandası üzerine bir ders alıyorduk. Dersi veren hocamız bu konuyla ilgili çok kalem oynatmış, çok kıymetli bir bilim insanı. Şunu söylemişti, bizde de soğuk savaş döneminde propaganda işini kaybettik. Yani Hollywood bu işi çok iyi yapıyor. Hı. Şimdi bugün siz kime Er Ryan'ı kurtarmayı izletirseniz, zanneder ki yani savaşı 2. Cihan Harbi'nin Amerikalılar kazanmış. Anlatabildim mi? Bu propaganda işini çok iyi yapıyor Batı. Bir kere bu hakkını vermek lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi devasa kayıplar var. Almanların devasa kaybı var. Bunlar cepheyi sürekli takviye etmeyi zorunlu kılıyor. Başka bir şey daha var. Şimdi zaman içerisinde özellikle Stalingrad Muharebesi önemli bir kırılma anı. Stalingrad Muharebesi'nde müteakiben Almanlar tabii inisiyatif Kızıl Ordu'ya geçiyor ve Almanlara bu sefer artık büyük mağlubiyetleri başlıyor. Şimdi bu Doğu cephesinde aldıkları büyük mağlubiyetler de sürecin efendim Almanların aleyhine işlemesini ve Hitler rejiminin yıkılmasını sağlayacak. Yani işin kırılma anı Stalingrad Muharebesi'dir. Dikkat edin, Amerikalılar zaten Stalingrad Muharebesi'nden sonra girdiler savaşa.
1: Evet.
2: Stalingrad Muharebesi'nde Frederick Paulus'un 6. ordusu kuşatıldı esir alanında ve onun akabinde girdi Amerika Savaşı. O zamana kadar Amerika Savaşı'na fiilen girmiş değil. Ama tabii müttefikler Sovyetler Birliği'ne silah efendim tedariğinde bulunuyor, para tedariğinde bulunuyor, teçhizat tedariğinde bulunuyor, yardım ediyor ama fiilen savaşa girme Stalingrad Muharebesi'nden sonradır. Şimdi biliyorsunuz bu Rus tarih yazımında Velika Yatechesvennaya Vayna diyorlar buna. Yani bizde Büyük Vatanseverlik Savaşı bizim tarih yazımında ama tam Türkçe telaffuzu yani tam Türkçe tercümesi Büyük Atayurt Savaşı deniyor Rusya'da. Büyük Atayurt Savaşı deniyor buna. Şimdi bu savaşla ilgili en tartışmalı konulardan bir tanesi de Sovyetlerin harp boyunca uğradığı askeri ve sivil kayıplar. Bu tartışmalı bir konu. Niye? Çünkü yakın zamana kadar ideolojik nedenlerden ötürü yasaklanmıştır bu konuların efendim kamuoyuyla paylaşılması ve bilimsel tartışmalarının dışına çıkartılmıştır. Tabii burada bakın kayıpların halka açık bir ortamda tartışılmasının yasaklanmasından bahsediyoruz. Hı hı. Yoksa yani öyle bir araştırma falan yapılması yasaklanmış falan değildir. Şimdi kayıplar ya da kayıplar üzerinde yürütülen çalışmaların önemsenmemesi ya da bunların yasaklanması gibi bir durum asla söz konusu değil. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Rusya'da ya da Sovyetler zamanında Sovyetler'de kayıplar üzerine yapılan araştırmalar kapalı bir şekilde yürütülmüş, izole bir şekilde yürütülmüştür. Şimdi 1945'in Haziran ayında bu konuyla ilgili ilk çalışma yapılmıştır. Kızıl Ordu Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Ve ilgili veriler özetlenmiştir. Kesin olmayan ilk rakamları elde etmişlerdir. Fakat ne 1945'te ne de 1953'te yani 53'te Stalin'in vefatından sonra Stalin'in ölümünü bahsediyoruz. İktidar değişikliği. Bu veriler kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şimdi yayınlanan resmi harp tarihleri var. Yayınlanan resmi harp tarihinde hiçbir şekilde kayıplarla ilgili en ufak bir veri yok. Bunlar gösterilmiyor. Akabinde Stalin'in ölümünden sonra biz işte Kuruşçev diyoruz. Aslında adamın soyadı Kuruşov. Kuruşov döneminde yani Kuruşçev dinine bilindiği gibi konuşulsun. Kuruşçev döneminde de Brejnev döneminde de bu konularla ilgili tek bir kelam edilmiyor. Bu veriler kamuoyuyla asla paylaşılmıyor. Fakat buna rağmen Genelkurmay Ana Teşkilat ve Seferberlik Daire Başkanlığı Kızıl Ordu. 1968'de Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri personelinin Muharebe Kayıtları adlı istatistik çalışmasını tamamlıyor. O dönem çok az sayıdaki yetkili erişebiliyor bu esere. Daha sonra tarihçi var, ünlü bir savaş tarihçileri var. Grigori Krivosheyev ismi. Onun liderliğindeki bir ekip tarafından çok ünlü bir çalışmaları var. Gizlilik kaldırıldı. Bayağı sansasyon da yarattı bu o dönem. Bu çalışmayı temel teşkil ediyor. Bu 68 yılında efendim istatistik çalışma. Şimdi elde edilen veriler ışığında yapılan çalışmalarda hesaplamalar nasıl görülüyor? Şimdi bakın Barbarossa Harekatı 22 Haziran 1941'de başladı. O zaman Kızıl Ordu ve Sovyetler Birliği Deniz Kuvvetleri'nin toplam personel sayısı 4.704.000 o zaman. Henüz savaş patlak vermeden eğitim birliklerine çağrılan 805 bin özür diliyorum vatandaş da dahil olmak üzere savaş esnasında ki 1 Mayıs 1945'e kadar 29 milyon 574 bin kişi seferberlik kapsamında silah altına alınmıştır Sovyetlerde. Şimdi evvelden 4 milyon 704 de vardı elimizde. Aşağı yukarı 34 milyonluk bir tabanımız var. 34 milyon insandan, 34 milyon Sovyet vatandaşından teşkil bir tabana sahibiz. Şimdi nihai zayiat rakamına ulaşabilmek için de bu rakamdan, bu 34 milyondan çeşitli askeri personel kategorilerin mevcutlarını çıkartıyorlar. Her şeyden evvel savaş sırasında efendim 3,5 milyon kadar vatandaş ağır sanayi tesislerinde çalıştırılmak üzere buralara gönderilmiştir. Cepheden cephe gerisine gönderilmiştir. Başka İçişleri Halk Komiserliği'ne bu NKVD'ye 1,5 milyon vatandaş yine bu 34 milyonun içerisinden sevk edilmiştir. 3 milyon 800 bin vatandaş çeşitli derecelerde yaralanma ve hastalık nedeniyle ordudan ayrılmıştır. Başka 1 milyona yakın firar var, kayıp var. Onlar var. Şimdi dolayısıyla Avrupa'daki muharebelerin sona erdiği 1945'in Haziran'ına kadar Kızıl Ordu'da ve donanmada sürekli olarak 10 milyon 500 bin civarında personel devamlı hizmette. Gidenin yerine yenisi takviye ediliyor sürekli. Şimdi bu kategorilerin mevcutlarını biz 34 milyonluk toplamdan çıkarttıktan sonra elde ettiğimiz bir rakam var. 12 milyon 600 bin civarında. İşte bu 12 milyon 600 bin sayısı Sovyet-Alman cephesinde cereyan eden muharebelerde vatanını savunurken hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin sadece vatandaşları, Sovyet vatandaşları, Sine halkındaki Sovyet askerlerinin toplam sayısıdır diyebiliriz. Bir bu kadar da sivil kaybı vurduğunuz zaman iş 20 milyon üzerine çıkıyor.
1: Hocam o zaman yani...
2: Sivil kayıpları bakın hesaplamak mümkün değil.
1: Tabii.
2: Çünkü bakın bunu genelkurmay yapıyor. Elinde veri var. Kimi askeri almış. Hepsinin çetelesi tutulmuş. Kim nereye gönderilmiş. Tamam savaş şartlarında ufak tefek hesap sapmalar olur. Mükerrer kayıtlar olur. Bunları inkar etmiyorlar ama aşağı yukarı diyorlar 12.600 civarında asker kaybı var sadece. Muharebelerde hayatını kaybeden. Bir o kadar da sivil kaybı var. Çünkü çok ciddi katliamların altına imza atmış bir Nazi Almanya'sı ordusundan bahsediyoruz. Üstüne üstlük milis kuvvetleri var. Partizanlar var, bu halk milisleri var. Onların kayıplarıyla ilgili de çok net bilgiler yok. Dolayısıyla 20 milyonun üzerinde olması, 20 milyonun üzerinde iki rakam bugün Rus tarih yazımında bu konuyu araştıran, bu konu üzerine bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanlarının üzerinde uzlaşıya varmış olduğu nihai rakam diyebiliriz. Ama sadece asker kaybı derseniz de 12.600 gibi bir rakam söz konusu.
1: Hocam çok bilimsel şekilde çok güzel anlattınız. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Sovyetler Birliği halklarıyla beraber var olabilmek için, yani bu Nazi işgalini yok etmeyi amaçlayan Nazi işgaline karşı var olabilmek için çok büyük bir fedakarlık göstermişler hocam. Sizin anlattığınıza göre de benim anladığım Alman savaş makinesini kıran asıl güç Kızıl Ordu olmuş. Hani verdiğiniz 4/3 şeyine bakınca.
3: 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Doktor Cumhur Kaygusuz Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda gösterdiği var olma mücadelesini aktardı. Askeri başarılardan sivillerin yaşadığı travmalara kadar birçok noktaya değinen Doktor Kaygusuz, Nazi ordusunu kırıma uğratan ve mağlup eden ana gücün Sovyetler Birliği ordusu olduğunun altını çizdi. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Hocam oradan şu modern döneme bağlamak istiyorum. Çünkü 91'de işte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 90'lardan itibaren benim de internette batılı kaynaklarda araştırmamda bir nokta çok dikkatimi çekiyor. Üstüne basa basa Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki başarısıyla affedersiniz dalga geçercesine insan dalgası taktiği işte sürekli asker gönderdiler. Alman şimdi o zamana kadar mesela işte Amerika'nın boomer jenerasyonu deniliyor. Mesela bugün işte Nazi kelimesi küfür gibi onlar için. Hani bu Normandiya'da çıkmış daha eski jenerasyon falan. Fakat zaman içerisinde yeni jenerasyonlar geldikçe batıda sanki Almanlar çok sofistike, çok gelişmiş, üstün bir medeniyette biraz batıyla sürtüştü. Sovyetlere saldırmasına çok kızmıyormuş batı. Sovyetler de işte yani sanki Moğol orduları gibi üstüne Almanların 100 katı asker göndermiş. Sanki böyle bir şey mümkün o topun tüfeğin üstüne göndermek. İşte şey Vasili Zaytsev'in bir de anısını Kapıdaki Düşman filmiyle böyle gösterdiler. Yani komutanlarını öldüren Sovyet askeri falan oldu. Şimdi bu bir cepte dursun hocam. Çünkü bugün daha Avrasya eksenli belgesellerde gördüğümüz ya da artık daha bilgilerini YouTube üzerinden internetten paylaşan tarihçiler de var, Rus tarihçiler. Sovyet ordusunun, Kızıl Ordu'nun 40'larda çok sofistike taktikler, inanılmaz piyade taktikleri, tank taktikleri geliştirdiğini görüyoruz. Yani Batı'nın bu çabasını bize bir mesela bu Soğuk Savaş'tan mı başladı hocam? Bu çaba ne zaman başladı? Ne

0: O kuşatma ile ilgili bir bilgi vereceğim sadece kayıplarla ilgili konuşurken. Bakınız orada kent 3 yıla yakın kuşatma altında kaldı. Ve kente gıda tedariği donmuş Ladoga Gölü üzerinden çok büyük meşakkatli ve fedakarlıklarla sadece donduğu zaman göl kamyonlarla bir hayat yolu yapılarak bir hat çekilerek Alman bombardımanının altında çok kısıtlı bir iaşe sağlandı. Kent beslenebildi falan ama orayla ilgili şöyle bir şey var. Farklı kaynaklara göre Leningrad kuşatmasında 1,5 milyonun üzerinde sivil vatandaş hayatını kaybetti. Kentte bulunan. Kuşatma altında kalan. Fakat şöyle bir şey var. Bu 1,5 milyon vatandaşın 160-170 bini bombardımanlar sonucunda hayatını kaybetti. Geri kalanı açlıktan hayatını kaybetti. Bağıra bağıra insanlar sokakta böyle yere düşerek, patır patır düşerek böyle hayatlarını kaybettiler açlıktan. Dolayısıyla böyle bir mücadele var. Böyle bir zulme maruz kalınmış. Bunu bir kere özellikle ifade etmek gerekli. Bu kayıplardan da bahsederken. Şunu söyleyeyim ben. Bu Leningrad dışındaki efendim mahallelerden savaş konseylerine özellikle huzur evlerinin falan bulunduğu yerlerden çeşitli mektuplar var. Yine bizim bu 2023 yılında Türkiye kazandırmış olduğumuz eserde çok gazi anısı olduğu için içerisinde bu mektuplara ve yazışmalara da ulaşılabiliyor. İnsanlar izin istiyorlar. Yani yakında diyorlar efendim bir huzur evi var. Oradaki vatandaşlar işte aşağı dayanamadılar. Hayatlarını kaybettiler. İşte siz müsaade ederseniz biz bunları yemek istiyoruz yani. Çünkü biz hayatımızı kaybedeceğiz yani. Yenebilecek hiçbir şey yok yani. Öyle bir kuşatmadan bahsediyoruz. Öyle bir zorlu koşuldan bahsediyoruz. Yani bu işin bir cephe boyutu var, bir de sivil boyutu var. Sivil halkın karşı karşıya kaldığı trajedi çok daha korkunç.
1: Buna rağmen Almanlar kazanamadı hocam. Yani bu kazanamadılar, evet. Korkunç şeye rağmen kazanamadılar hocam.
0: Kazanmaları mümkün değil. Napolyon da kazanamadı yanı zamanında. Kazanma Rusya'ya girersiniz de çıkamazsınız ya. Çünkü doğal işte yollarla korunabilen, doğal bariyerlerle korunabilen bir coğrafya değil. Tümünüz açık arazi, geniş bir arazi. İstediğin yerden istediğin şekilde girersin de çıkamıyorsun yani. Girdiğin zaman çıkamıyorsun. Napolyon girdi çıkamadı. Hitler'de yılı o da çıkamadı yani. Ya da çıktı da yani onun rejiminin sonu oldu bu iş. Şimdi bu işin başka bir tarafı. Tarihi bir takım gerçekler var. Şimdi bu tarihi gerçeklerin saptırılmak suretiyle belirli propagandalara malzeme yapılması acı bir izlenim yaratıyor. Şimdi mesela bir şey var. Ben eğer yanılmıyorsam da beni siz düzeltin veya düzeltilsin bu ama hafızam beni yanıltmıyor diye düşünüyorum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı var biliyorsunuz. Bunların bir parlamenter ansamblesi var. 2009 yılında bir karar aldılar. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bunu check de edebilirsiniz lütfen. Bir
1: tabii.
0: İnternetten de 2009 yılında bir karar aldılar. Ve bunlar 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından Nazi Almanya'sını ve Sovyetler Birliği'ni eşit derecede suçlu ve sorumlu kabul ettiler. AGİT Parlamenterler Ansamblesi'nin 2009 yılında aldığı bir karar bu. Ama yanılıyor da olabilirim. Yine siz bunu bir şekilde yapalım. Şimdi burada gözden kaçırılmaması gereken bir detay var. Şimdi savaşın başlamasından siz Nazi Almanya'sını ve Sovyetler Birliği'ni eşit derecede sorumlu ve suçlu kılıyorsanız AGİT Parlamenterler Ansamblesi olarak şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Fakat bu savaşta şöyle bir şey var. Fransa'yı, Belçika'yı, Norveç'i, Hollanda'yı, Polonya'yı, Yugoslavya'yı, Büyük Britanya'yı yani İngiltere'yi, Yunanistan'ı da değil mi? Bunları bombalayan, Avrupa'nın yarısından fazlasını işgal eden, burada pek çok esir kampı kuran, 7,5-8 milyon insanı sistematik olarak katleden Sovyetler Birliği değil Avrupa'da. O esir kamplarında Avrupa'da Sovyetler Birliği kurmadı. Auschwitz'i Sovyetler Birliği kurmadı. Buradaki bu sistematik katliamları Sovyetler Birliği yapmadı. Hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerleri anısına yanılmıyorsam Estonya'nın başkenti Tallinn'de dikilen bir bronz asker anıtı var. Mesela bunun kaldırılması için çok uzun zamandır yürütülen bir mücadele var. Bunun kaldırılmasını istiyorlar. Efendim bu savaş zamanı siz de söylediniz. Bu özellikle Baltık ülkelerinde bu Letonya'daki SS birliklerinde görev yapanların katıldıkları geçit törenleri falan düzenleniyor. Letonya'da, Estonya'da bu yine efendim SS birliklerine ithaf edilen anıtlar sahasına dikiliyor. Şimdi bunların hepsi biraz gösterge niteliğindedir. Başka bir şey daha var. İlginç bir hadise. Prag'ı mesela işgalden kurtaran, Nazi işgalinden kurtaran Kızıl Ordu 1. Ukrayna cephesinin komutanı var. Mareşal Ivan Konev. Ivan Konev'in Prag'da anıtı vardı. Bunu belediye meclisinin kanıtıyla

0: Belediye Meclisi'nin efendim kararıyla 2020 yılında yerinden söktüler. Bunu 2020 yılında efendim söktüler. Yani Kızılordu'yu Prag'da çiçeklerle karşılayan, müteşekkir bir ifadeyle karşılayan Çek halkı yine 2020 yılında kısa bir zaman önce Belediye Meclisi kararıyla Mareşal'in efendim anıtını Prag'dan söktürdüler. Böyle bir durum var. Şimdi bu gelişmeler, bu olumsuzluklar Hitler Almanya'sına kazanılan bu zaferin ve Kızıl Ordu'nun bu zaferdeki müspet rolünün, büyük rolünün objektif bir şekilde yeniden değerlendirilmesine istatistiki veriler ve tarihi gerçekler ışığında yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Peki niye böyle bir propaganda yürüyor? Vallahi niye bir propaganda yürüyor? Bugün neresinden bakarsanız bakalım Rusya Federasyonu. Sovyetler Birliği'nin mirasçıları her ne kadar farklı bugün ideolojik sayıklarda konumlanmış olsa da. Çünkü tabii Sovyetler Birliği çok farklı bir deneyimdir yani. Başka bir deneyimdir. Başka bir efendim ideolojik sayığı vardır. Başka bir efendim konsepti vardır. Ama Rusya Federasyonu bugün dünyanın önemli süper güçlerinden bir tanesidir. Nükleer caydırıcılığı vardır. Uzay teknolojisi vardır. Ama Sayın Vladimir Putin'in Münih Konferansı'nda yapmış olduğu tarihi konuşmada Rusya'nın 1000 yıldan daha fazladır bağımsız dış politikası olduğunu, Rus medeniyetinin ve bunu devam ettirmeye kararlı olduğunu bütün dünya liderlerinin yüzüne bakarak söylemesi ve o andan itibaren ısrarla savundukları çok kutuplu dünya düzeninin inşası tezi Batı'da çok olumlu yansımıyor bunlar. Batı'da bunların çok karşılığı yok. Batı dünyasının ekspansiyonist ya da yayılmacı konseptinde bunların bir yeri yok. Bunlar çok karşılık bulmadığı için bu propaganda mücadelelerinin de ortaya çıkması normaldir. Normal karşılanması gerekir. Burada yapılması gereken şey tarihi gerçekliklerle, tarihi gerçeklerle ve belgelerle, gerçek efendim, gerçekle ve gerçeği olabildiğince dünya kamuoyunun gündemine sokarak, onların efendim önüne getirerek ve olabildiğince yalın haliyle bunu dünya kamuoyuna anlatarak bu propaganda savaşında efendim pozisyon almak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü objektif tarihçilik, objektif efendim bir ilim de bunu gerektiriyor. Dolayısıyla ortada bir hegemonya mücadelesi var, ortada bir konsept mücadelesi var, bir siyasi mücadele var. Dediğim gibi yani bu Münih konferansıyla beraber, Münih konuşmasıyla beraber Sayın Vladimir Putin'in ortaya koyulan o çok kutuplu dünya düzeninin inşası fikri Batı'da çok yer bulmuyor. Dolayısıyla bu tip propaganda faaliyetleri yani Prag'ı düşman işgalinden kurtaran Mareşal'in efendim heykelinin yerinden sökülmesi ya da işte sizin arz etmiş olduğunuz hususların realize olması, farklı ülkelerde farklı efendim şekilde bu işlerin değerlendirilmesi bence normal karşılanmalıdır. Ve bunlara karşı bilimle, gerçekle, tarihi gerçeklerle efendim yeni mücadele yöntemleri geliştirilmelidir diye düşünüyorum ben.
1: Çok sağ olun.
0: Yani, ilimle bu işler çözülür.
1: Çok sağ olun hocam. Yani son yani şu yorum yapsam sizce doğru olur mu? Yani benim anladığım hani bazı eski Wehrmacht komutanlarının NATO'ya girişini de biliyoruz. Hani gerekirse bu Nazileri mahallenin yaramaz çocuğu gibi görüp Sovyetleri yok saymayı yeğleyecek bir Batı emperyalizmi veya bir hegemonya anlayışı var diyebilir miyiz hocam yani sizce?
0: Konuya nereden baktığınıza bağlı.
1: Yani bu
0: onların cephesinden bakarsanız hiç böyle bir şey yok. Ya nereden baktığınıza bağlı bu. Nerede konumlandığınıza bağlı. Bu tamamen sizin ideolojik koordinatlarınızla ilgilidir. Meseleye hangi açıdan baktığınızla ilgilidir. Ben tarihi gerçekler ve istatistik biliminden yanayım. Tarihi gerçekler ve istatistik bilimi bizi belli bir noktaya götürüyor. Olan biten de göz önünde. Dediğim gibi yani Rusya bir stratejik güç olarak önemli bir efendim dünya devleti olarak ve dünya siyasetine yön veren önemli bir devlet olarak ortaya bir konsept koyuyor. Sadece çok kutuplu dünya düzeni inşasını lafta söylemiyor ki. Şangay İşbirliği Örgütü konseptini getirmiş, Avrasya Gümrük Birliği'ni getirmiş, BRICS'i getirmiş. Bunların Batı'da bir karşılığı yok işte. Yani Batı'da karşılığı menfi bunların yani. Müspet değil ki. Dolayısıyla propaganda tabii ki yürüyecek yani. Burada önemli olan sizin bu propagandaya karşı nasıl bir antipropaganda geliştirecek?
1: Anladım. Yani şaşırmamak yani lazım diyorsunuz hocam.
0: Propagandayı da farklı yapmanız lazım. Tarihi gerçeklikleri göz önünde bulundurarak yapmanız gerekiyor.
2: Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zafer Rusya'da ve birçok ülkede her yıl 9 Mayıs'ta Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısıyla kutlanıyor. 1941-1945 yılları arasında süren bu kanlı savaş, tarihe yalnızca yıkımıyla değil, Sovyet halkının gösterdiği büyük direniş ve fedakarlıkla da geçti. Sovyetler Birliği Nazi işgali sırasında 20 milyondan fazla vatandaşını kaybetti. Nazi savaş makinesi Sovyet ordusunun kararlı direnişi ve ilerleyişi neticesinde Berlin'e girmesiyle birlikte ortadan kaldırıldı. Sovyet ordusunun Nazi Almanyası tarafından kullanılan parlamento binasının çatısında dalgalandırdığı orak çekiçli kızıl bayrak 2. Dünya Savaşı'nın simgelerinden birisi haline geldi.
3: Ancak son dönemlerde artan bir çabayla Batı ülkeleri 2. Dünya Savaşı'na Sovyetler Birliği'nin anısını adeta silmeye yönelik bir çaba gösterdi. Konuya ilişkin Radyo Sputnik'e konuşan 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Cumhur Kaygusuz, Adolf Hitler'i cesaretlendiren faktörlerin ABD'nin Milletler Cemiyeti'ni terk etmesi, İngiltere ve Fransa'nın ise Çekoslovakya'yı adeta altın tepside Nazilere armağan etmesi olarak açıkladı.
2: Doktor Kaygusuz, yıllarca yiyecek bulamayan Sovyet halkının Nazi Almanya'sına teslim olmadığını belirterek, zafere giden yolda milyonlarca insanın fedakar bir şekilde cephede savaşarak hayatını kaybettiğini ve Sovyetler Birliği'nin Nazi savaş makinesini kırıma uğratan en büyük güç olduğunu ifade etti.
3: Öte yandan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok kutupluluk adına attığı adımların Batı'da tepki çektiğine işaret eden Doktor Kaygusuz, bu sebeple Batı'da 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği başarısını hafızalardan silme ve Sovyetler Birliği ile ilgili olumsuz imaj oluşturma çabalarının artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: you, I do. You got what it.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
3: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günümde bunun gün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda Günaydın Sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledi. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
2: Ciddi misin
3: evet
2: sen?
3: Evet abi
2: ya?
3: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim çok... yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
2: Bir doğum gününde.
4: Evet. Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de radyo

0: Stop chasing shadows, just enjoy the
1: ride. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I'm bad, like Jesse Jane.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Asgari ücretlerde bir artış düşünüyor musunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu Merkez Bankası yöneticilerine. Tırnak içinde aktarıyorum. Akla gelebilecek en kötü fikir şeklinde bir yanıt geldi.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede bütün emekliler ve emekli olacak insanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.